Ece, Aydın 16-21, Denizli 15-17, Kütahya 11-18 derece. İzmir 17-21, Manisa 15-19, Muğla 12-17, Uşak 11-16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 19-27, Antalya 18-20, Burdur 12-15, Hatay 19-28 derece. Isparta 11-15, Kahramanmaraş 16-24, Mersin 22-28, Osmaniye 19-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 12-21, Ankara 13-20, Çankırı 11-22, Eskişehir 12-20 derece. Karaman 13-18, Kayseri 11-20, Kırıkkale 13-22, Kırşehir 11-20 derece. Konya 13-18, Nevşehir ve Sivas 12-18, Niğde 11-20, Yozgat 10-19 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 15-26, Bolu 10-24, Düzce 15-22, Karabük 11-23, Kastamonu 9-22 ve Zonguldak 16-22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'de Gümüşhane ve Bayburt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 14-26, Artvin 13-25, Bayburt 8-21, Çorum 12-21 derece. Giresun 19-24, Gümüşhane 9-23, Ordu 17-24, Rize 17-25 derece. Samsun 17-24, Sinop 18-24, Tokat 15-24 ve Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Ardahan, Kars, Iğdır ve Van çevreleri dışında bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 6-19, Ardahan 3-18, Bingöl 11-20, Bitlis 6-18 derece. Elazığ 13-20, Erzincan 10-19, Erzurum 6-17, Hakkari 9-18 derece. Iğdır 11-24, Kars 3-19, Malatya 12-18, Muş 10-19 derece. Tunceli 11-22, Şırnak 15-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 16-26, Batman 14-28, Diyarbakır 13-26, Gaziantep 15-22 derece. Kilis 18-25, Mardin 16-25, Şanlıurfa 18-28 ve Siirt 14-26 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 14 Ekim Çarşamba günü Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 6 ila 8, sabah saatlerinde doğusu 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, ilk saatlerde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, ilk saatlerde güneyi yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, ilk saatlerde güneyi güneydoğudan

0: ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, batısı öğle saatlerinde yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 15 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısı 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren geneli kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, sabah saatlerinde 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, kuzeyi 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar yer yer 8, güneyinin kıyı kesimleri 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 16 Ekim Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra geneli doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısı yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, batısı akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısı güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısı 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
1: Şimdi haberler.

0: Sayın dinleyiciler, İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını iletti. Hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade eden Erdoğan, önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, Van Hudut hattında icra edilen arama tarama faaliyeti kapsamında 59 kilo 734 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı. Sosyal medyada tanıştığı kişilerin e-ticaret vaadine inanarak banka hesaplarını teslim eden Nejat Yazıcı, hesaplarının dolandırıcılıkta kullanılması nedeniyle 97 davayla karşı karşıya kalırken yaklaşık 30 ay cezaevinde yattı. Mağdurların zararını karşılamak için yaklaşık 4 milyon lira harcayan Yazıcı, vatandaşları uyardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 31 şüpheli gözaltına alındı. Güney Kore'de iki kişi üniversiteye giriş sınavında yapay zeka destekli gözlük kullanırken yakalandı. Danimarka'da öğretmenlerin belirli koşullarda sınıf düzenini sağlamak amacıyla fiziksel müdahalede bulunabilmesini öngören yasa tasarısının hazırlandığı belirtildi. Ve spor. Türkiye, Yunanistan'da düzenlenen plak atışları Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karabük-Araç yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde sanayi kavşağında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli-Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum, sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 12 derece, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Belgrad sağanak yağışlı 9, Berlin parçalı bulutlu 4, Helsinki yağmurlu 1, Kiev sağanak yağışlı 10, Kopenhag sağanak yağışlı 6, Londra parçalı bulutlu 17, Madrid az bulutlu 13, Moskova sağanak yağışlı 11, Paris sağanak yağışlı 13, Priştine sağanak yağışlı 7, Roma parçalı bulutlu 14, Saraybosna parçalı bulutlu 5, Sofya sağanak yağışlı 8, Tiran parçalı bulutlu 11, Varşova sağanak yağışlı 8, Viyana sağanak yağışlı 6 ve Zürih parçalı bulutlu 4 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 18 derece, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 10, Astana parçalı bulutlu 3, Bağdat az bulutlu ve açık 24, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Duşanbe parçalı bulutlu 13, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Kerkük az bulutlu 23, Kuveyt az bulutlu ve açık 28, Medine az bulutlu ve açık 27, Mekke az bulutlu ve açık 26, Riyad az bulutlu ve açık 25, Şam parçalı bulutlu 17, Tahran parçalı bulutlu 15, Tokyo parçalı bulutlu 16, Taşkent ve Tiflis parçalı bulutlu 14 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı 18 derece, Kahire az bulutlu 18, Melbourne sağanak yağışlı 9, Montreal sağanak yağışlı 7, New York sağanak yağışlı 14, Sydney parçalı bulutlu 15 ve Washington sağanak yağışlı 14 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga sağanak yağışlı 10 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 5, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kırcaali sağanak yağışlı 13, Köln ve Komrat sağanak yağışlı 10, Köstence sağanak yağışlı 13, Münih parçalı bulutlu 3, Podgorica sağanak yağışlı 11, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Şumlu sağanak yağışlı 10, Taraklia ve Valkaneş sağanak yağışlı 11, Zenitsa parçalı bulutlu 6, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 17 ve son olarak Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Merhaba sayın dinleyicilerimiz. Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanını anlatacağımız programımızda bu hafta Bamsı Beyrek destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Her hafta olduğu gibi bu ünlü destanı siz sevgili dinleyicilerimize aktarmadan önce destanlar hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Destanlar, kahramanlarının olağanüstü eylemlerini coşkulu, törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum yapıtlardır. Bilinen en eski edebiyat türlerinden biridir. Kökeni Yunanca espos sözcüğünden gelmektedir. Mitoloji, efsane, folklor ve tarih ögeler içerir. Destanlar ve destansı öyküler ilk çağlardan beri dünyanın her yerinde gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kolektif olarak yaratılmış edebi biçimlerdir. Destanlar tarihsel olaylara bağlı olmakla beraber tarih sayılmayan, Türk edebiyatında ozanların kopuz adı verilen saz eşliğinde söyledikleri, toplumun ortak hayat görüşünü yansıtan edebi eserlerdir. Deprem, bulaşıcı hastalık, kuraklık, kıtlık, yangın gibi tabi afetlerin, göçler, savaşlar ve istilalar gibi önemli olayların toplum vicdanında derin yankılar uyandırması destanların oluşumunda etkili olmuştur. Destanlar birçok ortak özelliğe sahiptirler. Hepsinde yarı tanrısal nitelikler taşıyan bir ya da birçok kahramandan söz edilir. Destanlarda toplumların belleklerinde iz bırakmış olaylar anlatılır. Olağanüstü ve olağan olaylar iç içe olarak verilir. Destan kahramanları olağanüstü özelliklere sahiptir. Olaylar çok geniş bir coğrafya üzerinde geçer. Bir destanın dünyası, ortaya çıktığı zaman içinde düşünülebilecek her şeyi barındıran bütünsel, çok yönlü bir dünyadır. Destanlar anonimdir. Halkın ortak belleğinin ürünüdür. Belirli bir ulusun özelliklerini yansıtır. Genellikle manzum, yani şiir şeklinde olan destanların bir kısmı, zaman içinde şiirsel özelliklerini kaybederek hikaye şekline dönüşmüştür. Hemen bütün destanlarda uzun yolculuklar anlatılır. Çoğu destanda olaylara doğaüstü yaratıklar da katılır. Kişiler, olaylar, doğal varlıklar hep gerçek yaşamdaki boyutlarından daha büyük, daha zengindir. Özellikle sözlü destanlarda uzun anlatı, betimleme ve konuşma bölümleri bulunur. Öykü içinde öyküye yer verilir. Programımızın bu bölümünde Bamsı Beyrek destanını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Banu Çiçek'i Bamsı Beyrek'e istemek için Banu Çiçek'in ağabeyi Deli Karçar'ın yanına gitme görevi Oğuz beylerinin tavsiyesiyle Dede Korkut'a verildi. Dede Korkut, Deli Karçar'ın kendisine tepki göstereceğini bildiği için önlemini almıştı. Düşündüğü başına geldi. Deli Karçar kız kardeşinin istendiğini duyunca gerçekten deliye döndü. Dede Korkut'u kovalamaya başladı. Dede Korkut'un koç başlı Doru Aygır'ı yorulmuştu. Hemen yedekte bekleyen keçi başlı Kır Aygır'a sıçrayıp bindi. Deli Karçar, Dede Korkut'u kovalaya kovalaya 10 tepeyi aşmıştı. Ancak yetişmeyi başardı. Bunun üzerine Dede Korkut Yüce Allah'a sığınıp hemen İsmi Azam duasını okumaya başladı. Deli Karçar öfkeyle saldırıya geçmişti. Amacı Dede Korkut'u baştan aşağı ikiye bölmekti. Dede Korkut feryat etti. "Eğer vurursan elin kurusun Karçar."
Hak Teala'nın emriyle Dede Karçar'ın eli yukarıda asılı kaldı. Zira Dede Korkut keramet sahibiydi, duası kabul olundu. Dede Karçar, Dede Korkut'a yalvarmaya başladı. Medet Selaman, Allah'ın birliğine yoktur güman. Sen benim elimi iyileştirirsen, Allah'ın emri peygamberin kavliyle kız kardeşimi Beyrek'e vereyim. Dede Karçar bu sözlerini 3 kere tekrar etti. Günahına tövbe etti. Dede Korkut dua etmeye başladı. Dede Karçar'ın eli Yüce Mevla'nın emriyle sapasağlam oldu. Dede Karçar Dede Korkut'a döndü ve dedi ki, ''Dede, kız kardeşim için ne kadar başlık isteyeyim?'' Dede Korkut Dede Karçar'a ne istediğini sordu. Dede Karçar, ''1000 erkek deve getirin, dişi deve görmemiş olsun. 1000 de aygır getirin ki hiç kısrak görmemiş olsun. 1000 de koyun görmemiş koç getirin, 1000 adet de kuyruksuz ve kulaksız köpek getirin.'' Yanında 1000 de pire getirin. Eğer bu dediğim şeyleri getirirseniz pekala veririm. Ama getirmeyecek olursan o vakit seni öldürürüm, dedi. Dede Korkut Paypüre Bey'in evine döndü. Paypüre Bey, Dede Korkut'un nasıl kurtulduğunu merak ediyordu. Allah'ın yardımıyla kurtuldum. Kızı almayı başardım, dedi Dede Korkut. Müjdeli haber hemen yayıldı. Herkes çok sevindi, mutlu oldu. Paypüre Bey, Dede Karçar'ın ne kadar başlık istediğini duyunca bir an duraksadı. Dede Korkut'tan köpeklerle pireyi bulmasını istedi. Kendisi de tavla tavla atlarına vardı. 1000 aygırı ve 1000 deveyi seçti. Dede Korkut'sa 1000 kulaksız köpekle 1000 adet pireyi bulmuştu. Hemen Deli Karçar'ın yanına gitti. Deli Karçar hemen Dede Korkut'u karşılamaya gitti. Develeri, aygırları, koçları ve köpekleri görünce beğendi, memnun oldu. Ama pireler yoktu. Dede, hani ya benim pirelerim, diye sordu. Dede Korkut pireleri neden getirmediğini anlattı. Hay ol Karçar, pire insan için tıpkı sığır sineği kadar tehlikelidir. Onlar azgın canavarlardır. Hepsini bir yerde topladım. Gel gidelim, semizini al, zayıfını bırak. Aldı Deli Karçar'ı, pireli bir yere götürdü. Deli Karçar'ı çırılçıplak soydu, ağla soktu. Pireler Deli Karçar'ın üzerine üşüştüler. Deli Karçar baktı ki baş edemiyor. ''Yardım et dede, beni bağışla, Allah aşkına kapıyı aç ki çıkayım.'' diye bas bas bağırmaya başladı. Dede Korkut bunun üzerine, ''Oğul Karçar, ne gürültü patırtı ediyorsun. Ismarladığın şeyi getirdim. Niye öyle bunaldın? Semizini al, zayıfları bırak.'' Dede Karçar hala feryat figan bağırmaya devam ediyordu. ''Hay Dede Sultan, Allah bunun semizini de alsın, zayıfını da alsın. Hemen beni buradan çıkar.'' Dede Korkut kapıyı açtı, Deli Karçar'ı dışarı çıkardı. Dede gördü ki, delinin canına işlemiş, başının derdine düşmüş, gövdesi, yüzü, gözü pireden görünmez olmuştu. Deli Karçar, Dede Korkut'un ayaklarına kapandı. ''Allah aşkına kurtar beni bu pirelerden.'' Dede Korkut hemen suya atlamasını söyledi. Deli Karçar koşarak suya atladı. Pireler suyla birlikte aktı gitti.
Peri Karçar hiçbir şey söylemeden kıyafetlerini giyip evine döndü. Büyük düğün hazırlıkları artık başlayabilirdi. Oğuz zamanında bir yiğit evleneceği zaman ok atardı. Oku nereye düşerse gelin odası oraya inşa edilirdi. Beyrekhan'da okunu attı, okun düştüğü yere gelin odası inşa edildi. Beyrek nişanlısından hediye olarak gelen kırmızı kaftanı giydi. Arkadaşları bu durumdan pek memnun olmamışlardı. Kırmızı kaftanı onlar da giymek istiyordu. Bamsı Beyrek, ''Bu kadarcık şeyden dolayı hiç insan üzülür mü? Neden üzülüyorsunuz ki? Bugün ben giydim, yarın sadıcım giyer. 40 güne kadar sırayla giyiniz, ondan sonra da bir dervişe verelim.'' dedi. Bamsı Beyrek 40 yiğidiyle yiyip içip oturuyordu. Ancak içlerinde bir adet kafir casusu vardı. Hemen gidip Bayburt Hisarı'nın beyine haber verdi. ''Ne oturuyorsunuz sultanım? Pay Piçen Bey o sana vereceği kızı Bamsı Beyrek'e verdi. Bu gece gelin odasına giriyor.'' Bayburt Hisarı'nın beyi bunu duyunca çok sinirlendi. Hemen 700 askeriyle düğün yerine saldırıya geçti. Beyrek gelin odasında habersizce otururken gece kafirler otağına saldırdı. Sadıcı hemen kılıcını eline aldı. ''Benim akbaşım Beyrek'in akbaşına kurban olsun.'' diyerek kafirlerin üstüne yürüdü. Ancak vuruldu. 39 yiğidiyle birlikte Bamsı Beyrek esir düşmüştü. Tan ağardı, güneş doğdu. Beyrek'in anası babası baktı, gördü ki gelin çadırı yerle bir olmuş. Akılları başlarından gitti. Beyrek'in babası kaba sarığını kaldırıp yere fırlattı. Yakasını bağrını yırtmaya başladı. ''Oğul, oğul!'' diyerek feryat figan bağırmaya başladı. Ak zülüflü anası boncuk boncuk yaş döktü. Tırnağıyla al yanağını yaraladı. Kargı gibi saçını yoldu. Banu Çiçek'te akları çıkartmış karalara bürünmüştü. Kudretli Oğuz beyleri de Beyrek için yas tuttular. Beyrek'in esir edilmesinin üstünden 16 yıl geçti. Ne ölüsünden ne de dirisinden hiç haber yoktu. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Önümüzdeki programda Bamsı Beyrek destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben sunucunuz Feridun Cesur, program yapımcımız Can İşcan, yayın ekibimizle birlikte hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Orta Asya'dan Anadolu'ya destanlarımız.
1: Meteorolojinin sesi.

0: Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın çarşamba günü İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın çarşamba günü İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölge genelinde Bilecik hariç yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 13-20, Bilecik 12-19, Bursa 14-23, Çanakkale 12-13, Edirne 10-14, İstanbul 15-20 derece. Kırklareli 9-13, Kocaeli 15-21, Sakarya 14-21, Tekirdağ 12-15 ve Yalova 16-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Afyonkarahisar 11-16 derece, Aydın 16-21, Denizli 15-17, Kütahya 11-18 derece. İzmir 17-21, Manisa 15-19, Muğla 12-17, Uşak 11-16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 19-27, Antalya 18-20, Burdur 12-15, Hatay 19-28 derece. Isparta 11-15, Kahramanmaraş 16-24, Mersin 22-28, Osmaniye 19-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 12-21, Ankara 13-20, Çankırı 11-22, Eskişehir 12-20 derece. Karaman 13-18, Kayseri 11-20, Kırıkkale 13-22, Kırşehir 11-20 derece. Konya 13-18, Nevşehir ve Sivas 12-18, Niğde 11-20, Yozgat 10-19 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 15-26, Bolu 10-24, Düzce 15-22, Karabük 11-23, Kastamonu 9-22 ve Zonguldak 16-22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'de Gümüşhane ve Bayburt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 14-26, Artvin 13-25, Bayburt 8-21, Çorum 12-21 derece. Giresun 19-24, Gümüşhane 9-23, Ordu 17-24, Rize 17-25 derece. Samsun 17-24, Sinop 18-24, Tokat 15-24 ve Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Ardahan, Kars, Iğdır ve Van çevreleri dışında bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 6-19, Ardahan 3-18, Bingöl 11-20, Bitlis 6-18 derece. Elazığ 13-20, Erzincan 10-19, Erzurum 6-17, Hakkari 9-18 derece. Iğdır 11-24, Kars 3-19, Malatya 12-18, Muş 10-19 derece. Tunceli 11-22, Şırnak 15-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 16-26, Batman 14-28, Diyarbakır 13-26, Gaziantep 15-22 derece. Kilis 18-25, Mardin 16-25, Şanlıurfa 18-28 ve Siirt 14-26 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz Hopa Sinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısı 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısı 3 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar 5, batısı kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısı 3 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey

0: 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, doğusu yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusu 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arası akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyi güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, güneyi 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuvvetli fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, kuzeyi kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, kuzeyi 3,5 ila 4,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyi 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısı 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 5 ila 7, batısı güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısı 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arası akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Doğusu az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
1: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan göreve başlaması dolayısıyla Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı Justina Şirokapula'yı tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 39 ildeki yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında 159 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Van Hudut hattında icra edilen arama tarama faaliyeti kapsamında 59 kilo 734 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

0: Mısır Dışişleri Bakanı Bedri Abdülati, ülkesinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na taraf olmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini ifade etti. Ve spor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında çarşamba günü İngiltere'nin Aston Villa ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa Kupalarındaki 308. karşılaşmasına çıkacak. Sarı lacivertler Avrupa Kupalarında geride kalan 307 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 68 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 307 mücadelede rakip fileleri 418 kez havalandırırken kalesinde ise 427 gole engel olamadı. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karabük-Araç yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde sanayi kavşağında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli-Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde ise çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Tekrar ediyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde ise çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Ekim Çarşamba. Yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Artvin kıyıları ve Rize dışında kalan yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Bilecik hariç Marmara, Batı Ege, Antalya ile Bartın ve Zonguldak illerinin kıyılarında kuvvetli, Antalya'nın merkez ve batı kıyılarıyla Muğla'nın güney kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, doğu ve güneydoğu yönlerden kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Gelibolu çevreleri dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarıyla Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da, Doğu ve Güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 16 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Aydın kıyıları dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Antalya'nın doğusu, Adana, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının azalarak güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 14 Ekim Çarşamba günü Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 6 ila 8, sabah saatlerinde doğusu 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, ilk saatlerde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, ilk saatlerde güneyi güneydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan kuzeyi öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, batısı öğle saatlerinde yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 15 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısı 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren geneli kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, sabah saatlerinde 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, kuzeyi 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar yer yer 8, güneyinin kıyı kesimleri 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 16 Ekim Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra geneli doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısı yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, batısı akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısı güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısı 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Aydın ve Denizli çevreleriyle Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Muğla ile sabah saatlerinden itibaren Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum, yapılan son değerlendirmelere göre Aydın ve Denizli çevreleriyle Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Muğla ile sabah saatlerinden itibaren Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.

0: Saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum, sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölge genelinde Bilecik hariç yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 13-20, Bilecik 12-19, Bursa 14-23, Çanakkale 12-13, Edirne 10-14, İstanbul 15-20 derece. Kırklareli 9-13, Kocaeli 15-21, Sakarya 14-21, Tekirdağ 12-15 ve Yalova 16-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Afyonkarahisar 11-16 derece, Aydın 16-21, Denizli 15-17, Kütahya 11-18 derece. İzmir 17-21, Manisa 15-19, Muğla 12-17, Uşak 11-16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 19-27, Antalya 18-20, Burdur 12-15, Hatay 19-28 derece. Isparta 11-15, Kahramanmaraş 16-24, Mersin 22-28, Osmaniye 19-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 12-21, Ankara 13-20, Çankırı 11-22, Eskişehir 12-20 derece. Kahraman 13-18, Kayseri 11-20, Kırıkkale 13-22, Kırşehir 11-20 derece. Konya 13-18, Nevşehir ve Sivas 12-18, Niğde 11-20, Yozgat 10-19 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 15-26, Bolu 10-24, Düzce 15-22, Karabük 11-23, Kastamonu 9-22 ve Zonguldak 16-22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'de Gümüşhane ve Bayburt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 14-26, Artvin 13-25, Bayburt 8-21, Çorum 12-21 derece. Giresun 19-24, Gümüşhane 9-23, Ordu 17-24, Rize 17-25 derece. Samsun 17-24, Sinop 18-24, Tokat 15-24 ve Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Ardahan, Kars, Iğdır ve Van çevreleri dışında bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 6-19, Ardahan 3-18, Bingöl 11-20, Bitlis 6-18 derece. Elazığ 13-20, Erzincan 10-19, Erzurum 6-17, Hakkari 9-18 derece. Iğdır 11-24, Kars 3-19, Malatya 12-18, Muş 10-19 derece. Tunceli 11-22, Şırnak 15-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 16-26, Batman 14-28, Diyarbakır 13-26, Gaziantep 15-22 derece. Kilis 18-25, Mardin 16-25, Şanlıurfa 18-28 ve Siirt 14-26 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Batı Akdeniz'de fırtına, Güney Ege'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 6 ila 8, sabah saatlerinde doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, ilk saatlerde ise 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, ilk saatlerde güneyinde güneydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise güney ve güneydoğudan, kuzeyinde öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, batısında öğle saatlerinde yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını iletti. Hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade eden Erdoğan, önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, Van Hudut hattında icra edilen arama tarama faaliyeti kapsamında 59 kilo 734 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı. Sosyal medyada tanıştığı kişilerin e-ticaret vaadine inanarak banka hesaplarını teslim eden Nejat Yazıcı, hesaplarının dolandırıcılıkta kullanılması nedeniyle 97 davayla karşı karşıya kalırken yaklaşık 30 ay cezaevinde yattı. Mağdurların zararını karşılamak için yaklaşık 4 milyon lira harcayan Yazıcı, vatandaşları uyardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 31 şüpheli gözaltına alındı. Güney Kore'de 2 kişi üniversiteye giriş sınavında yapay zeka destekli gözlük kullanırken yakalandı. Danimarka'da öğretmenlerin belirli koşullarda sınıf düzenini sağlamak amacıyla fiziksel müdahalede bulunabilmesini öngören yasa tasarısının hazırlandığı belirtildi. Ve spor. Türkiye, Yunanistan'da düzenlenen plak atışları Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karabük-Araç yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde sanayi kavşağında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli-Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Meteoroloji.

0: Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: yaşam kaynağımız, zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Ekim Çarşamba. Yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Artvin kıyıları ve Rize dışında kalan yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Bilecik hariç Marmara, Batı Ege, Antalya ile Bartın ve Zonguldak illerinin kıyılarında kuvvetli, Antalya'nın merkez ve batı kıyılarıyla Muğla'nın güney kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, doğu ve güneydoğu yönlerden kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Gelibolu çevreleri dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarıyla Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da, Doğu ve Güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 16 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Aydın kıyıları dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Antalya'nın doğusu, Adana, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının azalarak güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 14 Ekim Çarşamba günü Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 6 ila 8, sabah saatlerinde doğusu 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, ilk saatlerde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, ilk saatlerde güneyi güneydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan kuzeyi öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, batısı öğle saatlerinde yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 15 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısı 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren geneli kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, sabah saatlerinde 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, kuzeyi 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar yer yer 8, güneyinin kıyı kesimleri 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 16 Ekim Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra geneli doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısı yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, batısı akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısı güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısı 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın çarşamba günü İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın çarşamba günü İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Çöp deyip geçmeyin.
3: Sadece bir metal içecek kutusunun geri dönüşümünden yapılan tasarrufla 100 wattlık bir ampul 20 saat çalışmaktadır.
2: Ambalaj atıklarınızı ayrı biriktirin, ülke ekonomisine katkıda bulunun. Doğal kaynaklarımızı ve çevreyi koruyun.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın çarşamba günü İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın çarşamba günü İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölge genelinde Bilecik hariç yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 13-20, Bilecik 12-19, Bursa 14-23, Çanakkale 12-13, Edirne 10-14, İstanbul 15-20 derece. Kırklareli 9-13, Kocaeli 15-21, Sakarya 14-21, Tekirdağ 12-15 ve Yalova 16-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Afyonkarahisar 11-16 derece, Aydın 16-21, Denizli 15-17, Kütahya 11-18 derece. İzmir 17-21, Manisa 15-19, Muğla 12-17, Uşak 11-16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 19-27, Antalya 18-20, Burdur 12-15, Hatay 19-28 derece. Isparta 11-15, Kahramanmaraş 16-24, Mersin 22-28, Osmaniye 19-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 12-21, Ankara 13-20, Çankırı 11-22, Eskişehir 12-20 derece. Karaman 13-18, Kayseri 11-20, Kırıkkale 13-22, Kırşehir 11-20 derece. Konya 13-18, Nevşehir ve Sivas 12-18, Niğde 11-20, Yozgat 10-19 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 15-26, Bolu 10-24, Düzce 15-22, Karabük 11-23, Kastamonu 9-22 ve Zonguldak 16-22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'de Gümüşhane ve Bayburt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 14-26, Artvin 13-25, Bayburt 8-21, Çorum 12-21 derece. Giresun 19-24, Gümüşhane 9-23, Ordu 17-24, Rize 17-25 derece. Samsun 17-24, Sinop 18-24, Tokat 15-24 ve Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Ardahan, Kars, Iğdır ve Van çevreleri dışında bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 6-19, Ardahan 3-18, Bingöl 11-20, Bitlis 6-18 derece. Elazığ 13-20, Erzincan 10-19, Erzurum 6-17, Hakkari 9-18 derece. Iğdır 11-24, Kars 3-19, Malatya 12-18, Muş 10-19 derece. Tunceli 11-22, Şırnak 15-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 16-26, Batman 14-28, Diyarbakır 13-26, Gaziantep 15-22 derece. Kilis 18-25, Mardin 16-25, Şanlıurfa 18-28 ve Siirt 14-26 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz Hopa-Sinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısı 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısı 3 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı kuzeyden 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısı 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, doğusu yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusu 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arası akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyi güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arası akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyi güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4.

0: olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyi 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısı 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 5 ila 7, batısı güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısı 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arası akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Doğusu az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
1: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan göreve başlaması dolayısıyla Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı Justina Şirokapula'yı tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 39 ildeki yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında 159 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Van Hudut hattında icra edilen arama tarama faaliyeti kapsamında 59 kilo 734 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati, ülkesinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na taraf olmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini ifade etti. Ve spor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında çarşamba günü İngiltere'nin Aston Villa ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa Kupalarındaki 308. karşılaşmasına çıkacak. Sarı Lacivertler Avrupa Kupalarında geride kalan 307 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 68 beraberlik aldı. Sağdan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 307 mücadelede rakip fileleri 418 kez havalandırırken kalesinde ise 427 gole engel olamadı. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik

0: Büyük istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karabük araç yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde sanayi kavşağında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır, Söğüt, Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde ise çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Tekrar ediyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde ise çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Ekim Çarşamba, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Artvin kıyıları ve Rize dışında kalan yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Bilecik hariç Marmara, Batı Ege, Antalya ile Bartın ve Zonguldak illerinin kıyılarında kuvvetli, Antalya'nın merkez ve batı kıyılarıyla Muğla'nın güney kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, doğu ve güneydoğu yönlerden kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Gelibolu çevreleri dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarıyla Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da, Doğu ve Güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 16 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Aydın kıyıları dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Antalya'nın doğusu, Adana, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının azalarak güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 14 Ekim Çarşamba günü Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 6 ila 8, sabah saatlerinde doğusu 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, ilk saatlerde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, ilk saatlerde güneyi güneydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan kuzeyi öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, batısı öğle saatlerinde yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 15 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısı 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren geneli kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, sabah saatlerinde 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, kuzeyi 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar yer yer 8, güneyinin kıyı kesimleri 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 16 Ekim Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra geneli doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısı yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, batısı akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısı güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısı 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler Balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinde ben Mehtap İnan. Bugünkü programımızda sizlere bir zen öğretisinden bahsetmek istiyorum. Vakti zamanında bir zen öğretmeni 5 öğrencisinin bisikletleriyle pazardan geldiğini görmüş. Öğrenciler bisikletlerinden indiğinde öğretmen sormuş. Niçin bisiklete biniyorsunuz? Öğrencilerden ilki atılmış hemen. Bisiklet bu patates çuvalını taşıyor, onları sırtımda taşımak zorunda kalmadığıma memnunum diye yanıtlamış. Öğretmen övgüyle akıllı çocuksun, yaşlandığında benim gibi kambur yürümeyeceksin demiş. İkinci öğrenci, yoldan aşağı inerken yanından geçtiğim ağaçları ve kırları izlemeyi seviyorum yanıtını vermiş. Öğretmen bu kez de gözlerin açık ve dünyayı görüyorsun diyerek onu da övmüş. Üçüncü öğrencinin yanıtı, bisikletime bindiğimde Nam Myaho Renga Kuyo nakaratını tekrarlamak beni çok hoşnut ediyor demiş. Öğretmen ona da övgü dolu sözlerle zihnin yepyeni bir tekerlek gibi kolaylıkla akıp gidecek demiş. Dördüncü öğrencinin yanıtı, bisikletimi sürerken tüm varlıklarla ahenk içinde olurum olmuş. Öğretmen buna da çok sevinmiş. Fenalık ve zarara yol açmaktan kaçınmanın altın yolunda sen ilerliyorsun evladım demiş. Beşinci öğrenci, ben bisiklet sürmek için bisiklete biniyorum diye yanıtlamış aynı soruyu. Öğretmen beşinci öğrenciye doğru gitmiş, ayaklarının dibine oturmuş ve ben senin talebenim demiş. Anda kalmaktan bahsetmek istiyorum. Anda kalmak, yani pişmanlık duymadan, gelecekle ilgili endişelenmeden, sadece o anda olana odaklanmak. Her ne yaşıyorsak, iyi veya kötü diyerek kendimizi o andan alıkoymamak, yargılamadan yaşamak. Anda kalınca zihnin ve düşüncelerin gözlemcisi olabilirsiniz. Sadece izleyicisinizdir belki ama o andan itibaren diğer izleyiciyle bütün olursunuz. İhtiyacınız olan ne varsa sizin ayağınıza gelir. Bunu fark edersiniz. Müthiş bir farkındalık halidir bu. Ve bunu yapmak gerçekten de zordur. Başaran çok keyifli bir hayat yaşar. Biz hep ya geçmişi ahvah etmekle ya da gelecekten boyundan büyük şeyler beklemekle meşgulüz. Oysa o an dediğimiz şey kendi içinde bulunduğumuz durum. Anda kalmayı engel olan şey ise ruh kası olarak bilinen psoas kasımızın gergin olması. Peki bu kas nerededir? Nasıl gevşetilir? Bunu da internetten siz araştırın isterseniz. Çünkü üzerine çok fazla kaynakça var. Anda kalmak, düşünmek yerine hissetmektir. Sonsuz bir şimdinin içinde olmak. Yine Zen Usta'nın öğrencisine verdiği öğütle bitireyim. Üstadım demiş, çok çalışıp aydınlanmak istiyorum. Ne yapmam gerekir aydınlanabilmem için? Bana yol göster. Üstad öğrencisine sormuş, yemeğini yedin mi? Evet demiş öğrenci, o zaman git tabağını temizle ve bulaşıkları yıka. İşte olay gerçekten bu kadar basit aslında. Ne yaptığınızın farkında olarak yapmak. Beni dinliyorsanız tüm dikkatinizi bana vereceksiniz. Araç kullanıyorsanız tüm dikkatiniz yolda olacak. Eşinizi dinlerken, çocuğunuzla oynarken, kitap okurken, televizyon seyrederken ve hayatta yaptığınız bütün işlerde kendinizde olma ruh hali, anda ve kendinizde. Anda kalmak belki de Allah'ın bizlere verdiği en değerli armağan. En kısa zamanda dileğim odur ki sizler bir yürüyüş yapın kendinizle baş başa ve tam da o anda. Yağmur yağıyorsa yağmuru, güneşli bir günde ise güneşi hissederek, ayaklarınızı, içinize çektiğiniz soluğu ve tabii ki bütün düşüncelerinizi fark ederek hayatın akışına ayak uydurabilin. O akışa kendinizi bırakın ve güven duyun. Anda kalabilmek için 5 duyunuzu da lütfen kullanın. Dünün tarih olduğunu bilecek kadar yaşadınız ve yarının bir bilinmeyen olduğunu bilecek kadar. Bugün ise gerçekten size verilmiş bir hediye. Lütfen tadını çıkarın. En havalı radyo olan meteorolojinin sesinde ben Mehtap İnan'la bugünkü programımızda anda kalmaktan bahsettik. Bir sonraki programımızda kulağınız bende olsun.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Saat 7.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
4: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Aydın ve Denizli çevreleriyle Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Muğla ile sabah saatlerinden itibaren Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre Aydın ve Denizli çevreleriyle Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Muğla ile sabah saatlerinden itibaren Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ekim Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Bilecik hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 20 derece, Bilecik 19, Bursa 23, Çanakkale 13, Edirne 14, İstanbul 20, Kırklareli 13, Kocaeli ve Sakarya 21, Tekirdağ 15 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 16 derece, Aydın 21, Denizli 17, Kütahya 18, İzmir 21, Manisa 19, Muğla 17 ve Uşak 16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 27 derece, Antalya 20, Burdur 15, Hatay 28, Isparta 15, Kahramanmaraş 24, Mersin ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21 derece, Ankara 20, Çankırı 22, Eskişehir 20, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir 20, Konya ve Nevşehir 18, Niğde 20, Sivas 18 ve Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 26 derece, Bolu 24, Düzce 22, Karabük 23, Kastamonu ve Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları dışında bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 26 derece, Artvin 25, Bayburt ve Çorum 21, Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu 24, Rize 25, Trabzon 26, Samsun, Sinop ve Tokat 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 19 derece, Ardahan 18, Bingöl 20, Bitlis 18, Elazığ 20, Erzincan 19, Erzurum 17, Hakkari 18, Iğdır 24, Kars 19, Malatya 18, Muş 19, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 26 derece, Batman 28, Diyarbakır 26, Gaziantep 22, Kilis ve Mardin 25, Şanlıurfa 28 ve son olarak Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar kuvvetli fırtına bekleniyor. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 4 ila 5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı kuzeyden 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 4 ila 5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı kuzeyden 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 3 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar kuvvetli fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyi kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, güneyinde 4 ila 5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta kuvvetli fırtına bekleniyor. Hava

Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyi kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, kuzeyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 5 ila 7, batısı güneyden 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, doğusunda 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler ele alınarak devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar değerlendirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NTV'ye açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin fiziksel, zihinsel, gelişimsel, psikolojik, sosyal, duygusal gelişimlerini koruyacak bir yapı oluşturuyoruz. Özellikle cinsel istismar ve ticari sömürü risklerini önlüyoruz. Çocuk hesaplarına yönelik ayrı bir mekanizma, yüksek gizlilik ayarları getiriyoruz açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısı gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı geçtiğimiz hafta 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, muhabiri

Simbun gazetesinden Yuki Imai olduğunu açıklayarak gazetecinin Rus topraklarında casusluk faaliyetleri yürütmekle suçlandığını söyledi. Rus TASS haber ajansına göre Sahalin'deki Sahalinsk kentinde bulunan gazete bürosunda çalışan muhabir Japonya'ya dönmeye hazırlanırken bu sırada Rusya'nın savunma kapasitesi hakkında bilgi topladığı iddiasıyla tutuklandı. Ve spor. Milli sporcular Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde 4 altın 6 madalya elde etti. Euroleague'de 5. haftada temsilcimiz Fenerbahçe Terfin konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 99-80 mağlup etti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi, genleşme derz betonlarının onarım çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karabük-Araç yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Ekim Çarşamba, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Artvin kıyıları ve Rize dışında kalan yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Bilecik hariç Marmara, Batı Ege, Antalya ile Bartın ve Zonguldak illerinin kıyılarında kuvvetli, Antalya'nın merkez ve batı kıyılarıyla Muğla'nın güney kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, doğu ve güneydoğu yönlerden kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Gelibolu çevreleri dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarıyla Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da, Doğu ve Güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 16 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Aydın kıyıları dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Antalya'nın doğusu, Adana, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının azalarak güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 14 Ekim Çarşamba günü Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 6 ila 8, sabah saatlerinde doğusu 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, ilk saatlerde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, ilk saatlerde güneyi güneydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan kuzeyi öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, batısı öğle saatlerinde yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 15 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısı 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren geneli kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, sabah saatlerinde 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, kuzeyi 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar yer yer 8, güneyinin kıyı kesimleri 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 16 Ekim Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra geneli doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısı yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, batısı akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısı güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısı 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: biliyor muydunuz?
1: Yemek yedikten sonra neden uykumuz gelir? Yemek yenildiği anda daha aktif olarak çalışan sindirim sistemimiz tüm vücut faaliyetlerinin bu noktada toplanmasına neden olmaktadır. Bu durum vücudumuzun diğer sistemleri daha yoğun çalıştığında da görülmektedir. Sindirim sistemi daha yoğun olarak çalışmaya başladığı andan itibaren kan akışı da bu yönde yoğunlaşmaya başlamaktadır. Bu yoğunlaşma sonucunda mide ve yemek borusu etrafında kan miktarı artmakta ve kan alışverişi hızlanmaktadır. Diğer dokulara kan akışı ise oldukça azalmaktadır. Bu azalma nedeniyle oksijence fakirleşen dokular daha da fazla yorulmaya başlamaktadır. Bu durum sonrasında yorgunluk hissi insanların üzerine çökmektedir. Ayrıca yenilen besinlerin içerdikleri maddeler de kişilerin uykularının gelmesine neden olmaktadır. Proteince zengin olan besinlerin tüketilmesinden sonra beyine gönderilen sinyaller kişilerin daha mutlu ve uykulu bir hale gelmesine neden olmaktadır. Bu durum yine aynı şekilde yenilen yemekten sonra meydana gelmektedir. Ayrıca süt ve ayran tüketimi de yine aynı şekilde vücutta bulunan laktik asit miktarını arttırarak kaslarda laktik asidin birikmesine neden olmaktadır. Bu da aynı şekilde yorgunluk hissinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yine yemek yendikten sonra vücutta değişen pH değerinin de uyku gelmesine neden olduğu bilim insanları tarafından ortaya konulmuştur. Bu durum sonrasında vücut yorgunluk hissine kapılmış olmakta ve yemek yendikten sonra yine aynı şekilde uykunun gelmesine neden olmaktadır. Vücudun pH değeri eski haline gelene kadar uyku hali devam etmektedir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Ampul ne zaman, kim tarafından icat edildi? 1879'da Amerikalı Thomas Edison elektrik ampulünü icat etti. Edison, kömürleştirilmiş iplikten filamanlarla deneyler yaptıktan sonra karbonlaştırılmış kağıt filamanda karar kıldı. 1880'de evde güvenle kullanılabilecek ampuller üreterek tanesini 2,5 dolara satmaya başladı. Ancak 1878 yılında bir İngiliz bilim adamı olan Joseph Swan da bir elektrik ampulü icat etmiştir. Swan'ın icat ettiği ampul camdı ve içinde kömürleştirilmiş bir filaman bulunuyordu. Swan ampulün içindeki havayı boşalttı çünkü havasız ortamda filaman yanıp tükenmiyordu. Bu iki bilim adamı güçlerini birleştirmeye karar vererek Edison ve Swan elektrikli aydınlatma şirketini kurdular.
0: Biliyor muydunuz?
1: İnsan sinir sisteminin beyine ve beyinden gönderdiği mesajların saatte 320 km hızla gittiğini, köpek balıklarının yiyeceği canlının titreşimlerini tam 100 metre öteden hissettiklerini, gökyüzündeki yıldızların renklerinin farklı olduğunu, sıcak yıldızların kırmızımsı, soğuk yıldızlarınsa mavimsi renkte göründüklerini, martıların tuzu filtre eden özel bir beze sahip oldukları için tuzlu su içebildiklerini, güneşin bilimsel adının termonükleer reaktör olduğunu, en çok komşusu olan ülkenin Çin olduğunu ve tam 14 komşusu bulunduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ekim Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Bilecik hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 20 derece, Bilecik 19, Bursa 23, Çanakkale 13, Edirne 14, İstanbul 20, Kırklareli 13, Kocaeli ve Sakarya 21, Tekirdağ 15 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 16 derece, Aydın 21, Denizli 17, Kütahya 18, İzmir 21, Manisa 19, Muğla 17 ve Uşak 16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Adana çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 27 derece, Antalya 20, Burdur 15, Hatay 28, Isparta 15, Kahramanmaraş 24, Mersin ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray 21 derece, Ankara 20, Çankırı 22, Eskişehir 20, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir 20, Konya ve Nevşehir 18, Niğde 20, Sivas 18 ve Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 26 derece, Bolu 24, Düzce 22, Karabük 23, Kastamonu ve Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları dışında bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 26 derece, Artvin 25, Bayburt ve Çorum 21, Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu 24, Rize 25, Trabzon 26, Samsun, Sinop ve Tokat 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 19 derece, Ardahan 18, Bingöl 20, Bitlis 18, Elazığ 20, Erzincan 19, Erzurum 17, Hakkari 18, Iğdır 24, Kars 19, Malatya 18, Muş 19, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 26 derece, Batman 28, Diyarbakır 26, Gaziantep 22, Kilis ve Mardin 25, Şanlıurfa 28 ve son olarak Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ekim Çarşamba. Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 6 ila 8, yer yer 9, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında 3 ila 4 metre, yer yer 5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzey öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, gece saatlerinde kuzeyinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, batısı öğle saatlerinde yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: içine ve yüksek teknolojiyle donatılmış imkanlarının, sahada görüldüğü tatbikatın, seçkin gözlemci gününde bulunmaktan gurur duyduğunu söyledi. Bakan Güler, güçlü orduların en büyük dayanağı, yüksek görev bilincine sahip, karşılaştığı güçlükler karşısında yılmayan, kendisine verilen her vazifeyi başarıyla yerine getirmeyi ilke edinen nitelikli personelidir açıklamasında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında bazı şüphelilerin finansal işlemlerine kısıtlama getirildiğine dair haberlerle ilgili bugün itibariyle yeni bir karar alınmadığını, daha önce alınan tedbir kararlarının ilgili kurumlara gönderildiğini duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada bazı sosyal medya platformlarıyla dijital mecralarda bir kısım şüphelilerin finansal işlemlerine kısıtlama getirildiğine ilişkin haberlerin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtilerek yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyduğu ifade edildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MEP Şura Salonu'nda 12.si düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması ödül törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada gençlere yönelik her girişime, gençlerin içinde bulunduğu her etkinliğe özel bir önem atfettiğini belirten Duran, gençlerin enerjileri, tutkuları, özgün bakış açıları ve öğrenme potansiyelleriyle medya düzenine yeni bir soluk getireceklerine inandığını söyledi. İletişim Başkanı Duran, İletişim Başkanlığı olarak süreli ve süresiz yayınlarımızla, panellerimiz, eğitim programlarımız ve iletişim fakültelerinde öncülük ettiğimiz kulüplerle ülkemizin dijital esenliğine katkı sunuyoruz. Dijital alanı güvenli kılmak en önemli görevimizdir açıklamasında bulundu. Muğla'nın Marmaris ilçesinde 18 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, hava karardıktan sonra vurulan kritik bir elektrik santralinde dahil olmak üzere Kiev'deki sivil altyapıya yönelik ikinci gece düzenlenen Rus balistik füze saldırıları hakkında ortaklarından erken uyarı almadıklarını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı daha önce pazartesi günü 5 füzenin kullanıldığı saldırıyı özellikle alçakça olarak nitelemişti. Ukrayna'nın batılı müttefiklerinden istihbarat almanın hayat kurtarmaya yardımcı olduğunu ve bunun en kritik konulardan biri olduğunu vurguladı. Zelenski sosyal medyadan yaptığı paylaşımda balistik füzeler hakkında erken bir uyarı olduğunda insanların öldürülmesini önlemeye yardımcı olan şeyin tam olarak bu olduğunu belirtti. Uyarı eksikliği konusunda kimseyi suçlamazken durumu talihsiz olarak nitelendirdi. Ve son olarak spor, milli sporcular Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde 4 altın 6 madalya elde etti. İlk gün müsabakalarında 14 madalya kazanan milliler, ikinci gün elde ettikleri 6 madalyayla toplam madalya sayısını 20'ye çıkardı. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi, genleşme derz betonlarının onarım çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karabük Araç yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen

0: kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum, İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
4: bugün
3: hayatını.
4: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
3: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
5: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
6: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
7: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
8: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
7: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
8: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Türkiye'nin en havalı radyosu Atmosfer'in haber merkezi Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programıyla huzurlarınızdayız. Tarihler 14 Ekim 2026 Çarşamba gününü gösteriyor. Mikrofonda ben Fatma Vural, teknik yönetmenimiz sevgili Nihan Ünsal'la birlikte saatler 10'u gösterene dek basında gündem programında sizlere eşlik edeceğiz. Her zaman olduğu gibi 16 bölge müdürlüğümüze bağlanarak yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? En güncel tahminleri uzmanlarımızdan dinleyeceğiz. Yurt genelinde yağışlı bir hava hakim. Uyarılardan bahsettik. En güncel tahminler için yine uzmanlarımızın bu sabah yaptığı tahminleri kendisinden alacağız. Bölge bölge, il il en güncel tahminler neler? Bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Gazeteler neler yazdı? Gündemin öne çıkan başlıkları, haberleri ve yorumları neler? Bunları da sizlerle paylaşacağız. İstanbul'da ve başkentte trafikte seyir halinde olan dinleyicilerimiz için trafiğin en yoğun olduğu yolları paylaşacağız. Saatlerimiz 9.20'yi gösterdiğinde ise tarihte bugün neler yaşandı? Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeler nelerdi? Bu bilgileri sizlerle paylaşacağız. Hepinize güzel, keyifli, mutlu, huzur ve sağlık dolu bir gün diliyoruz. Ve ilk bağlantımızla Ege bölgesine gidiyoruz. İzmir ve çevresindeki tahminleri uzmanımız Sayın Barış Uzun'dan dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Fatma Hanım, günaydın. İzmir'den sevgi ve saygılarımı sunuyoruz size ve dinleyenlerimize.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz ve sözü size bırakıyoruz.
1: Hemen aktarayım. Gece boyu devam eden sağanak ve yarar gökyüzü sağanak yağışlar bugün de gün içerisinde devam edecek akşam saatlerine kadar. Bölge geneline yayılacak ve bölge genelinde 20 ila 60 kilometre 60 kilogram metrekareye, yani kuvvetli yağış kriterimize giden miktarlar bırakacağını tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığı düne nazaran bugün için 3 ila 6 derece daha azalacak. Bölge genelinde kuzey yönlerden orta kuvvette öğle saatlerinden sonra Çanakkale'den başlamak üzere ve bölgenin tamamına yayılacak kuzeyli kuvvetli rüzgarlar bekliyoruz. Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa'nın doğusunda yer yer fırtına şiddetine ulaşacak. 50 ila 70 km saate kadar rüzgar şiddetini gün içerisinde artıracak. Çanakkale'nin batısında yer yer 70 ila 80 km'ye de yerel olarak ulaşacağını tahmin ediyoruz. Yöre sakinlerinin bu konuda sizin aracınıza dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarmak isteriz. Yağışlar nedeniyle de yine kısa süreli kuvvetli rüzgar beklentimiz var. Sel, su baskını, yerel yol, yıldırım ve dolu yine yağış anında bölge genelinde oluşması muhtemel hadiseler. Ege Denizi'nde de rüzgar yine yer yer fırtına, Kuzey Ege'de yer yer tam fırtına 10 bofora kadar rüzgar şiddetini artıracak. Başta denizcilerimiz olmak üzere bu konuda dikkatli ve tedbirli olmak da fayda var diyoruz. İl merkezlerimizde beklediğimiz bugün en yüksek sıcaklıklar şu şekilde olacak. İzmir 21, Çanakkale 13, Manisa 19, Aydın 21, Balıkesir'de ise günün en yüksek sıcaklığının 20 derece ulaşacağını tahmin ediyoruz. Ege Denizi'nde de yine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yerler kuvvetli olarak durmaya devam edecek. Çanakkale Çeşme arasında kuzey kuzey doğudan 6 ila 8, yer yer 8 ila 10 bofora kadar ulaşan rüzgar beklentimiz var. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, yer yer 3,5 ila 4,5, açıklarda ise 5 ila 6 metreye kadar ulaşan dalga yüksekliği bekliyoruz. Görüş uzaklığı ise yağış anında yer yer orta ve zayıf olsa da genel olarak 10 kilometre üzerinde seyredecek. Çeşme Bodrum arasında kuzey kuzeydoğudan 4 ila 6 sabah saatlerinde, öğleden sonra ise 6 ila 8 bofor kuvvetinde rüzgar bekliyoruz. Dalga yüksekliği sabah saatlerinde 1,5 ila 2,5, zamanla 2,5 ila 3, yer açıklarda 3,5 metre dolayında olacak. Görüş mesafesi ise genellikle yine 10 kilometre ve üzerinde seyrediyor. Yağışla beraber, kuvvetli yağışla beraber orta, yer yer zayıf olacak. Benim bugünlük aktaracaklarım bu kadar. Fatma, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Hoşça kalın. Uzmanımız Sayın Barış Uzun, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın ve Ege Denizi için tahminlerini bizlerle paylaştı. Bu saat diliminde hangi bağlantılarımız olacak hemen aktaralım. Adana, Samsun, İstanbul, Van, Iğdır, Diyarbakır ve Konya bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Uyarılardan da bahsetti uzmanımız. Lütfen dikkat diyoruz. Programımızın ikinci bölümünde de Elazığ, Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Trabzon, Kayseri ve Erzurum bağlantılarımız olacak. Uyarılardan anında haberdar olmak için de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji mobil uygulamamızı kullanabilirsiniz. Bu hatırlatmamızı da yapalım ve İzmir'in ardından Adana bölgemize gidelim. 6. Bölge Müdürlüğü'nden uzmanımız Sayın Hasan Erden'den Adana ve çevresindeki tahminlerini alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok günaydın. Teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere kolaylıklar diliyoruz Hasan Bey. Bölgenize dair neler aktaracaksınız?
2: Evet, bölge tahmin ve uyarı merkezimizin yapmış olduğu değerlendirmeye göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana ve Mersin çevreleriyle Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında 2 ile 3 derecelik bir düşüş bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette. Bölgenin yüksek kesimlerinde güney ve doğu yönlerinden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. İl merkezlerimizdeki en yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde. Adana 27, Mersin 28, Kahramanmaraş 25, Osmaniye 28, Gaziantep 24, Kilis 27 derece olacak. Aktaracaklarım bunlardan ibaret.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Uzmanımız Sayın Hasan Erden, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay ve Mersin için günün tahminlerini bizlerle paylaştı. İlk gazetemize, basın turumuza başlayalım. Milliyet gazetesine göz atacağız. Yeni nesil savaşın bilançosu manşet haberde. Başlık: Fransa'da zincir marketlerin soğutma sistemine yönelik siber saldırıda fatura kabarırken uzmanlar internete bağlı endüstriyel sistemlerin bu tür saldırılara açık olmasının gıda güvenliği krizine neden olabileceği uyarısında bulundu. Fransa'daki siber saldırıda 500'den fazla süpermarketin buzdolabı, dondurucu ve soğuk hava deposunu yöneten sistemler uzaktan ele geçirildi. Korsanlar buzlanmayı önlemek için kısa süreli çalışan defrost işlevini devreye sokup sıcaklıkları 50 dereceye kadar yükseltti. İlk hesaplamalar zararın en az birkaç milyon euro olacağına, soğuk hava deposu kullanıcılarının da eklenmesiyle katlanacağına işaret etti. Mali kayıp yalnızca çöpe atılan et, süt ürünleri, dondurulmuş gıda ve diğer stoklardan oluşmuyor. Bazı mağazalar geçici olarak kepenk indirdi. İşletmeler ayrıca teknik servis arıza tespiti, temizlik, yeni mal tedariki ve soğuk zincirin yeniden kurulması gibi maliyetlerle karşılaşırken sigorta şirketlerinin siber kaynaklı mağaza zararlarını karşılayamayacağı bilgisi de en önemli sorunlardan biri oldu. Siber güvenlik uzmanı Maria Rybenska, saldırıdaki açıklardan bazılarının kamuya açık ve uzun süredir bilindiğine dikkat çekerek, biraz yetenekli bir lise öğrencisi bile teorik olarak böyle bir saldırıyı gerçekleştirebilir dedi. Saldırının ortak noktasının Danimarkalı üretici Danfoss'un ömrünün sonuna gelmiş soğutma kontrol sistemleri olduğu belirlendi. Peki Türkiye'de durum ne? Türkiye 12 Mart 2025'te Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturdu. Akabinde yasa yürürlüğe girdi. 5 Mayıs 2026'da gıda ve tarım 15 kritik altyapı sektörü arasına girdi. Yasaya göre siber unsurlara saldıranlar 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası alabilecek. Siber güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere de 100 milyon liraya kadar para cezası kesilebilecek. Daha önceki saldırılarda da 23 Aralık 2015, Aralık 2016'da Ukrayna'da siber saldırılarla elektrikler kesildi. 26 Ekim 2021, 18 Aralık 2023'te İran'da akaryakıt altyapısı hedef alınırken satışlar durdu. 21 Şubat 2024'te Amerika'da eczaneler reçete işleyemedi. 19-20 Eylül 2025'te ise Londra'da havalimanında check-in krizleri yaşandı. Yeni nesil savaşın bilançosu başlığıyla da haber bu şekilde paylaşılmış. Suudi Arabistan'a yanındayız mesajı verdi. Hindistan, Mali, Hollanda, El Salvador ve Nijerya büyükelçileri dün Cumhurbaşkanı'na güven mektubu takdim etti. Detayları aktaracağız. Öncesinde Orta Karadeniz bölgesindeyiz. Samsun ve çevresindeki tahminleri uzmanımız Sayın Mümin Turan'dan dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
3: Günaydın Fatma Hanım. Hoş bulduk.
0: Bölgenize dair neler aktaracaksınız? Söz sizde.
3: Hemen paylaşalım. Bölgemizde hava bugün parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgemiz geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesini bekliyoruz. Sıcaklıklar bölgemizin batı kesimlerinde 1 ila 3 derece civarında artacak. Bölgemizin doğu kesimlerinde ise 2 ila 4 derece civarında azalacak. Rüzgar ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmeye devam edecek. Sıcaklıklar şöyle: Samsun, Sinop, Ordu ve Tokat'ta 24, Kastamonu'da 22, Amasya'da 26, Çorum'da 21 derece bekleniyor. Fatma Hanım, son tahminler bu yönde.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Uzmanımız Mümin Turan'dan bölgesine dair tahminlerini dinledik. Sürmanşetin detaylarını aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la görüştü. Suudi Arabistan topraklarına hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını vurgulayan Erdoğan, önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağız mesajını verdi. Vekillere fon krizi talimatı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekillerinden fon kriziyle ilgili ellerine ulaşan bilgi ve belgeleri, açıklamalarını isteyerek, koyacaksınız ortaya, doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek. Eğer yanılgı olsun istemiyorlarsa o lanet listeyi kendileri açıklasınlar, görelim açıklamasında bulundu. Karadeniz'de iki gemiye saldırı başlığı var. Bulgaristan'ın Karadeniz kıyıları açıklarında iki gemiye insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Bir kargo gemisi batarken batan gemide 11 denizcinin kaybolduğu, 5 denizcinin de kurtarıldığı bildirildi. Saldırıya uğrayan bir geminin Ukrayna'ya ait olduğu, diğerinin ise işletmecisinin Türk olduğu öğrenildi. Fırsatçı İsrail iş başında. İsrail'in Husilere yönelik saldırılara katılmak için Amerika arabuluculuğuyla Suudi Arabistan'ı ikna etmeye çalıştığı ileri sürüldü. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Suudi Arabistan'a yardım ederek Yemen'deki Husilere müdahale etmek istediği, buna karşın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın buna karşı çıktığı iddia edildi. Çoktan seçmeli tartışması. Üniversitelerde açık uçlu klasik sınavların yerini çoktan seçmeli testlerin alması YÖK'ü harekete geçirdi. Öğrenciler ve bazı akademisyenler pratikliği nedeniyle test usulünden memnun olsa da uzmanlar bu yöntemin hukuk ve sosyal bilimler gibi alanlarda muhakemeyle analiz becerilerini tam ölçemediğine dikkat çekiyor. Güvenli bir yuva için hareket vakti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara güvenli bir yuvaya kavuşmak için bugünden harekete geçin çağrısının ardından gözler kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması için verilen desteklere çevrildi. Yarısı bizdenle 544.564 bölüm kapsamı alındı. 117.914'ü tamamlanırken Dünya Bankası kredisi için 284.272 bölüm adına ön başvuru yapıldı. Türkiye genelinde 2.378.000 bölüm dönüştürüldü. 1. Bölge Müdürlüğü'ne gidiyoruz. Uzmanımız Sayın Gizem Demirtürk'ten İstanbul çevresi, Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için günün tahminlerini alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
4: Günaydın Fatma Hanım, hoş bulduk.
0: Gizem Hanım, bölgenize dair tahminler için söz sizde.
4: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul'da yer yer kuvvetli. İstanbul Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli. Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olmasını bekliyoruz. Yağış uyarımız var aynı zamanda. Gerçekleşecek kuvvetli ve çok kuvvetli yağışlardan dolayı meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Mevsim hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında civarında bölgenin batısında ise altında seyredeceğini tahmin ediyoruz. Rüzgarın da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceğini tahmin ediyoruz. Kuvvetli rüzgar uyarımız var. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuzeyli yönlerden fırtına yer yer 80 km saat şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İllerimize beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar İstanbul 20, Kocaeli 21, Sakarya 21, Edirne 14, Tekirdağ 15, Kırklareli 13, Yalova 22 derece olacağını bekliyoruz. Denizlerde Batı Karadeniz ve Marmara'da kuvvetli fırtına bekleniyor. Batı Karadeniz hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğu yönlerden 4-6, batısı 6-8, yer yer 9 kuvvetinde, dalga 1-2, batısı 3-4, yer yer 5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf. Marmara Denizi hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde. Dalga 2 ila 3, yer yer 4 metre. Görüş iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar Fatma Hanım.
0: Aktardığınız detaylı bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz.
4: Teşekkür ederiz. İyi yayınlar dileriz.
0: Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Uzmanımız Sayın Gizem Demirtürk bölgesine dair günün tahminlerini bizlerle paylaştı. Bu saat diliminin ilk şarkısını dinleyelim. Ardından buradayız.

0: Toplam bölgesindeyiz. Uzmanımız Sayın Mert Aslan bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Günaydın Fatma Hanım. Hoş buldum.
0: Mert Bey, bölgenize dair tahminler için söz sizde.
1: Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetli esmesi beklenmektedir. İl merkezlerimizde günün en yüksek sıcaklıkların Van'da 18, Hakkari'de 21, Bitlis ve Muş'ta ise 19 derece olacağı tahmin ediliyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadardır.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür eder, iyi yayınlar dilerim.
0: Uzmanımız Sayın Mert Aslan bölgesine dair günün tahminlerini bizlerle paylaştı. Bağlantılarımızı sürdüreceğiz, haberlerimizi de aktarmaya devam edelim. 15 yaşta yeni dönem. Yeni düzenlemeyle sosyal medyada yalnızca E-Devlet üzerinden 15 yaşını doldurduğunu doğrulayan çocuklar hesap açabilecek. Kullanıcılar kimlik ifşa etmeden sadece 15 ile 18 yaş sınırını ispatlayan dijital token'la platformları kullanabilecek. Şirketlere dağıtılacak özel yazılımla doğrulanacak sistem için son uyum tarihi 31 Mart 2027 olarak belirlendi. 16. Bölge Müdürlüğü'ne gidiyoruz. Iğdır, Ağrı ve Kars için tahminleri uzmanımız Sayın Eda Beyaz'dan dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
2: Günaydın, hoş buldum Fatma Hanım.
0: Bölgenize dair tahminler için söz sizde.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Kars ve Ağrı çevrelerinde aralıklı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yarışı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın Ağrı ve Iğdır'da kuzeyli, Kars'a güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde gün içerisinde beklenen yüksek sıcaklıklar ise Iğdır 24, Kars 19, Ağrı 19 derece. Aktaracaklarımız bu kadar Fatma Hanım.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Uzmanımız Sayın Eda Beyaz bölgesine dair tahminlerini paylaştı. Haberlerimizi aktarmaya devam edelim. Rüyadan kabusa başlığı var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Rams Park'ta ağırladığı güçlü rakibi Barcelona'ya direnemedi. İyi bir görüntü çizdiği ilk yarıda Batrakov'un golüyle öne geçen sarı kırmızıların bir golü de santimetrelerle offside'a takıldı. Cancelo'ya beraberliği bulan İspanyol ekibi ikinci yarıda Lamine Yamal'ın asistleri, Fermin, Gordon ve Adeyemen'in golleriyle farka gitti. Evet, ilk yarıda dün oldukça baskın bir Galatasaray'ı izledik. Özellikle 2-0'dayken 35 dakikalık dilimde oldukça rakip sahasını yoran bir futbol şöleni yaşatmıştı Galatasaray, ama ikinci golün iptalinin ardından ne yazık ki ikinci yarı maçı çeviremedi. Elbette Barcelona çok büyük bir kulüp, ancak gol yedikten sonraki demoralize olma güdüsünü Galatasaray'ın atması gerekiyor. Önümüzdeki Şampiyonlar Ligi maçlarında özellikle dikkat etmekte fayda var. Yine bir spor haberini paylaşalım. Devler Ligi'nde ikinci sınav başlığı var. Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile berabere kalan Fenerbahçe, 18 yıl sonra çıkacağı ilk deplasman maçında İngiliz ekibi Aston Villa'ya konuk olacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Temsilcimize başarılar diliyoruz. Ve şimdi Diyarbakır bölgesine gidiyoruz. Uzmanımız Sayın Mustafa Beyar'dan bölgesine dair günün tahminlerini alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
3: Günaydın Fatma Hanım. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyoruz bizler de. Bölgenize dair neler aktaracaksınız?
3: Evet. Bu sabah yaptığımız son tahminlere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca bölge genelinde tozlaşma görüleceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarına gelirsek düne göre 3 ila 4 derece civarında artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarımız genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerimize bugün gün içerisinde tahmin ettiğimiz en yüksek hava sıcaklıklarına gelirsek, Diyarbakır 26 derece, Şanlıurfa 28 derece, Mardin 25 derece, Siirt 26 derece, Batman 28 derece ve son olarak Şırnak 23 derece tahmin edilmektedir. Diyarbakır'dan şimdilik aktaracağımız bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Uzmanımız Sayın Mustafa Beyer'den bölgesine dair tahminlerini dinledik. Gazetelerden başlıkları aktarmaya devam edelim. Çinli devlerden hibrit hamle başlığı var. Avrupa Birliği 1 Aralık'ta ithal hibrit araçlara yıllık 350 bin adetlik kota getirmeye hazırlanıyor. Uzmanlar bu önlemle Avrupa'ya gelmesi öngörülen Çin menşeli hibrit araç miktarının yarıdan fazla azalacağı görüşünde. Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'daki genişlemelerini durdurmaktan ziyade yerel üretim kapasitelerini artırma planları hızlandırılacak gibi görülüyor. Levent Köprülü'nün haberi 6. sayfada. Meta ve TikTok'a ceza yağdı. Taşınmaz ve araç satışı için sosyal medyada mevzuata aykırı olarak yapılan tanıtımlara ceza yağdı. Elektronik ilan doğrulama sistemine entegre olmadığı ve kimlik, ayrıca yetki doğrulama yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen Meta platformlarından İstanbul şirketine 20 milyon lira, TikTok'un İstanbul şirketine ise 4 milyon lira idari para cezası uygulandı. Son haberimizi aktaracağız. Askeri destek verilsin çağrısı. MHP lideri Bahçeli, Suudi Arabistan'a yönelik artan Husi saldırılarına ve yaşanan sivil kayıplara işaret ederek, Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku ya da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır açıklaması bulundu. Detaylar 10. sayfada. Milliyet gazetesinin öne çıkan haberleri böyleydi değerli dinleyenlerimiz. Bu saat diliminde son olarak Konya bölgesine gideceğiz. Programımızın ikinci bölümünde ise ilk olarak Elazığ, ardından Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Trabzon, Kayseri ve Erzurum bölgeleriyle bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Uyarılardan bahsetmiştik. Uyarılardan anında haberdar olabilmek için de mobil uygulamamızı kullanmanızı öneriyoruz değerli dinleyenlerimiz. Özellikle yağışların arttığı bu günlerde mevsim normallerinin bazı bölgelerde altında seyreden hava sıcaklıklarına karşı dikkatli olmakta fayda var. En güncel tahminler için ise uzmanlarımıza kulak vermeye devam edelim. Şimdi uzmanımız Sayın Yıldıray Saka'dan Konya ve çevresindeki tahminlerini alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
4: Günaydın, hoş bulduk.
0: Yıldıray Bey, bölgenize dair tahminler için söz sizde.
4: Hemen aktaralım. Bölgesel tahmin ve erken uyarı merkezimiz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışta geçeceğini tahmin ediyoruz. Beklenen yağışların bölgemizin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. 21 dahil 2 oran. Gece sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde, gündüz sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında ve altında seyretmesini bekliyoruz. Rüzgarların genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli ve yer yer kuvvetlice, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde ise kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde 40 ila 70 km bölü saat civarında esmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı merkezlerinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya ve Karaman'da 18, Aksaray'da 21, Niğde'de ise 20 derece civarında olmasını bekliyoruz. Benim Konya'dan hava durumuna dair aktarabileceklerim bu kadar. Tüm dinleyenlere iyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.
4: Sağ olun.
0: Uzmanımız Sayın Yıldıray Saka bölgesine dair tahminlerini paylaştı. Güzel bir şarkıyla bu saat dilimini noktalayacağız. Saat başı hava tahmin raporlarının ardından basında gündem programında tekrar sizlerle birlikte olacağız. Şimdi Evrencan Gündüz'e kulak verelim. Çare Ol Bana sizlerle olacak.

0: Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ekim Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Bilecik hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 20 derece, Bilecik 19, Bursa 23, Çanakkale 13, Edirne 14, İstanbul 20, Kırklareli 13, Kocaeli ve Sakarya 21, Tekirdağ 15 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 16 derece, Aydın 21, Denizli 17, Kütahya 18, İzmir 21, Manisa 19, Muğla 17 ve Uşak 16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 27 derece, Antalya 20, Burdur 15, Hatay 28, Isparta 15, Kahramanmaraş 24, Mersin ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21 derece, Ankara 20, Çankırı 22, Eskişehir 20, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir 20, Konya ve Nevşehir 18, Niğde 20, Sivas 18 ve Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 26 derece, Bolu 24, Düzce 22, Karabük 23, Kastamonu ve Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları dışında bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 26 derece, Artvin 25, Bayburt ve Çorum 21, Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu 24, Rize 25, Trabzon 26, Samsun, Sinop ve Tokat 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 19 derece, Ardahan 18, Bingöl 20, Bitlis 18, Elazığ 20, Erzincan 19, Erzurum 17, Hakkari 18, Iğdır 24, Kars 19, Malatya 18, Muş 19, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 26 derece, Batman 28, Diyarbakır 26, Gaziantep 22, Kilis ve Mardin 25, Şanlıurfa 28 ve son olarak Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar kuvvetli fırtına bekleniyor. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 4 ila 5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı kuzeyden 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 4 ila 5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı kuzeyden 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 3 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar kuvvetli fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyi kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, güneyinde 4 ila 5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta kuvvetli fırtına bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, kuzeyi kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, kuzeyinde 4 ila 5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyi kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, kuzeyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında sabah 6'dan öğle dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, kuzeyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına

akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 5 ila 7, batısı güneyden 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, doğusunda 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde düzenlenen Ateş Serbest 2026 tatbikatına katıldı. Burada konuşan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünün, harekat kabiliyetini ve yüksek teknolojiyle donatılmış imkanlarının sahada görüldüğü tatbikatın seçkin gözlemci gününde bulunmaktan gurur duyduğunu söyledi. Bakan Güler, güçlü orduların en büyük dayanağı, yüksek görev bilincine sahip, karşılaştığı güçlükler karşısında yılmayan, kendisine verilen her vazifeyi başarıyla yerine getirmeyi ilke edinen nitelikli personelidir açıklamasında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında bazı şüphelilerin finansal işlemlerine kısıtlama getirildiğine dair haberlerle ilgili bugün itibariyle yeni bir karar alınmadığını, daha önce alınan tedbir kararlarının ilgili kurumlara gönderildiğini duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada bazı sosyal medya platformlarıyla dijital mecralarda bir kısım şüphelilerin finansal işlemlerine kısıtlama getirildiğine ilişkin haberlerin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtilerek yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyduğu ifade edildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NEP Şura Salonu'nda 12.si düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması ödül törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada gençlere yönelik her girişime, gençlerin içinde bulunduğu her etkinliğe özel bir önem atfettiğini belirten Duran, gençlerin enerjileri, tutkuları, özgün bakış açıları ve öğrenme potansiyelleriyle medya düzenine yeni bir soluk getireceklerine inandığını söyledi. İletişim Başkanı Duran, İletişim Başkanlığı olarak süreli ve süresiz yayınlarımızla, panellerimiz, eğitim programlarımız ve iletişim fakültelerinde öncülük ettiğimiz kulüplerle ülkemizin dijital esenliğine katkı sunuyoruz. Dijital alanı güvenli kılmak en önemli görevimizdir açıklamasında bulundu. Muğla'nın Marmaris ilçesinde 18 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, hava karardıktan sonra vurulan kritik bir elektrik santralinde dahil olmak üzere Kiev'deki sivil altyapıya yönelik ikinci gece düzenlenen Rus balistik füze saldırıları hakkında ortaklarından erken uyarı almadıklarını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı daha önce pazartesi günü 5 füzenin kullanıldığı saldırıyı özellikle alçakça olarak nitelemişti. Ukrayna'nın batılı müttefiklerinden istihbarat almak

0: Nın hayat kurtarmaya yardımcı olduğunu ve bunun en kritik konulardan biri olduğunu vurguladı. Zelenski sosyal medyadan yaptığı paylaşımda balistik füzeler hakkında erken bir uyarı olduğunda insanların öldürülmesini önlemeye yardımcı olan şeyin tam olarak bu olduğunu belirtti. Uyarı eksikliği konusunda kimseyi suçlamazken durumu talihsiz olarak nitelendirdi. Ve son olarak spor, milli sporcular Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde 4 altın 6 madalya elde etti. İlk gün müsabakalarında 14 madalya kazanan milliler, ikinci gün elde ettikleri 6 madalyayla toplam madalya sayısını 20'ye çıkardı. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi, genleşme derz betonlarının onarım çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karabük Araç yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
0: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, Güneyinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
3: Haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
4: bugün
3: hayatta.
4: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
3: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
5: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
6: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
7: sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
8: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
7: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
8: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Türkiye'nin en havalı radyosundasınız, Meteoroloji'nin sesinde. Basına Günden programının ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Fatma Vural, teknik yönetmenimiz sevgili Nihan Ünsal'la birlikte. 8.20'de başlayan birlikteliğimize devam ediyoruz programımızın. İkinci bölümünde de yine bölgesel tahmin ve uyarı merkezi uzmanlarımızla bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak, günün tahminleri neler, uzmanlarımızdan dinleyeceğiz. Gazetelerin öne çıkan haberleri, başlıkları ve yorumlarını paylaşacağız. Gündemde bugün neler yazıldı? Bu bilgileri aktaracağız. Tarihte bugün yaşanan gelişmeleri de sizlere sunacağız. Türkiye'de ve dünyada 14 Ekim'de neler yaşandı? Birazdan aktaracağız. Hepinize bir kez daha güzel, keyifli, mutlu ve huzur dolu bir gün diliyoruz. Yağmurlu bir Ankara sabahından. Şimdi Elazığ bölgesine giderek bu saat diliminin ilk bağlantısını gerçekleştirelim. Uzmanımız Sayın Ayhan Çoban bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Hoş bulduk. Günaydın. Teşekkür ederiz.
0: Ayhan Bey, bölgenize dair neler söyleyeceksiniz? Söz sizde.
1: Sağ olun. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların Bingöl ve Adıyaman kuzeyi, Tunceli'nin kuzeyi ve doğu kuzey ve doğusu, Malatya'nın kuzeyi ve güneyi, Elazığ'ın doğu ve güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Bölge genelinde toz taşımının etkili olacağı tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın değişik yönlerden orta kuvvetle yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ ve Tunceli 22 derece, Malatya 18, Bingöl 20, Adıyaman 26 derece olacağı tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. Size ve ekibinize iyi yayınlar dileriz Fatma Hanım.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Sağ olun.
0: Uzmanımız Sayın Ayhan Çoban bölgesine dair tahminlerini bizlerle paylaştı. Şimdi tarihte bugün neler yaşandı? Kısaca göz atalım. İlk tarihimiz 1808 yılı Nizami Cedid ordusu Sekban Cedid adıyla yeniden kuruldu. 1882'de Pencap Üniversitesi Pakistan'da kuruldu. 1913'te İngiltere'de kömür madeni kazasında 439 kişi hayatını kaybetti. 1925'te Türkiye'de ilk betonarme köprü Menderes Nehri üzerinde yapıldı. 1926'da ilk medeni nikah Şehremini Muhittin Bey tarafından İstanbul'da kıyıldı. 1933'te Adolf Hitler, Cenova Silahsızlanma Konferansı'na katılmayacağını, Milletler Cemiyeti'nden ayrılacağını açıkladı. 1944'te Hitler'e suikaste rol alan Mareşal Rommel intihar etti. 1944'te İngilizler Atina'ya girdi. 1947'de Amerika Birleşik Devletleri test pilotu Jaeger ses duvarını aştı. 1950'de Kore'ye Türk askeri birliği ulaştı. 1958'de Amerika Nevada'da bir yeraltı nükleer deneme yaptı. 1960'ta Yassıada yargılamaları başladı. İlk dava Afgan kralının Celal Bayar'a hediye ettiği köpeğin hayvanat bahçesine satışı ile ilgili köpek davasıydı. 1964'te Tokyo'daki Olimpiyat Oyunlarında Türk Serbest Güreş Milli Takımı şampiyon oldu. 1964'te Nobel Barış Ödülü Zenci Rahip Martin Luther King'e verildi. 1968'de Avustralya'nın Macquarie kentinde 6,8 şiddetinde deprem meydana geldi. 1969'da Olof Palme İsveç Başbakanı oldu. 1973'te Tayland Üniversitesi öğrencilerinin demokratik bir hükümet için protesto eyleminde 77 kişi hayatını kaybetti, 857 kişi ise yaralandı. 1982 yılında Yaşar Kemal Fransa'da uluslararası Duco ödülünü kazandı. 1987'de uluslararası Atatürk Barış Ödülü Almanya Cumhurbaşkanı Richard'a verildi. 1987'de aynı tarihte yerli üretim ilk F-16 savaş uçağı Şener Koltuk tarafından test edilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine katıldı. 1994'te Nobel Barış Ödülü Yaser Arafat, İzzet Rabin ve Shimon Peres'e verildi. Son tarihimiz 2006 yılı. Chelsea Reading maçında Pat Kerch maçında ilk dakikasında rakip oyuncu Stephen Hunt'un dizini yanlışlıkla kafasına vurdu ve sakatlandı. Tarihte bugün yaşanan önemli olaylar ve gelişmeler böyleydi. 14 Ekim tarihinde Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaştık. Hürriyet gazetesinin haberleriyle devam edeceğiz. Öncesinde bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Saatlerimiz 9.31'i gösteriyor. Elazığ bağlantımızı geride bırakmıştık. Şimdi Antalya bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Uzmanımız Sayın Murat Işın'dan bölgesine dair tahminlerini alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyoruz. Bölgenize dair tahminler için söz sizde.
2: Tabii bölgemizde çok bulutlu, yerler kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekliyoruz. Hava sıcaklığımız gündüz sıcaklıkları 4 ile 6 derece azalırken gece sıcaklıkları iç kesimlerde 1 ile 2 derece artıyor. Rüzgar güney ve doğu sabah ve gece saatlerinde sahil kesiminde kuzey yönlerden alıp zaman zaman orta kuvvetli, yağış anında kuvvetli olarak esmesini bekliyoruz. Uyarılarımız özellikle yağışların ıslak ve Burdur'un güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya ile Muğla çevrelerinde çok kuvvetli, yağış şiddetli olmasını bekliyoruz. Denizlerde yine rüzgarın Marmaris Denizi arasında doğu ve güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesini tahmin ediyoruz. Merkez denizde beklediğimiz hava durumuyla günlerin yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Antalya zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 21 derece. Muğla yine zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 18 derece. Isparta öğle saatlerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 15 derece. Burdur'da yine öğle saatlerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Burdur'da günün en yüksek sıcaklığı bugün 16 derece. Denizlerimizde ise rüzgar güneydoğu yönlerden 4-6 yer yer 7 Marmaris Denizi arasında 6-8 kuvvetinde esiyor. Bazı yükseklikte 1 ila 2,5 yer yer 3 metre Marmaris Denizi arasında 2,5 ila 3,5 metre civarında. Hava çok bulutlu. Denizlerde de yine zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava var. Aktaracaklarımız şimdi bu kadar, yayınlar diliyoruz.
0: Aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Uzmanımız Sayın Murat Işın bölgesine dair tahminlerini paylaştı. Haberlerimizi aktaracağız. Öncesinde kısa bir şarkı arası verelim. Bu saat diliminin ilk şarkısını paylaşacağız. Ancak öncesinde teknik yönetmenimiz bağlantımızın hazır olduğunu söylüyor. Yurt genelinde bugün için hava durumu nasıl olacak dilerseniz kısaca paylaşalım. Bugün yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Artvin kıyılarıyla Rize dışında kalan yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Bilecik hariç Marmara, Batı Ege, Antalya, Bartın ve Zonguldak illerinin kıyılarında kuvvetli, Antalya'nın merkez ve batı kıyılarıyla Muğla'nın güney kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Lütfen dikkat diyelim ve başkente dönelim. Ankara ve çevresindeki tahminleri 9. Bölge Müdürlüğü'nden uzmanımız Sayın Ali Dokuyucu bizlerle paylaşacak. Yayınımıza hoş geldiniz efendim, günaydın.
3: Hoş bulduk, günaydınlar dilerim.
0: Ali Bey, bölgemize dair neler aktaracaksınız? Söz sizde.
3: Tabii ki. Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların gece saatlerinden itibaren Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında ise yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekildedir. Ankara 20, Çankırı 22, Kırıkkale 22, Bolu 24, Zonguldak 22, Düzce 22, Bartın 26, Karabük ise 23 derece olacak. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir.
0: Aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Uzmanımız Ali Dokuyucu Ankara ve çevresindeki tahminlerini bizlerle paylaştı. Can Oflaz'dan bir Özkan Uğur cover'ı dinleyeceğiz. Ardından buradayız.

0: Değerli dinleyenlerimiz, programımızda son 20 dakikayı paylaşıyoruz. Şimdi Afyonkarahisar bölgesindeyiz. Uzmanımız Sayın Sebahattin Aksoylu'dan bölgesine dair günün tahminlerini alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Günaydın Fatma Hanım. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyoruz. Bölgenize dair neler aktaracaksınız?
1: Teşekkür ederiz. Afyonkarahisar Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesini bekliyoruz. Yağışların Denizli çevresinde yerel kuvvetli olması beklentimiz var. Hava sıcaklıklarında 3 ila 5 derecelik bir azalma bekliyoruz. Rüzgar ise genellikle doğulu ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında kuvvetleşmesini bekliyoruz. Ayrıca bir uyarımız olacaktı. Denizli çevresindeki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi aksaklıklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Bugün il merkezlerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise Afyonkarahisar'da günün en yüksek sıcaklığı 16 derece, Denizli'de günün en yüksek sıcaklığı 18 derece, Uşak'ta günün en yüksek sıcaklığının 16 derece olmasını bekliyoruz. Afyonkarahisar'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Uzmanımız Sayın Sebahattin Aksoylu, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak için tahminlerini bizlerle paylaştı. Hürriyet gazetesinin haberlerine göz atalım. Ekran kaydırma, canlı yayın yok başlığı var. Çocuklara sosyal medya kısıtlamaları getiren düzenleme 1 Kasım'da uygulamaya girecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu yasak ve kısıtlamaların neleri kapsadığını açıkladı. Sosyal medya platformlarında hesap açmak isteyenler yaş doğrulaması için E-Devlet'e yönlendirilecek. 15 yaşından küçüklerse platformlara giremeyecek. Yaşı 15'ten büyük olanlara E-Devlet'ten bir kod gelecek. Bu kod aracılığıyla sosyal medya hesabı açabilecekler. Çocukların ebeveynlerinin hesaplarını kullanma riskine karşı platformlar yeniden doğrulama talep isteyecek. 15-18 yaş grubundakilere kısıtlamalar getirilecek. Bu yaş grubundakiler ekran kaydı alamayacak, canlı yayın açamayacak, ekran kaydırma ve sürekli başa sarma özelliklerini kullanamayacak. Sadece takip ettikleri hesaplar mesaj gönderebilecek, görüldü bilgisi kapatılacak. Uygulama 1 Kasım'da başlıyor, platformlara 31 Mart 2027'ye kadar uyum süresi tanınacak. Platformlarda işbirliği yapacak, platformların yaş doğrulama altyapısını kendi uygulamalarına entegre etmeleri gerekecek, yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlara para cezası, reklam yasağı ve bant daraltması uygulanabilecek, Türkiye'deki temsilcileri bulunmayan şirketlere de teknik işbirliğinin nasıl sağlanacağı net değil demiş Taylan Özgür Dilin haberi de 8. sayfada. Eskişehir bölgesindeyiz. Uzmanımız Sayın Suat Yıldırım bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
2: Günaydın Fatma Hanım.
0: Bölgenize dair neler aktaracaksınız? Söz sizde.
2: Evet. Eskişehir Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz sorumluluk alanında bulunan Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik illerinde bugün havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Bursa çevrelerinde yer olarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığında 1 ila 3 derecelik azalma bekliyoruz. Rüzgarın ise doğu ve güneydoğu Bursa çevrelerinde kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvetli. Bursa'nın batı kesimlerinde kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Bugün il merkezlerinde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları Eskişehir'de 20, Bursa'da 23, Kütahya'da 18, Bilecik'te ise 19 derece olacağı tahmin edilmektedir. Yaptığımız son değerlendirmeler aktarıldı. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Teşekkürler.
0: Uzmanımız Suat Yıldırım'dan bölgesine dair tahminlerini aldık. Haberlerimizi aktarmaya devam edelim. Kriptolu çete böyle çökertildi. Özel cep telefonları ve uçtan uca şifreli haberleşme programı kullanarak ülkeler arasında 10 tonu aşan uyuşturucu sevkiyatı yapan suç örgütleri çökertildi. Suç örgütleriyle bağlantılı 163 kişinin banka hesaplarıyla 556 taşınmaz, 155 motorlu taşıt ve 71 şirketteki ortaklık paylarına da el konuldu. Yurt içinde 60 şüphenin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel program kullanmışlar. Kriptolu çete böyle çökertildi diyor Elif Altın'la bir de detaylarıyla 3. sayfada. Doğu Karadeniz'e gidelim. Trabzon ve çevresindeki tahminleri uzmanımız Sayın Alper Oruç'tan dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
3: Günaydın, merhabalar.
0: Alper Bey, bölgenize dair tahminler için sizi dinliyoruz.
3: Tabii ki. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu öğle saatlerinin itibaren bölgenin iç kesimlerinin yere olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gökyüzünde sağanak yağış geçeceği tahmin ediyor. Hava sıcakları ise mevsim normalde civarında yer yer üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar ise güneyli yönlerden olsa iç kesimlerde ise yer yer güneyli yönlerden kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bugün için il merkezlerine beklediğimiz en yüksek hava sıcakları şekil olacak. Trabzon 26, Giresun 23, Gümüşhane 21, Rize 25 ve Artvin 25 derece olarak geçeceği tahmin ediyor. Denizlerimizde hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu, rüzgarın ise batı ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinin esmesi beklenmektedir. Bugün için aktaracaklarımız bu kadar.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz.
3: Teşekkürler, yayınlar.
0: Uzmanımız Alper Oruç'tan bölgesine dair günün tahminlerini dinledik. Haberlerimizi paylaşmaya devam edelim. Vize muafiyetinde kritik adım geldi. Avrupa Birliği ile teknik görüşme. Türkiye Avrupa Birliği'nden vize muafiyeti almak için 6 kriterden birinde ilk somut adımını attı. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata yönelik yeni yazım çalışması yapıldı. Mevzuatı Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirmek için Avrupa Birliği Komisyonu'yla teknik görüşme aşamasına gelindi. Güven Özalp'in haberi de 12. sayfada. Palamuta yasak tartışması. Denizlerdeki palamut bolluğundan fiyatlar 35-40 liraya düşünce mola çağrısı geldi. Ucuz palamut iki meslek örgütünü karşı karşıya getirdi. İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği palamut avına geçici olarak ara verilmesini istedi. Denbir ise yasağa karşı çıktı. Halkın palamutu ucuza yemesini savundu. Enteresan bir haber. Başka bir haberi aktaralım. 2,4 milyon ev ve iş yeri dönüştü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kentsel dönüşüm rakamlarını açıkladı. Türkiye genelinde 2,7 milyon bağımsız bölüm dönüşümü alındı. Bunların yaklaşık 2,4 milyonunun dönüşümü tamamlandı. İstanbul'da yaklaşık 1,3 milyon bağımsız bölüm dönüşümü alındı. 1 milyonu ise bitti. 15 milyon kişi fon mağduru. Özgür Özel fon krizinin etkisinin giderek ağırlaştığını söyledi. Bu işten etkilenen kişi sayısı 5 milyonu, etkilenen ailelerle birlikte 10-15 milyonu buldu. Neredeyse Türkiye'deki her 5 aileden birini vurmuş olan bir durumla karşı karşıyayız, bu paralar soygunu yapanlardan alınmalıdır dedi. Yapay zeka bu meslekleri vurdu. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre yapay zeka en çok bilgisayar bilimi, gazetecilik, muhasebe ve finans gibi bölümlerin yeni mezunlarını iş bulma konusunda olumsuz etkiledi. En az etkilenen alanlarsa hemşirelik ve eğitim oldu. Avrupa'da puan yok. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk eden Galatasaray yenilgi aldı. Sarı Kırmızılılar karşılaşmada rakibinin 3'te 1'i kadar topla oynayıp pas yapabildi. Aslan'ın ligde henüz puanı yok. Evet, haber dili oldukça rahatsız edici. Dün akşam Galatasaray oldukça başarılı bir ilk yarı geçirdi. En azından buna değinilmesi gerekir. Avrupa maçlarında özellikle bu haber dilinden çıkılması gerekiyor. Ülke puanı ve ülke prestiji için bu tarz haber söylemlerinin değiştirilmesi gerekiyor. Detaylar spor bölümünde yer bulmuş. İkinci sınav İngiliz'de, yine bir başka temsilcimiz Fenerbahçe'nin bugün oynayacağı karşılaşmanın detayları var. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak. Villa Park'taki müsabakayı Slovak hakem Ivan Kurizliak yönetecek. Maç saat 10'da başlayacak. Temsilcimize başarılar diliyoruz. ve Kayseri bölgesine gidelim. Kayseri ve çevresindeki tahminleri uzmanımız Sayın Fatih Mehmet Özkan'dan dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
4: Günaydınlar. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de sizlere güzel bir gün diliyoruz. Bölgenize dair neler aktaracaksınız?
4: Bölge müdürlüğümüz tarafından yapılan son değerlendirmede bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediyor. Hava sıcaklığımız mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarımız güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli eseceği bekleniyor. Uyarımız mevcut, kuvvetli rüzgar uyarısı. Rüzgarın Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklığı şu şekilde: Kayseri parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece. Kırşehir parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece. Nevşehir parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Sivas parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Yozgat parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece. Bölge müdürlüğümüzden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar dileriz.
0: Çok teşekkür ediyor. Size ve ekip arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın.
4: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Uzmanımız Sayın Fatih Mehmet Özkan bölgesine dair günün tahminlerini bizlerle paylaştı. Hürriyet gazetesinin haberlerini aktardık. Fotomaç gazetesiyle basın turumuza devam edelim. Umutlarımız parçalandı manşet haberde yer bulmuş. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında dünyanın en formda takımı Barcelona karşısında öne geçti. Umutlandık ama ikinci yarıda kabus yaşadık. Rams Park'ta muhteşem taraftarımız önünde maça çok iyi başladık. İlk 35 dakikada dünyanın en önemli takımı Barcelona ile başa baş futbol oynadık, dik durduk. 28. dakikada Batrakov'un klas golüyle öne geçtik. Aslan Tepe'de tribünler bayram yerine döndü. Ardından Barış'ın golü VAR'a takıldı. 43'te adam paylaşımı yapamadık. Skor 1-1 ile ilk yarıda eşitlendi. İkinci yarı bizim için kabus gibi geçti. Dünyanın en pahalı futbolcusu Yamal resital sundu. 15 dakikada Lopez, Gordon ve Karim Adeyemi'nin golleriyle 4-1 geriye düştük, kaybettik. Haftaya rakip Lille, sarı kırmızılı temsilcimizden Fransız takımını deplasmanda yenerek bir galibiyet serisinin ilk adımını atmasını bekliyoruz. Son bağlantımız için Erzurum bölgesindeyiz. Uzmanımız Sayın Sedat Orhan bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
5: Günaydın, hoş buldum.
0: Sedat Bey, bölgenize dair tahminler için söz sizde.
5: Tabii. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniliyor. Bölgemiz illerinde bu gece ölçülen en düşük sıcaklıklar Erzurum 5, Erzincan 11, Ardahan 1, Bayburt 7 derece olmuştur. Gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklıklar ise Erzurum 17, Erzincan 19, Ardahan 18, Bayburt 21 derece olarak bekliyoruz. Erzurum'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi yayınlar, iyi günler dileriz.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de sizlere güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.
5: Hoşça kalın.
0: Uzmanımız Sayın Sedat Orhan bölgesine dair günün tahminlerini bizlerle paylaştı. Programımızın son bağlantısını Erzurum bölgesiyle gerçekleştirdik. 16 bölge müdürlüğümüze giderek 81 ile dair en güncel tahminleri uzmanlarımızdan dinledik. Yurt genelinde yağış olan bölgelerde uzmanlarımız uyarılarda bulundular. Özellikle kıyı kesimlerde uyarılardan, fırtınalardan, yağışlardan bahsettiler. Lütfen dikkat diyoruz. planlamalarınızı yaparken hava tahmin raporlarına göz atmanızda fayda var. Mobil uygulamamızı kullanarak da hava tahmin raporlarından, uyarılardan haberdar olabilirsiniz. Bizler gün içerisinde en güncel tahminleri uzmanlarımız aracılığıyla sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Basında Gündem programımızın sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. Mikrofonda ben Fatma Vural, teknik yönetmenimiz sevgili Nihan Ünsal'la birlikte 2 saatlik zaman diliminde sizlere eşlik ettik. Gündemin öne çıkan haberleri, başlıkları ve yorumlarını paylaştık. Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi uzmanlarımızla da bağlantılarımızı gerçekleştirdik. Bizler huzurlarınızdan güzel bir şarkıyla ayrılıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hepinize güzel, mutlu, huzur ve sağlık dolu bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ekim Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Bilecik hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 20 derece, Bilecik 19, Bursa 23, Çanakkale 13, Edirne 14, İstanbul 20, Kırklareli 13, Kocaeli ve Sakarya 21, Tekirdağ 15 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 16 derece, Aydın 21, Denizli 17, Kütahya 18, İzmir 21, Manisa 19, Muğla 17 ve Uşak 16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Adana çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 27 derece, Antalya 20, Burdur 15, Hatay 28, Isparta 15, Kahramanmaraş 24, Mersin ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray 21 derece, Ankara 20, Çankırı 22, Eskişehir 20, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir 20, Konya ve Nevşehir 18, Niğde 20, Sivas 18 ve Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 26 derece, Bolu 24, Düzce 22, Karabük 23, Kastamonu ve Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları dışında bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 26 derece, Artvin 25, Bayburt ve Çorum 21, Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu 24, Rize 25, Trabzon 26, Samsun, Sinop ve Tokat 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 19 derece, Ardahan 18, Bingöl 20, Bitlis 18, Elazığ 20, Erzincan 19, Erzurum 17, Hakkari 18, Iğdır 24, Kars 19, Malatya 18, Muş 19, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 26 derece, Batman 28, Diyarbakır 26, Gaziantep 22, Kilis ve Mardin 25, Şanlıurfa 28 ve son olarak Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 14 Ekim Çarşamba günü Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 6 ila 8, sabah saatlerinde doğusu 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, ilk saatlerde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, ilk saatlerde güneyi güneydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan kuzeyi öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, batısı öğle saatlerinde yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 15 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısı 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren geneli kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, sabah saatlerinde 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, kuzeyi 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar yer yer 8, güneyinin kıyı kesimleri 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 16 Ekim Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra geneli doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısı yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, batısı akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, batısı akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden

0: meteo.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
1: Şimdi haberler.

sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı Pençekiliç Operasyon Bölgesi'nde görevli piyade uzman çavuş Mustafa Aslan'ın meydana gelen silah kazasında yaralandığını, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pençekiliç Operasyon Bölgesi'nde görevli kahraman silah arkadaşımız meydana gelen silah kazasında yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesini ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim ifadelerini kullandı. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik şüpheli ve yüklü miktarda para transferlerinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Açıklamada şüpheli Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğu, tasarruf mevduatı sigorta fonunun kayyum olarak atanmasına karar verildiği aktarıldı. Başkent'te uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 6 kilo 660 gram metamfetamin, 1 litre 800 mililitre sıvı metamfetamin, 2 hassas terazi ve metamfetamin üretiminde ayrıca paketlemesinde kullanılan muhtelif materyaller ele geçirilirken uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen ikisi yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı. Adli tahkikat Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü devam ediyor. Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı 2 gün yasaklandı. Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleriyle birlikte kentte 14-15 Ekim tarihlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. Bu kapsamda motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin 15 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı bildirildi. Ve spor, Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Villa Park'ta bugün oynanacak ve Türkiye saatiyle 22'de başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kurizliak yönetecek. Karşılaşma TRT1 ve Tabii platformundan yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi, genleşme derz betonlarının onarım çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karabük-Araç yolunun

2 ila 4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum, İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Ekim Çarşamba, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Artvin kıyıları ve Rize dışında kalan yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Bilecik hariç Marmara, Batı Ege, Antalya ile Bartın ve Zonguldak illerinin kıyılarında kuvvetli, Antalya'nın merkez ve batı kıyılarıyla Muğla'nın güney kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, doğu ve güneydoğu yönlerden kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Gelibolu çevreleri dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarıyla Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da, Doğu ve Güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 16 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Aydın kıyıları dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Antalya'nın doğusu, Adana, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının azalarak güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Antalya Finike, Mersin Anamur, Antalya Alanya, Muğla Fethiye ve Antalya Kaş'ta 26 santigrat derece. Mersin Yenişehir'de 25, Muğla Datça ve Muğla Bodrum'da 24, Artvin Hopa'da 23, Aydın Kuşadası, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri ve Rize'de 22 santigrat derece. Samsun Atakum Bölge ve İzmir Dikil'de 21, Kastamonu İnebolu, Bartın Güney Mendirek Feneri, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Balıkesir Ayvalık, Sinop, Çanakkale, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri ve İstanbul Tuzla, İTÜ Güney Mendirek Feneri'nde 20 santigrat derece. Ordu Altınordu, Tekirdağ Süleymanpaşa, Düzce Akçakoca, Giresun ve Bitlis Adil Cevaz Liman'da 19, Trabzon Ortahisar Havalimanı, Bitlis Tatvan Liman ve son olarak Van Tuşba Liman'da 18 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ekim Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Bilecik hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 20 derece, Bilecik 19, Bursa 23, Çanakkale 13, Edirne 14, İstanbul 20, Kırklareli 13, Kocaeli ve Sakarya 21, Tekirdağ 15 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 16 derece, Aydın 21, Denizli 17, Kütahya 18, İzmir 21, Manisa 19, Muğla 17 ve Uşak 16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 27 derece, Antalya 20, Burdur 15, Hatay 28, Isparta 15, Kahramanmaraş 24, Mersin ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21 derece, Ankara 20, Çankırı 22, Eskişehir 20, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir 20, Konya ve Nevşehir 18, Niğde 20, Sivas 18 ve Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 26 derece, Bolu 24, Düzce 22, Karabük 23, Kastamonu ve Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları dışında bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 26 derece, Artvin 25, Bayburt ve Çorum 21, Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu 24, Rize 25, Trabzon 26, Samsun, Sinop ve Tokat 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 19 derece, Ardahan 18, Bingöl 20, Bitlis 18, Elazığ 20, Erzincan 19, Erzurum 17, Hakkari 18, Iğdır 24, Kars 19, Malatya 18, Muş 19, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 26 derece, Batman 28, Diyarbakır 26, Gaziantep 22, Kilis ve Mardin 25, Şanlıurfa 28 ve son olarak Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ekim Çarşamba. Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 6 ila 8, yer yer 9, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında 3 ila 4 metre, yer yer 5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzey öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, gece saatlerinde kuzeyinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, batısı öğle saatlerinde yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.

Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı Pençekiliç Operasyon Bölgesi'nde görevli piyade uzman çavuş Mustafa Aslan'ın meydana gelen silah kazasında yaralandığını, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pençekiliç Operasyon Bölgesi'nde görevli kahraman silah arkadaşımız meydana gelen silah kazasında yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesini ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim ifadelerini kullandı. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik şüpheli ve yüklü miktarda para transferlerinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Açıklamada şüpheli Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğu, tasarruf mevduatı sigorta fonunun kayyum olarak atanmasına karar verildiği aktarıldı. Başkent'te uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 6 kilo 660 gram metamfetamin, 1 litre 800 mililitre sıvı metamfetamin, 2 hassas terazi ve metamfetamin üretiminde ayrıca paketlemesinde kullanılan muhtelif materyaller ele geçirilirken uyuşturucuda

elektrikli scooter ve moto kuryelerin trafiğe çıkışı 2 gün yasaklandı. Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri ile birlikte kentte 14-15 Ekim tarihlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. Bu kapsamda motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve moto kuryelerin 15 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı bildirildi. Ve spor, Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Villa Park'ta bugün oynanacak ve Türkiye saatiyle 22'de başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kurizliak yönetecek. Karşılaşma TRT1 ve Tabii platformundan yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi, genleşme derz betonlarının onarım çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karabük Araç yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 17 derece, Atina hafif sağanak yağışlı 19, Belgrad ve Berlin parçalı bulutlu 16, Helsinki parçalı bulutlu 8, Kiev hafif sağanak yağışlı 15, Kopenhag parçalı bulutlu 15, Londra parçalı bulutlu 19, Madrid parçalı bulutlu 29, Moskova hafif sağanak yağışlı 11, Paris hafif yağmurlu 18, Priştine parçalı bulutlu 12, Roma parçalı bulutlu 24, Saraybosna parçalı bulutlu 10, Sofya hafif sağanak yağışlı 10, Tiran parçalı bulutlu 19, Varşova parçalı bulutlu 13, Viyana hafif yağmurlu 17 ve Zürih parçalı bulutlu 18 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 30 derece, Aşgabat parçalı bulutlu 22, Astana parçalı bulutlu 15, Bağdat az bulutlu ve açık 40, Bakü hafif sağanak yağışlı 25, Bişkek hafif sağanak yağışlı 19, Duşanbe parçalı bulutlu 23, Kabil parçalı bulutlu 20, Kerkük parçalı bulutlu 35, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 39, Mekke ve Riyad az bulutlu ve açık 37, Şam parçalı bulutlu 30, Tahran parçalı bulutlu 29, Taşkent parçalı bulutlu 24, Tiflis parçalı bulutlu 26 ve Tokyo parçalı bulutlu 28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir hafif yağmurlu 27 derece, Kahire parçalı bulutlu 32, Melbourne parçalı bulutlu 14, Montreal hafif sağanak yağışlı 10, New York parçalı bulutlu 26, Sydney parçalı bulutlu 17 ve Washington parçalı bulutlu 28 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga hafif sağanak yağışlı 15 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 18, Gümülcine hafif sağanak yağışlı 15, Kırcaali parçalı bulutlu 14, Köln parçalı bulutlu 17, Komrat hafif sağanak yağışlı 15, Köstanca hafif sağanak yağışlı 17, Münih parçalı bulutlu 17, Podgorica hafif sağanak yağışlı 20, Selanik hafif sağanak yağışlı 18, Şumlu hafif sağanak yağışlı 13, Taraklia hafif sağanak yağışlı 15, Balkaneş ve Zenica parçalı bulutlu 14, Gazi Magos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Girne kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 27 ve son olarak Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Ersa Online.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen son 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Muğla Marmaris'te metrekareye düşen toplam yağış miktarı 134 kilogram. İzmir Karaburun'da 93, İstanbul Beykoz'da 88, Kırklareli Vize Kazandere Barajı'nda 79, Çanakkale Biga'da 73, Bursa Karacabey Bayrandere Göleti'nde 67, Burdur Bucak Karacaören'de 60 kilogram. Yalova Çınarcık'ta metrekareye düşen toplam yağış miktarı 58 kilogram. Balıkesir Manyas'ta 52, Antalya Kaş Ortabağ mevkiinde 47, Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde 45, Edirne Uzun Köprü'de 41, Denizli Kale Karayayla Köyü'nde 35, Manisa Yunus Emre Çakmak Orman Sahası'nda 34 kilogram. Tekirdağ Saray'da metrekareye düşen toplam yağış miktarı 33 kilogram. Aydın Çine Bahçe Arası Köyü'nde 31, Kocaeli Kandıra Akçova Beldesi'nde 30, Hakkari Durankaya Beldesi'nde 26, Adıyaman Gölbaşı Orman Sahası'nda 24, Kütahya Gediz'de 23, Elazığ Arıcak'ta 22, Bilecik Abadiye Köyü'nde 21, Bingöl'de 20 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen son 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara'nın batısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyıları, İzmir'in kıyı, Manisa'nın batı ilçeleri yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum, rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Aydın ve Denizli çevreleriyle Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Muğla ile Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Aydın ve Denizli çevreleriyle Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Muğla ile Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ekim Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Bilecik hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 20 derece, Bilecik 19, Bursa 23, Çanakkale 13, Edirne 14, İstanbul 20, Kırklareli 13, Kocaeli ve Sakarya 21, Tekirdağ 15 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 16 derece, Aydın 21, Denizli 17, Kütahya 18, İzmir 21, Manisa 19, Muğla 17 ve Uşak 16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 27 derece, Antalya 20, Burdur 15, Hatay 28, Isparta 15, Kahramanmaraş 24, Mersin ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21 derece, Ankara 20, Çankırı 22, Eskişehir 20, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir 20, Konya ve Nevşehir 18, Niğde 20, Sivas 18 ve Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 26 derece, Bolu 24, Düzce 22, Karabük 23, Kastamonu ve Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları dışında bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 26 derece, Artvin 25, Bayburt ve Çorum 21, Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu 24, Rize 25, Trabzon 26, Samsun, Sinop ve Tokat 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 19 derece, Ardahan 18, Bingöl 20, Bitlis 18, Elazığ 20, Erzincan 19, Erzurum 17, Hakkari 18, Iğdır 24, Kars 19, Malatya 18, Muş 19, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 26 derece, Batman 28, Diyarbakır 26, Gaziantep 22, Kilis ve Mardin 25, Şanlıurfa 28 ve son olarak Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar kuvvetli fırtına bekleniyor. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 4 ila 5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı kuzeyden 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 4 ila 5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı kuzeyden 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 3 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar kuvvetli fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyi kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, güneyinde 4 ila 5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta kuvvetli fırtına bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, kuzeyi kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, kuzeyinde 4 ila 5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyi kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, kuzeyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağıştı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 5 ila 7, batısı güneyden 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, doğusunda 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız bulacak. Sayın dinleyiciler,

Mustafa Aslan için mesaj yayınladı. Sayın dinleyiciler, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pençe Kiliç Operasyon Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan için mesaj yayınladı. Burhanettin Duran, ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Pençe Kiliç Operasyon Bölgesi'nde meydana gelen silah kazasında yaralanan, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'a, Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz şehidimizin ruhu şad, makamı âli olsun ifadelerine yer verdi. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle 32 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam ediyor. Yemen'deki İran destekli Husilerin hedef aldığı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saldırı uyarısı sonrası patlama sesleri duyuldu. Riyad'da cep telefonu kullanıcılarına tehdidin geçtiği, olası isabet noktalarından uzak durmaları, çevredeki herhangi bir yabancı cisme yaklaşmamaları uyarısı içeren ikinci bir bildirim gönderildi. Yemen'deki İran destekli Husiler bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad'a diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü kapsamında Türkiye'nin orman varlığını yalnızca miktar olarak artırmakla kalmayarak mevcut ormanların ekolojik değerini ve dayanıklılığını korumak için çalışmalar devam ediyor. Toprak ve su kaynaklarının korunması, erozyonun önlenmesi, doğal ekosistemlerin devamlılığının sağlanması amacıyla özel koruma altına alınan muhafaza orman sayısının 60'a yükseldiği bildirildi. Ve spor temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın Almanya ekibi Hoffenheim'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah beyaz ekipte sakatlığı bulunan kanat oyuncusu Çerni forma giyemeyecek. TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi, genleşme derz betonlarının onarım çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karabük araç yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup, nerede susmam

0: gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Ekim Çarşamba. Yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Artvin kıyıları ve Rize dışında kalan yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Bilecik hariç Marmara, Batı Ege, Antalya ile Bartın ve Zonguldak illerinin kıyılarında kuvvetli, Antalya'nın merkez ve batı kıyılarıyla Muğla'nın güney kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, doğu ve güneydoğu yönlerden kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Gelibolu çevreleri dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarıyla Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da, Doğu ve Güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 16 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Aydın kıyıları dışında kalan diğer yerler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Antalya'nın doğusu, Adana, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının azalarak güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Nasıl olacak acaba?
3: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
2: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Türkiye'nin görkemli coğrafyasında bulunan farklı iklimlere ve zengin özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfi Diyar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Yayın ve yapım ekibimizle birlikte sizlere keyifli bir gün diliyor, programımıza başlıyoruz. Bugün Keşfi Diyar programında tarih boyunca nice medeniyete ev sahipliği yapmış, surlarıyla zamana meydan okuyan, Dicle Nehri'nin bereketiyle hayat bulan kadim bir şehre Diyarbakır'a gidiyoruz. 1.852.356 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 12. şehri olan Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu bölgesinin orta kesiminde yer alır. 15.355 kilometre karelik yüz ölçümüyle ülkemizin büyük yüz ölçümlü illerinden biridir. Doğuda Batman ve Muş, batıda Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya, kuzeyde Elazığ ve Bingöl, güneyde ise Mardin illeriyle komşudur. Bağlar, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan, Sur ve Yenişehir olmak üzere 17 ilçesi bulunan kentin merkezi yaklaşık 9000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Tarih boyunca birçok medeniyetin geçiş noktası olan Diyarbakır, günümüzde de hem mimarisi hem insan dokusuyla farklı kültürleri bir arada barındıran bir şehir olarak öne çıkar. Türkülerde de adı geçen ve Elazığ il sınırından doğan Dicle Nehri, Diyarbakır topraklarından geçerek şehrin bereketine hayat vermekte, tarım ve yerleşim açısından önemli bir rol üstlenmektedir. Yapılan araştırmalar yontma taş devrinden cilalı taş devrine uzanan izlerin bu topraklarda bulunduğunu göstermektedir. Bunun en güçlü kanıtları Silvan yakınlarındaki Hassuni Mağara kenti ile Ergani yakınlarındaki Hilar mağaralarıdır. Dicle Nehri ve kolları üzerindeki Eğil ile Çermik ilçesindeki Sinak çayı kabartmaları da bu tarihsel sürekliliği destekler. Diyarbakır yöresinin en eski adı Asur kaynaklarında Amidi olarak geçer. Tarih boyunca Amida, Amit ve Ahmet gibi isimlerle anılmış olan Diyarbakır'ın günümüzdeki adı ise 7. yüzyılda bölgeye yerleşen Arapların Bekir bin Vail kabilesinden gelmektedir. Araplar şehri Diyar-ı Bekir yani Bekir kabilesinin yurdu olarak adlandırmış, bu isim zamanla Diyarbakır ve daha sonra Diyarbakır şeklini almıştır. Şehrin siyah bazalt taşlarından dolayı bakır sözcüğüyle ilişkilendirildiği yönünde yaygın bir inanış bulunsa da kentin adının kökeni tarihi kaynaklara göre Bekri bin Vail kabilesine dayanmaktadır. Cumhuriyet döneminde ise 1937 yılında yazılışı Diyarbakır olarak resmileştirilmiştir. Osmanlı öncesinde Asurlular, Urartular, Persler, Ermeniler, Romalılar, Bizanslılar, Eyyubiler ve Moğollar gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, Osmanlı döneminde doğuya yapılan seferlerde orduların önemli bir üst ve kışlası olmuştur. Cumhuriyet döneminde 2 Eylül 1993 yılında Büyükşehir unvanını kazanmıştır. Binlerce yıllık geçmişi boyunca pek çok medeniyetin izlerini taşıyan Diyarbakır, kesintisiz yaşamını sürdüğü dünyanın en eski şehirlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Volkanik Karadağ'ın eteğine kurulan kent, 33 farklı kavmin izlerini taşır. Şehre ilk bakıldığında anıtsal görünümleriyle dikkat çeken ve kenti çepeçevre saran surlarsa Diyarbakır'ı anlamanın anahtarıdır. Yaklaşık 5,5 kilometre uzunluğunda olan surlar 82 burç ve 4 kapıdan oluşur ve M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenir. Bu yönüyle şehir yukarı Mezopotamya'nın kale kentlerinin simgesel bir örneğidir. Kitabeler manzumesi olarak da adlandırılan Diyarbakır surları emeği verilen değerin de göstergesidir. Abbasi, Eyyubi, Selçuklu, Artuklu, Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait kitabeler burçlar üzerinde yer alır. Kitabelerde surları yapan ustalar ve dönemin padişahlarının adı da geçmektedir. Surların 4 ana kapısı bulunmaktadır. Mardin Kapı güneye ve doğuya açılır ve tarih boyunca doğuyla bağlantının sağlandığı ana geçit olmuştur.
Urfa Kapı, Osmanlı'nın gücünü simgeleyen bir yapı olarak orduların sefere çıkışında açılır, dönüşte ise tekrar örülürmüş. Su Kapı, diğer adıyla Yeni Kapı, Dicle Vadisi'ndeki ve halk arasında Hevsel Bahçeleri olarak bilinen verimli alanlara açılır. Bu bahçeler bir dönem kentin meyve ve sebze ihtiyacının büyük kısmını karşılamıştır. Dördüncü kapı olan Harput Kapı ise günümüzde Güzel Sanatlar Galerisi olarak hizmet vermektedir. Diyarbakır'da yüksek öğretim alanında faaliyet gösteren Tek Devlet Üniversitesi, 1973 yılında Sur ilçesinde kurulan Dicle Üniversitesi'dir. Üniversite bölgenin en önemli yüksek öğretim kurumlarından biri olup, eğitim, sağlık ve bilim alanlarındaki çalışmalarıyla şehre önemli katkılar sunmaktadır. Sert bir kara iklimine sahip olan Diyarbakır'da yazlar çok sıcak geçse de güneydoğu toroslar kuzeyden gelen soğuk rüzgarları kestiği için kış ayları tahmin edildiği kadar soğuk olmaz. Şehirde şimdiye kadar en yüksek sıcaklık Temmuz 1937'de ölçülen 46,2 dereceyken Ocak 1933'te ölçülen -24,2 en düşük sıcaklık olmuştur. Ayrıca Diyarbakır'da yaz aylarında sıcaklığın 40 derece civarlarında olması şehrin mimarisini etkilemiş, düz damlı evleriyle kendine özgü bir silüet oluşmuştur. Güneydoğu Anadolu'nun doğal bitki örtüsü olan bozkır, Diyarbakır'da da egemendir. Bozkır bitki örtüsü içinde otsu bitkiler daha fazladır. Bunlar ilkbaharda kısa bir süre içinde yeşerip çiçeklenir ama yağışların kesilmesiyle yaz başında kururlar. Çevredeki dağlar yer yer meşe ormanlarıyla kaplıdır. Ormanlık alanlar ilin toplam yüzeyinin onda birini bile bulmaz. Geniş meralar ve çayırlar sayesinde bölgede yoğun şekilde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapılır. Manda yetiştiriciliğinde Türkiye genelinde üst sıralarda yer alır ve manda sütü önemli bir gelir kaynağıdır. Verimli toprakları sayesinde Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu bölgesinin önemli tarım merkezlerinden biri olarak kabul edilir. Buğday, arpa, mercimek ve pirinç en çok yetiştirilen tarım ürünleridir. Ayrıca pamuk, mısır ve dünyaca ünlü Diyarbakır karpuzuyla domates, nar ve üzüm şehirde önemli bir yer tutar. Plaka kodu 21 olan Diyarbakır'ın İstanbul'a uzaklığı yaklaşık 1350 kilometre, İzmir'e uzaklığı 1430 kilometre ve Ankara'ya uzaklığı ise yaklaşık 900 kilometredir. Diyarbakır yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan kadim şehirlerimizden biridir. Bu nedenle şehirde gezilecek yerlerin sayısı bir hayli fazla. Tarihi camileri, medreseleri, hanları, köprüleri ve müzeleriyle ziyaretçilerine adeta açık hava müzesini andıran bir atmosfer sunmaktadır. Şehrin simgeleri arasında yer alan Diyarbakır Ulu Camii, Diyarbakır Surları, Meryem Ana Kilisesi, Dört Ayaklı Minare, Sülüklü Han ve Malabadi Köprüsü, kentin zengin geçmişini günümüze taşıyan önemli eserlerdir. Sevgili dinleyiciler, Keşfi Diyar programımızda türkümüzün ardından Anadolu ve Yukarı Mezopotamya coğrafyasının en kadim şehri Diyarbakır anlatmaya devam edeceğiz.

Meteorolojinin Sesi Radyosu. Anadolu'nun en eski şehirlerinden biri olan, ticaret yolları üzerinde ve Dicle Nehri kıyısında bulunması sayesinde tarih boyunca önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmuş, birbirinden farklı birçok dini ve sosyal topluluğa ev sahipliği yapmış Diyarbakır ilimizi tanıtmaya devam ediyoruz. 1900 kilometre uzunluğundaki Dicle Nehri, Doğu Anadolu bölgesi dağlarından doğarak Irak ve Suriye'yi geçip Basra Körfezi'ne dökülmektedir. İnsanlık tarihinin en eski su kaynaklarından biri olan nehir, tarımın ilk can suyu olarak kabul ediliyor. Nehir boyunca birçok yerleşim kurulmuş olup, Diyarbakır Dicle Nehri kıyısındaki en eski şehirlerden biridir. Diyarbakır Kalesi ve Dicle Nehri Vadisi arasında yer alan Hevsel Bahçeleri, yaklaşık 700 hektarlık verimli bir arazidir. Binlerce yıldır tarımsal üretim yapılan bu alan, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel dokusunun önemli bir parçası olmuştur. Burası Dicle Nehri'nin taşıdığı çok verimli alüvyal topraklara sahip birinci sınıf tarım arazisi niteliğinde bir bölgedir. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan Hevsel Bahçelerinde ıspanak, marul, yeşil soğan, maydanoz, tere, lahana, turp, pazı, roka, domates, biber, patlıcan, fasulye, kabak gibi sebzeler, ceviz, incir, kayısı, erik, vişne, kiraz, dut, şeftali gibi meyveler yetiştirilmektedir. Hevsel bahçeleri sadece tarımsal önemiyle değil, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğiyle de dikkat çekmektedir. Farklı habitatlara sahip olan bahçeler, çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Ulu Cami, Anadolu'nun en eski camilerinden biri olup, 639 yılında İslam ordularının Diyarbakır'ı fethetmesinin ardından Martoma Kilisesi'nin camiye dönüştürülmesiyle ibadete açılmıştır. Tamamı kara bazalt taştan inşa edilen cami, görkemli mimarisi ve duvarlarındaki farklı medeniyetlere ait kitabeleriyle dikkat çeker. İslam dünyasında 5. Harem-i Şerif olarak kabul edilen Ulu Cami, geniş avlusuyla, Hanefiler ve Şafiler bölümleriyle, Mesudiye ve Zinciriye medreseleriyle önemli bir külliye görünümündedir. 3 ayrı kapıdan giriş sağlanan caminin ana kapısında, boğa ile aslan mücadelesini simgeleyen simetrik taş kabartmalar bulunur. Şafiler bölümünden Mesudiye Medresesi'ne açılan kapıda bulunan ve yaklaşık 800 yıllık olduğu bilinen güneş saati ise, sibernetiğin öncüsü kabul edilen El Cezeri'nin önemli eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Sur ilçesindeki Mardin Kapısı yakınlarındaki Behrampaşa Camii, 1572 yılında Diyarbakır Valisi Behrampaşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmış önemli Osmanlı eserlerinden biridir. Kesme taştan inşa edilen cami, tek kubbeli yapısı, süslü minberi ve zarif taş işçiliğiyle dikkat çekmektedir. Caminin iç duvarları belirli bir yüksekliğe kadar 16. yüzyıl İznik çinileriyle süslenmiş. Kuzey bölümündeki çift kademeli son cemaat yeri ve giriş kapısındaki özel taş yerleştirme tekniği yapının dikkat çeken mimari özellikleri arasındadır. Mimar Sinan'ın 8 destekli yapı planıyla inşa edilen Behrampaşa Camii, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel mirasını yansıtan önemli yapılardan biridir. Dört ayaklı minare Balıkçılarbaşı semtinde bulunan Şeyh Mutahhar Camii içerisinde yer almakta olup, Anadolu'nun tek dört ayaklı minare örneği olarak bilinmektedir. Dört sütun üzerine inşa edilen yapının İslam'daki dört mezhebi simgelediğine inanılıyor. 1500'lü yıllarda Akkoyunlular döneminde yaptırılan minare, dönemin önemli anıtsal eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Halk arasında sütunların altından 7 kez geçen kişinin dileğinin kabul olacağına inanılmaktadır. Mesudiye Medresesi, Diyarbakır Ulu Camii'nin kuzeyinde yer alan ve şehrin ilk büyük medresesi olarak kabul edilen önemli bir eğitim yapısıdır. Kitabesinden yapımına 1194 yılında
Artuklu hükümdarı Melikül Mesut Kutbettin Ebu Muzaffer Sultan döneminde başlandığı anlaşılmaktadır. Kesme taştan iki katlı olarak inşa edilen medrese, kare avlusu, kemerli yapıları ve taş süslemeleriyle dikkat çekmektedir. Avlusundaki mihrabın iki yanına yerleştirilmiş döner taş sütunlar, yapıda oluşabilecek kayma ve çökmeleri tespit etmek amacıyla konulmuştur. Anadolu'nun ilk üniversitesi olarak kabul edilen Mesudiye Medresesi'nde dönemin dört sünni mezhebine yönelik fıkıh dersleri verilmiştir. Üçüncü yüzyıldan günümüze ulaşan ve Diyarbakır'daki Ortodoks Süryani cemaatine ait olan Meryem Ana Kilisesi önemli bir tarihi yapıdır. Geç Roma dönemine ait kapısı, mihrabı ve dikkat çekici ahşap işçiliğiyle öne çıkar. Dört avlu, divanhane ve din adamlarının yaşam alanlarından oluşan yapının ahşap işçiliği, sütunları, ikonaları ve süslemeleri oldukça ünlüdür. Önceleri bir tapınak olarak kullanıldığı düşünülen yapı, milattan sonra 280 yılında kiliseye dönüştürülmüştür. Diyarbakır'ın önemli inanç ve kültür miraslarından olan Meryem Ana Kilisesi, Sur ilçesindeki Lale Bey Mahallesi'nde bulunuyor. Diyarbakır tarihi yapılarının yanı sıra yetiştirdiği şair, yazar ve düşünürlerle de Türk kültür ve edebiyatına önemli katkılar sunmuştur. Şehirde Türk edebiyatının usta şairlerinden Cahit Sıtkı Tarancı'nın doğduğu evle, fikir hayatımızın önemli isimlerinden Ziya Gökalp'in doğup büyüdüğü ev bugün müze olarak ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Sur ilçesindeki Cami Kebir Mahallesi'nde bulunan Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, şairin 1910 yılında doğduğu geleneksel Diyarbakır evidir. 1733 yılında inşa edilen yapı, yazlık, kışlık ve baharlık bölümleriyle geleneksel Diyarbakır evlerinin en güzel örneklerinden biridir. 1973 yılında müzeye dönüştürülen yapıda şaire ait eşyalar, mektuplar, şiirler ve kitaplar sergilenmektedir. Diyarbakır'ın kültür hayatına damga vuran bir diğer önemli isimse fikir ve edebiyat insanlarından Ziya Gökalp'tir. Yazarın Sur ilçesinde doğup büyüdüğü ev 1956 yılında müzeye dönüştürülmüş. Müzede Ziya Gökalp'e ait eşyalar, fotoğraflar ve eserler sergilenirken bazalt taştan inşa edilen yapı geleneksel Diyarbakır ev mimarisinin güzel örneklerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Diyarbakır Arkeoloji Müzesi ise şehrin ilk müzesi olup 1934 yılında Zinciriye Medresesi'nde hizmete açılmış, 1985 yılında ise günümüzdeki binasına taşınmıştır. Müzede Neolitik çağdan Osmanlı dönemine kadar uzanan geniş bir zaman dilimine ait arkeolojik eserler sergilenmektedir. Zengin koleksiyonuyla Diyarbakır'ın tarihine ışık tutan müze, şehrin önemli kültür duraklarından biridir. Deliller Hanı, Hüsrev Paşa Hanı adıyla da anılan tarihi bir yapıdır. 1527 yılında Diyarbakır Valisi Hüsrev Paşa tarafından yaptırılmış. Halk arasında Deliller Hanı olarak anılmasının nedeni, her yıl İslam ülkelerinden Hicaz'a gitmek üzere burada toplanan hacı adaylarına rehberlik eden delillerin, yani rehberlerin bu handa konaklamasıdır. İki katlı olarak inşa edilen tarihi han, restorasyonunun ardından otel olarak hizmet vermeye devam etmekte olup, Diyarbakır'ın önemli kültürel mirasları arasında yer almaktadır. Ulu Cami'nin karşısında yer alan Hasan Paşa Hanı, üzerindeki kitabeden anlaşıldığı üzere dönemin Osmanlı valilerinden Vezirzade Hasan Paşa tarafından 1572-73 yılları arasında yaptırılmıştır. 17. yüzyılda şehri ziyaret eden Evliya Çelebi, hanın son derece sağlam ve görkemli bir yapı olduğundan söz etmiş. Deliller Hanı'ndan sonra Diyarbakır'ın ikinci büyük hanı olan yapıda, günümüzde kafe, restoran, kitapçı ve antikacılar bulunmaktadır. Sülüklü Han 1683 yılında haneli oğlu Mahmut Çelebi ve Atike Hatun tarafından yaptırılmış, 2010 yılında restore edilerek yeniden kullanıma açılmıştır. Siyah bazalt taşından inşa edilen han, adını içindeki kuyudan hekimlerin sülük çıkarmasından aldığı biliniyor. Üst katları dinlenme odası, alt katları ise hayvanların konaklama alanı olarak kullanılan han,
Kurtuluş Savaşı sırasında süvari birliklerinin karargahı olarak da hizmet vermiştir. Han'ın giriş kapısında tarihçesini anlatan ve Süryanice, Ermenice, Zazaca, Kırmançı ve Türkçe olmak üzere 5 dilde yazılmış bir kitabı bulunmaktadır. Bugün tarihi atmosferi, kahvaltısı ve sütlü menengiç kahvesiyle Diyarbakır'ın önemli kültürel duraklarından biridir. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan Malabadi Köprüsü, Artuklu Beyliği döneminde Timurtaş bin İlgazi tarafından 1147 yılında inşa ettirilmiştir. Köprü Silvan'ın 22 kilometre doğusunda Batman Çayı üzerindedir. 40 metre 86 santimlik ana kemer açıklığıyla dünyanın en geniş kemerli taş köprülerinden biri olan yapı, yüzyıllardır mühendislik başarısıyla hayranlık uyandırıyor. Evliya Çelebi'nin övgüyle söz ettiği köprü için sanat tarihçisi Albert Gabriel de dönemine göre böyle bir yapının inşa edilmiş olmasına hayranlığını dile getirmiş ve köprünün kemer açıklığına Ayasofya'nın kubbesinin sığabileceğini ifade etmiştir. 7 metre genişliğinde ve 150 metre uzunluğunda olan köprünün her iki yanında özellikle kış aylarında yolcuların barınması amacıyla yapılmış odalar bulunmaktadır. Bu odaların köprü nöbetçileri tarafından da kullanıldığı, ayrıca yer altındaki dehlizler sayesinde uzaktan gelen kervanların ayak seslerinin önceden duyulabildiği rivayet edilmektedir. Yolcuların konaklaması için yapılan odaları ve köprünün üzerindeki nişlerde insan, hayvan ve güneş motifleri yer aldığı işçiliğiyle dikkat çeken Malabadi Köprüsü, Silvan'ın simgelerinden biri olarak ilçe belediyesinin logosunda da yer alır. Malabadi Köprüsü'nün bir de efsanesi vardır sevgili dinleyicilerimiz. Efsane iki aşığın hüzünlü hikayesine dayanıyor. Rivayete göre Bat adlı bir genç, nehrin karşı kıyısında yaşayan sevdiğine kavuşamaz. Bir gün sevdiği kız karşıya geçmeye çalışırken nehrin sularına kapılarak hayatını kaybeder. Bunun üzerine Bat, insanların sevdiklerine güvenle kavuşabilmeleri için buraya bir köprü yapılmasını ister. Silvan Bey'in desteğiyle köprünün yapımına başlanır. Köprüye Kürtçe mal yani ev ve Bat isminden türetilerek Malabadi adı verilir. Bad'ın evi anlamına gelen köprü, ihtişamlı duruşuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Ve gencin sevdiğine kavuşma hikayesinden doğan bu efsane, yıllar içinde türkülere de konu olmuş, Malabadi Köprüsü, orada başladı bitti şu garibin öyküsü dizeleriyle dilden dile aktarılmıştır. Diyarbakır Kalesi ve Diyarbakır Surları, Diyarbakır'ın en önemli tarihi simgeleri arasında yer almaktadır. Diyarbakır Kalesi ve Surları, iç ve dış kale olmak üzere iki bölüme ayrılır. Dış kale adı verilen bölümün uzunluğu yaklaşık 5,5 kilometredir ve 4 adet kapısı bulunur. Bu duvar üzerinde toplamda 82 tane burç yer alır. Yaklaşık olarak 3-4 metre kalınlığında olan taşlar bu sayede günümüze kadar ulaşabilmişlerdir. İç kale ise bu yapının kuzeydoğu kısmında bulunur ve Dicle Vadisi'nden yaklaşık 100 metre yükseklikte Viran Tepe adı verilen bir tepenin üzerinde konumlanır. İç kalede St. George Kilisesi, Jandarma Binası, Eski Cezaevi, Cephanelik Binası, Arslanlı Çeşme gibi tarihi yapılar bulunmaktadır. Diyarbakır surları, yöre halkının beden diye adlandırdığı 5 kilometre uzunluğunda taş yapıdır. Diyarbakır'ın 4 merkez ilçesinden birine de adını veren surlar, yerden yaklaşık olarak 10-12 metre yüksekliktedir. Çin Seddi'nden sonra dünyanın en görkemli savunma sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kuş bakışı olarak bakıldığı zaman Diyarbakır surları kalkan balığına benzemektedir. Oldukça sağlam bir yapı olarak adından söz ettiren bu surlar, yapıldığı dönemde Diyarbakır'ın tamamını içine alan bir duvar görevi görüyormuş. Milattan önce 4000'li yıllara kadar uzanan geçmişe sahip olan surlar, 4 ana kapısı, 82 burcu ve bazalt taşından inşa edilen sağlam yapısıyla dikkat çekmektedir. Tarih boyunca Hurrilerden Osmanlılara kadar birçok medeniyete ev sahibi yapan surların hiçbiri düz surlardan oluşmamakla birlikte üzerlerinde çok sayıda motif yer alır. Motifler sayesinde her devletin tarihini ışık tutan tarihi surlar 2015 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunur. Tarihi oldukça eskiye dayanan bu surların bir bölümünün yapımıyla ilgili bir de efsane bulunuyor.
surlar bölgesi halk tarafından Beynüsten olarak anılıyor. Efsaneye göre bir usta ve onun kalfası iddiaya girerler. Konu kimin yapacağı sur daha güzel olacak şeklinde gelişir. Bunu sonuca kavuşturmak için iki kişi ters taraflardan surları yapmaya koyulurlar. Eser ikisinin de yaptığı burçların arasında kalan sur duvarlarında kesişmesiyle son bulur. Buluştukları zaman ikisi de birbirlerinin eserlerine hayranlıkla bakarken bulurlar kendilerini. Daha sonra insanlara sorarlar kimin eserinin daha güzel olduğunu. Soru ben mi sen mi şeklinde olur. Usta bu soruya kalfasının hakkını yememek için sen der ve kendini üzerinde bulunduğu surdan aşağıya doğru atar. Durumu gören kalfa da daha fazla dayanamaz ve kendini ustasının arkasından yere doğru bırakır. İşte bu hikayeyi atıf olarak kalkan balığı şeklindeki surların iki uç noktasını oluşturan bu bölgenin adı ben ve sen anlamına gelen Beynüsten olarak kalır. Tarihin siyah bazalt taşlarına işlendiği, Dicle Nehri'nin bereketiyle yeşeren, kadim medeniyetlerin izlerini günümüze taşıyan Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel zenginlikleri arasında keyifli bir yolculuk yaptık. Şimdi bu kadim şehrin ezgilerini yansıtan güzel bir türküyle kısa bir mola veriyoruz sevgili dinleyicilerimiz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Binlerce yıl öncesine uzanan tarihiyle Güneydoğu Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Diyarbakır, Dicle Nehri'nin bereketiyle şekillenen köklü bir kültüre sahiptir. Tarihi boyunca Araplar, Ermeniler, Kürtler, Süryaniler, Türkler, Yahudiler ve Zazalar gibi birçok kültüre ev sahipliği yapmasının yanı sıra İpek Yolu güzergahında olmasından dolayı oluşan kültürel zenginlik Diyarbakır mutfağını özel kılmaktadır. Dolayısıyla da şehir zengin mutfak kültürüyle de öne çıkmaktadır. Diyarbakır burma kadayıfı, ciğer kebabı, Diyarbakır karpuzu, Diyarbakır örgü peyniri ve Karacadağ pirinci önde gelen coğrafi tescilli ürünler arasında yer alırken, kırmızı et, pirinç, tereyağı ve bulgurun sıkça kullandığı yöre mutfağında çiğ köfte, lahmacun, kaburga dolması, keşkek, lebeni, içli köfte, saç tava, meftune, ciğer kebabı, sütlü nuriye ve kadayıf tatlısı öne çıkan lezzetler arasında yer alır. Kendine özgü tadı ve büyüklüğüyle ün kazanan Diyarbakır karpuzu aynı zamanda şehrin simgesel lezzetlerinden biridir. Diyarbakır, kuyumculuk, ipekçilik ve bakırcılık alanlarında köklü bir geçmişe sahiptir. Hasır bilezik, kişmiş gerdanlık, gümüş işlemeli nalınlar, el dokuması halı ve kilimler şehrin dikkat çeken el sanatı ürünleri arasında yer almaktadır. En önemli alışveriş noktalarından biri olan ve Diyarbakırlıların Sabuti, Savuti ya da Sipahi Pazarı olarak da adlandırdığı Bakırcılar Çarşısı, geleneksel el işçiliğiyle üretilen bakır ürünleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. En sık görülen motiflerse yaprak, dal, lale, gonca, gül, çiçek, çam ağacı ve soğan gibi bitkisel motiflerdir. Ay, su ve yıldız figürleri de işlemelerde kullanılan nesnelerdir. Yazılı bezemelerde ise harf motifleri, Arapça, Süryanice, Ermenice ve Türkçe yazılar görülür. Kazma, kabartma, zımba acur ve kakama teknikleriyle süslenen ibrikler, siniler, semaverler, sürahiler ve çeşitli bakır eşyalar Diyarbakır'ın zengin el sanatlarını yansıtmaktadır. Yöresel lezzetlerden örgü peyniri başta olmak üzere farklı peynir çeşitleri ise peynirciler pazarında yerini almaktadır. Keşfi Diyar programının sonlarına doğru yaklaşırken Diyarbakır'da kutlanan festivallerden bazılarını sizlerle paylaşalım. Bunlardan en dikkat çekicisi ve en eğlencelisi kuşkusuz karpuz için yapılandır. Şehrin en göze tarım ürünlerinden karpuz için 1966 yılından itibaren her yıl Eylül ayı içinde gerçekleştirilen festival kapsamında kortej yürüyüşleri, en ağır karpuzu yetiştirme yarışmaları, karpuz yeme ve yuvarlama yarışmalarıyla yerel konserler gerçekleştirilmektedir. Mart ayında Kürtlerin doğa ve aşk bayramı olarak kutladığı Nevruz eğlencelerinde gençler ateş yakarak üstünden atlar ve çevresinde halay çekerler. Nevruz günü Diyarbakır halkı yöresel kıyafetlerini giyerek kutlamalara katılır. Eğlence programında Kürtçe, Ermenice, Arapça, Farsça, İngilizce ve Kürtçe gibi pek çok dilde şarkı söyleyen sanatçılar yer alır. Kırsal bölgelerdeki kültürel erişimi artırmak amacıyla kırsal mahallelerde düzenlenen köy festivalleri ise Kürtçe ve Ermenice konserler, atölyeler ve yerel halk hikayelerinin sergilendiği bir festivaldir. Diyarbakır Kültür Yolu Festivali son yıllarda düzenlenen en kapsamlı etkinliktir. Konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programlarıyla şehrin tarihi mekanlarını kültür ve sanatla buluşturur. Sevgili dinleyiciler, Diyarbakır'a geldiğinizde Diyarbakır surlarını ve iç kaleyi gezmeden, Ulu Cami'nin avlusunda tarihin izlerini hissetmeden, Hevsel bahçelerini ve Dicle Nehri kıyılarını görmeden, Malabadi Köprüsü'ne gitmeden, efsanesini dinlemeden, eski Diyarbakır evlerini, Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya Gökalp ve arkeoloji müzelerini gezmeden, karpuzunu, ciğerini ve burma kadayıfını tatmadan, meyan kökü şerbeti içmeden, Bakırcılar Çarşısı'nda el emeği bakır işçiliğini görüp yöresel bir hatıra almadan dönmeyin. Değerli dinleyiciler, Keşfi Diyar programımızın bugün de sonuna geldik. Diyarbakır'ın tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmaya çalıştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Bir sonraki programımızda Anadolu'nun bir başka güzel şehriyle yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Aydın ve Denizli çevreleriyle Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Muğla ile Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Aydın ve Denizli çevreleriyle Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Muğla ile Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ekim Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Bilecik hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 20 derece, Bilecik 19, Bursa 23, Çanakkale 13, Edirne 14, İstanbul 20, Kırklareli 13, Kocaeli ve Sakarya 21, Tekirdağ 15 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 16 derece, Aydın 21, Denizli 17, Kütahya 18, İzmir 21, Manisa 19, Muğla 17 ve Uşak 16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Adana çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 27 derece, Antalya 20, Burdur 15, Hatay 28, Isparta 15, Kahramanmaraş 24, Mersin ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21 derece, Ankara 20, Çankırı 22, Eskişehir 20, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir 20, Konya ve Nevşehir 18, Niğde 20, Sivas 18 ve Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 26 derece, Bolu 24, Düzce 22, Karabük 23, Kastamonu ve Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları dışında bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 26 derece, Artvin 25, Bayburt ve Çorum 21, Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu 24, Rize 25, Trabzon 26, Samsun, Sinop ve Tokat 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 19 derece, Ardahan 18, Bingöl 20, Bitlis 18, Elazığ 20, Erzincan 19, Erzurum 17, Hakkari 18, Iğdır 24, Kars 19, Malatya 18, Muş 19, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 26 derece, Batman 28, Diyarbakır 26, Gaziantep 22, Kilis ve Mardin 25, Şanlıurfa 28 ve son olarak Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 14 Ekim Çarşamba günü Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 6 ila 8, sabah saatlerinde doğusu 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, ilk saatlerde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, ilk saatlerde güneyi güneydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan kuzeyi öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, batısı öğle saatlerinde yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 15 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısı 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren geneli kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, sabah saatlerinde 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, kuzeyi 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar yer yer 8, güneyinin kıyı kesimleri 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 16 Ekim Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra geneli doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısı yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, batısı akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısı güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısı 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pençekiliç Operasyon Bölgesi'nde şehit olan piyade uzman çavuş Mustafa Aslan için mesaj yayınladı. Burhanettin Duran, ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Pençekiliç Operasyon Bölgesi'nde meydana gelen silah kazasında yaralanan, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz, piyade uzman çavuş Mustafa Aslan'a, Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz şehidimizin ruhu şad, makamı âli olsun ifadelerine yer verdi. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle 32 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari düzenlenen operasyon yurt dışı

olası isabet noktalarından uzak durmaları, çevredeki herhangi bir yabancı cisme yaklaşmamaları uyarısı içeren ikinci bir bildirim gönderildi. Yemen'deki İran destekli Husiler bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad'a, diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü kapsamında Türkiye'nin orman varlığını yalnızca miktar olarak artırmakla kalmayarak mevcut ormanların ekolojik değerini ve dayanıklılığını korumak için çalışmalar devam ediyor. Toprak ve su kaynaklarının korunması, erozyonun önlenmesi, doğal ekosistemlerin devamlılığının sağlanması amacıyla özel koruma altına alınan muhafaza orman sayısının 60'a yükseldiği bildirildi. Ve spor temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın Almanya ekibi Hoffenheim'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı ekipte sakatlığı bulunan kanat oyuncusu Çerni forma giyemeyecek. TRT 1 tabi ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi, genleşme derz betonlarının onarım çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karabük Araç yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 17 derece, Atina hafif sağanak yağışlı 19, Belgrad ve Berlin parçalı bulutlu 16, Helsinki parçalı bulutlu 8, Kiev hafif sağanak yağışlı 15, Kopenhag parçalı bulutlu 15, Londra parçalı bulutlu 19, Madrid parçalı bulutlu 29, Moskova hafif sağanak yağışlı 11, Paris hafif yağmurlu 18, Priştine parçalı bulutlu 12, Roma parçalı bulutlu 24, Saraybosna parçalı bulutlu 10, Sofya hafif sağanak yağışlı 10, Tiran parçalı bulutlu 19, Varşova parçalı bulutlu 13, Viyana hafif yağmurlu 17 ve Zürih parçalı bulutlu 18 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 30 derece, Aşgabat parçalı bulutlu 22, Astana parçalı bulutlu 15, Bağdat az bulutlu ve açık 40, Bakü hafif sağanak yağışlı 25, Bişkek hafif sağanak yağışlı 19, Duşanbe parçalı bulutlu 23, Kabil parçalı bulutlu 20, Kerkük parçalı bulutlu 35, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 39, Mekke ve Riyad az bulutlu ve açık 37, Şam parçalı bulutlu 30, Tahran parçalı bulutlu 29, Taşkent parçalı bulutlu 24, Tiflis parçalı bulutlu 26 ve Tokyo parçalı bulutlu 28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir hafif yağmurlu 27 derece, Kahire parçalı bulutlu 32, Melbourne parçalı bulutlu 14, Montreal hafif sağanak yağışlı 10, New York parçalı bulutlu 26, Sydney parçalı bulutlu 17 ve Washington parçalı bulutlu 28 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga hafif sağanak yağışlı 15 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 18, Gümülcine hafif sağanak yağışlı 15, Kırcaali parçalı bulutlu 14, Köln parçalı bulutlu 17, Komrat hafif sağanak yağışlı 15, Köstanca hafif sağanak yağışlı 17, Münih parçalı bulutlu 17, Podgorica hafif sağanak yağışlı 20, Selanik hafif sağanak yağışlı 18, Şumlu hafif sağanak yağışlı 13, Taraklıya hafif sağanak yağışlı 15, Balkaneş ve Zenica parçalı bulutlu 14, Gazi Magos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Girne kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 27 ve son olarak Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Sivas, Batman, Mardin, Şırnak, Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bayburt, Malatya ve Ağrı çevreleriyle Kayseri'nin doğusu, Adıyaman'ın kuzey ve batısı, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Van ve Hakkari'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü ilk saatlerden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Sivas, Batman, Mardin, Şırnak, Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bayburt, Malatya ve Ağrı çevreleriyle Kayseri'nin doğusu, Adıyaman'ın kuzey ve batısı, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Van ve Hakkari'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
2: Pancarcı çok zor, kolay değil. Ne kadar sert havada çarpınca evden oturuyordum. Mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot alın, yağ alın, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
3: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
2: Allah razı olsun meteorolojide bildiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
1: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Bir konu bir konuk programına hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Her hafta çarşamba günü saat 13.30'da sizlerle buluştuğumuz programımızda bugün Türk musikisinin değerli sanatçılarından bestekar, koro şefi ve hoca kimliğiyle uzun yıllar sanatımıza hizmet etmiş çok kıymetli bir konuğumuz var. Çocuk yaşlarda başlayan bir musiki yolculuğu, Adana'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Ankara'ya uzanan uzun bir sanat hayatı. TRT Radyosu'nda yıllarca süren sanatçılık ve koro şefliği ve geride birbirinden güzel eserler, öğrenciler, korolar, dostluklar ve hatıralarla dolu bir ömür. Bugün konuğumuz Sayın Ali Şenozan. Kendisini burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Öncelikle dinleyicilerimiz sizi kendi sesinizden tanısın istiyorum. Kimdir Ali Şenozan? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
1: 1939 Adana doğumluyum. Çocuk yaşımda, daha bir yaşındayken annemi kaybetmişim. Sağlık ve sıhhat içerisinde kalabilmek için varlık önemli bir kazanç. Ama çocukluğumda bu sefaleti de ailece çektiğimiz için ızdırapla ilkokulu, ortaokulu ve liseyi bitirdim. Bu liseyi bitirmeden evvel daha ilkokulun bitirdim. Hocam Arif Nihat Aka eve geldi. Çünkü o çocuk yaşımda bile bana ipek sesli çocuk derlerdi. Geldi abimle ablama, ben dedi Ali'yi dedi götüreceğim dedi, ders vereceğim dedi. Ve aldı evine götürdü. Defterimi almış, kalemimi almış, yaz dedi ve musikiye öylece ortaokul 3. sınıfta başlamış oldum. Bu başladığım hali sanki bir yapışkanlık gibi her öğrendiğim kelime ve hece zihnime yapıştı.
0: Sizin musiki ile tanışmanızın çok özel bir hikayesi var. Henüz 11 yaşındasınız. Hocanız Arif Nihat Aka size yaz bakalım diyor ve size müziğin tarifini ezberletiyor. Müzik, kulağımıza gelen sesleri bir sanat öyküsüyle tanıtan diye başlayan, evet, çok güzel bir tarif. 11 yaşındaki bir çocuğun zihninde böyle bir tarifin yer etmesi gerçekten çok etkileyici. O günleri hatırladığınızda Arif Nihat Aka sizin hayatınızda nasıl bir iz bıraktı?
1: Şimdi benim hocam olarak daima başımda, yardımcı olarak, sadece o değil. Yemek mesela, yemek evde pişmediği için yemek vakti alırdı götürürdü, yemeği yedirirdi. Ondan sonra derse başlardık. Allah rahmet eylesin. Allah. O kadar güzel bir ders programı verirdi ki zihnime yapışırdı. Tabii bu da benim kabiliyetimden gelmiş bir olaydı. Ve şükürler olsun işte onunla başladım ve musikiyi onun sayesinde yücelttim.
0: Sizdeki yeteneği ilk fark ettiğinde size nasıl davranırdı hocam? Kim? Arif Nihat Aka.
1: İşte öyle sesi güzel çocuk. Hakikaten ipek sesliydi. Yani konuşmam da öyle. Mesela daha 4-5 yaşta gel ipek sesli çocuk derlerdi.
0: Peki ilk keşfettiği anları hatırlıyor musunuz? Hocanızın
1: şimdi,
0: sizi ilk keşfettiği
1: abili, an. Abilerimin samimi arkadaşıydı. En büyük abimin de sesi çok güzeldi. Fakat işte o zaman gazel okuyorlardı falan. Gelip de beni dinlediği zaman, Ali ne güzel sesin var senin. Vallahi hoş. Derken işte o şeyde musikinin bilimsel tarafını öğrenince Arif Nihat Aka, ben de ortaokula başladıktan sonra geldi beni evden müsaadeyle aldı. Gittim ki Amel-i Nazari Türk Müziği kitabı, Hüseyin Saadettin Arel ve Doktor Süpezgin'in kitapları almış bana. Onları verdi ve derse böylece başlamış olduk.
0: Sağ olsun. Bir de Adana var hayatınızda. Su Gediği Mahallesi, İnkılap İlkokulu, Tepedağ Ortaokulu, Adana Erkek Lisesi ve daha öğrencilik yıllarında nota, usul, makam dersleri almaya başlıyorsunuz. Ardından hocanızın yardımcısı oluyor ve daha genç yaşta Adana Erkek Lisesi korosunu kurup çalıştırıyorsunuz. Bir genç olarak öğretmenlik ve koro şefliği yapmak size neler öğretti?
1: Bu bir Allah vergisi demek gerek. Çünkü kabiliyet insanların uğraşarak elde edeceği hal değil. Evet, Allah'ın vermiş olduğu bu kabiliyetle bu hocamın bana her öğrettiği zihnime yapıştı. Sonra işte Nuri Levent diye bir arkadaşım vardı, İstanbul'da okuyordu. Varlıklı bir aileydi, ilkokuldan arkadaşımdı. Bir gün bir yerdeyim, bir baktım ki bir kitap. Amel-i Nazari Türk Müziği kitabı, Hüseyin Saadettin Ali. Allah Allah, nedir bu dedim. Bunu dedim bir oku, tabi al yavrum dedi. Gittim okudum, Allah, baktım o kadar güzel ki. Baktım bir diyor, birinci cilt. Aldım. Sonra bir gün Nuri geldi, ortaokul son sınıftaydım. O da işte İstanbul'da Işık Lisesi'nde okuyordu. Ya Nuri dedim, bak dedim şu kitaba bak dedim. Birinci cilt dedim. Bana bunun dört ciltmiş İstanbul'da, alırım tabii dedi. Ve tatilde o üç cilti getirdi bana. Ve ay, o dört cilti ezberledim. İşte daha çocuk yaşımda alim olmamı sağlayan en büyük faktör, Nuri Levent'in o dört ciltlik kitabı bana hediye etmesi, bendeki arzu ve istekle bile beraber kabiliyetimin oluşu, musikiyi daha çocuk yaşımda öğrenmiş oldum.
0: Musiki aşkıyla birlikte ve eğitimiyle birlikte, tabii, öğrenmiş oldunuz. Sohbetimiz devam ederken sözü biraz da müziğe bırakalım istiyorum. Çünkü bazen bir besteyi dinlemek, uzun uzun anlatılabilecek duyguları birkaç dakika içerisinde hissettiriyor. İlk eserimiz Nihavend makamında sevgili dinleyenler. Beste hocamız Sayın Ali Şenozan'a ait, güfte Yalçın Benlican'a ait. Şimdi kıymetli hocamız Ali Şenozan'ın o güzel sesinden dinleyelim. Her yolu denedim, çare kalmadı. Eser sonrası biz yine burada olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Sevgili dinleyenler, Alişen Ozan'ın hayatına baktığımızda daha çocukluk yıllarında başlayan disiplinli bir musiki eğitiminin yıllar içinde büyük bir sanat yolculuğuna dönüştüğünü görüyoruz. Şimdi biraz da bu yolculuğun İstanbul dönemine uzanalım. 1958 yılı İstanbul Belediyesi Konservatuarı'nda 148 kişinin katıldığı şan ve okuma tarzı sınavını birincilikle kazanıyorsunuz. Ve karşınızda dönemin çok önemli isimlerinden oluşan bir jüri var. Duri Tuğran, Minur Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Faire Fersan ve Kemal Gürses. Jüri size soruyor, adın soyadın ne evladım? Siz de Ali kaptı kaçtı diyorsunuz. Burada ister istemez insanın yüzünde bir tebessüm oluşuyor. O anı sizden dinleyebilir miyiz? Jürinin tepkisi nasıldı?
1: Efendim, şimdi jüri tabii kaptı kaçtı soyadını duyunca şaşırdı. Bu nasıl soyad dedi. Vallahi ben almadım dedim. Sülalemi almış dedi. Ben de taşıyorum. Ve o kaptı kaçtı soyadını bir türlü bazı şeyler kabullenemedi. Bir savcı bir gün geldi dedi ki lise 1'de miydim 2'de miydim neydim. Oğlum dedi ya gel o zaman sahneye çıkıyordum. Ama tabii haftada bir iki defa çıkıyordum. 5 lira falan alıyordum. O zaman fakir olduğum için o da benim için çok büyük şeydi. Fakat beni dinleyenler o çocuk sesi, o çocuğun güzel sesi diye gelip dolduruyorlardı. Geldim. Dedi ki oğlum dedi ya bu kaptı kaçtı soyadı ne dedi nereden aldın dedi ben almadım dedim. Dedelerim almış bunu getirdi dedelerim.
0: Ama asıl ilginç hikaye buradan sonra geliyor değil mi hocam?
1: Evet o zaman dedi değiştirelim sana bu soyadı dedi. Memnun olurum dedim o zaman soyad bul dedi. Neyse oturdum eve geldim evlenmiştim işte o zaman da. Geldim hanıma dedim ki ya dedim hanım böyle böyle. Bir adam böyle dedi. Sen bilirsin Ali dedim. Nasıl istersen ben nasıl olsa ne alırsan onun yanındayım dedi. Akşama doğru Şükrü Şen Ozan'ın şarkısı diye radyo açık. Şimdi Şükrü Şen Ozan'ın Nihavend şarkısı dedi. Birden durdum. Hanım gel. Buldum soyad dedim. Ne dedi? Şen Ozan dedim. Eşimin o kadar çok hoşuna gitti ki Ali dedi. İyi ki buldun. Çok güzel bir soyad. Ve kim duyduysa tam sana göre soyad dediler.
0: Kesinlikle hocam. Gerçekten bu soyadı size çok yakışmış. Çok yakışmış.
1: Ertesi gün gittim savcıya. Buldum dedim. Verdi. Oo tam sana göre dedi. Hayret edersin. Koluma girdi. Götürdü nüfus dairesine. Soyadımı değiştirdi. Yarım saat içerisinde soyadım kaptı kaçtan Şen Ozan'a döndü.
0: Bir başka çok kıymetli isim de Laika Karabey. Sizi dinledikten sonra seni yetiştiren hocayı tanımak isterim. Ancak bu kadar güzel bir eğitim olabilir diyor. Daha sonra Arif Nihat Ak'a İstanbul'a geldiğinde yaşanan çok güzel bir buluşma var. Laika Karabey'in hocanıza gösterdiği saygı da çok anlamlı. Laika Karabey ile karşılaşmanız ve hocanız Arif Nihat Ak'a'nın onunla buluşması sizde nasıl bir hatıra bıraktı?
1: Şimdi o kadar güzel bir hatıra bıraktı ki Laika Karabey evladım sen bu bilgileri nasıl etmişsin? Gel derneği seninle daha çocuk yaşamış. Gel derneği seninle çalıştıralım. Ben tabii öyle bir şey yapabilecek halde değilim.
0: Ama o cevheri görmüş.
1: O cevheri gördü. Arif Nihat Hoca'yla da tanıştırdım. Ona sormuştu. Nasıl yetiştirdiniz demiş. Vallahi demiş ben söyledim o kafasına yerleştirdi. Allah rahmet eylesin. Öylece ondan sonra işte o Nuri Levent'in Amel Nazari Türk Müziği kitabı dediği o dört ciltlik kitapları getirince ondan sonra da alim oldum.
0: İyi ki hocam. Sanat müziği gerçekten güzel bir değer kazanmış sayenizde. İstanbul yıllarında Münir Nurettin Selçuk gibi büyük bir sanatkardan istifade ediyorsunuz. Çin Uçan, Tanrı Korur, Erdoğan Köroğlu, Teoman Alpay, Şekip Ayhan Özışık, Tülin Yakar Çelik gibi önemli sanatçılarla aynı sanat çevresinde bulunuyorsunuz. Emin Ongan, Cevdet Çağla, Alaaddin Yavaşça gibi üstadlarla dostluklar kuruyorsunuz. Bugün geriye dönüp baktığınızda o dönemin sanat ortamından size kalan en önemli şey nedir?
1: Sanatı yüreğimle insanlara yaymaktır.
0: Şimdi biraz da TRT yıllarınıza gelelim. 1959 yılında TRT'nin açtığı stajyer solistlik sınavına giriyorsunuz. Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı sınavda herkes sizin kazanacağınızı düşünüyor. Ancak sınav jüri içerisindeki anlaşmazlık nedeniyle iptal ediliyor.
1: Evet.
0: İnsan hayatında bazen bir kapı kapanıyor ama başka bir kapının açılması için. O sırada Seyfettin Sığmaz sizin omzunuza elini koyup "Hiç üzülme, sen bu radyoya gireceksin." diyor. Ve yıllar sonra gerçekten gerçekleşiyor. 5 Eylül 1966. TRT'nin doğrudan sanatçı sınavına giriyor ve kazanıyorsunuz. Seyfettin Sığmaz ile tekrar karşılaşıyorsunuz ve size "Dadaşsan, demedim mi ben sana? Sen bu radyoya gireceksin." diye
1: evet.
0: diyor. Bu iki anı sizin için hayatınızın dönüm noktalarından biri olsa gerek. O günleri hatırladığınızda neler hissediyorsunuz?
1: Valla o günleri hatırladığım zaman tabii Seyfettin abiye Allah rahmet eylesin bana çok bilen evlat derdi. O güzelliği, o hali yaşatan bu insanlar beni bir evlat olarak bağırlarına bastılar. Çok bilgili olmamı kıskananlar oldu radyoda. Fakat bu büyük yaşlı abilerim bağırlarına basarak beni yücelttiler.
0: Sağ olsun.
1: Sonunda işte biliyorsunuz şeflik imtihanını da kazandım. 20-30 senelik sanatçıların başına şef oldum.
0: Evet, şimdi oraya geleceğiz. 1966'da Ankara Radyosu'nda ses sanatçısı olarak göreve başlıyorsunuz. 1979'da ise topluluk şefliği sınavını kazanıyorsunuz. Yani TRT'de hem sanatçı hem de topluluk şefi olarak uzun yıllar görev yapıyorsunuz. Ses sanatçılığı ile koro şefliği arasında nasıl bir fark var hocam? Bir sanatçı için topluluğu yönetmek ne ifade ediyor?
1: Şimdi sanatçılık bir eseri veya eserleri güzel okumak için elinizden gelen çabayı gösterirsiniz. Allah o kabiliyeti size vermişse ve o güzelliği size vermişse bunu halledersiniz. Ama bilimsel olarak bir yol bulamazsanız sadece nota öğrenirsiniz. Bestekarın adını öğrenirsiniz. Başka bir şey öğrenmezsiniz. Ama Nuri Levent'in o kitapları getirmesi bana 4 ciltlik Ameli Nazari Türk Müziği kitabı, Hüseyin Saadettin Arel'in o kitapları hayat verdi ve ben o 4 ciltlik kitabı yuttum. Ve sonunda da ismim hocaların hocası olarak çıktı.
0: Evet, iyi ki varsınız hocam. Ve bunu da siz tabii ki öğrencilerinize aktardınız
1: tabii
0: değil
1: ki,
0: mi?
1: Tabii ki, evet. Tabii ki.
0: Bugün genç sanatçılara baktığınızda sizce iyi bir koro şefinde mutlaka bulunması gereken özellikler nelerdir?
1: Vallahi koro şefi sanatçı topluluğuyla karşılıklı gönül bağı ve gerekli lazım olan işaretler ve musiki bilgisini onlarla paylaşarak en güzel şekilde koroyu yönetmek.
0: Sizin hayatınız yalnızca TRT ile sınırlı kalmıyor. Hacettepe Üniversitesi Korosu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Korosu, Ankara Öğretmen Okulu Korosu, TRT Memurlar Korosu, Yüksek İhtisas Hastanesi Müzik Topluluğu, Kayseri Melik Gazi Belediyesi Konservatuarı, Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı ve Konya Üniversitesi'nde çalışmalarınız. Yani hayatınızın önemli bir bölümü gençlere musiki öğretmekle geçmiş. Sizce sanat öğretilebilir mi, yoksa bazı şeyler mutlaka insanın içinde mi olmalıdır?
1: Şimdi içinde olmalıdır derim ama eğer kabiliyetiniz varsa bunu geniş manada yayabilecek kabiliyete de sahip olmak lazım. Yani bilginiz sadece size değil topluma yayılmalı. O sebeple yani bilginiz içinize kalmamalı. Ben yaydım Allah'a şükürler olsun üniversitelerde, korolarda, Türkiye'de, Almanya'da, Hollanda'da, Kıbrıs'ta gidip dersler verdim.
0: Sağ olun, var olun hocam. Bir hocanın öğrencisinde görmek istediği en önemli şey sizce nedir? Ses güzelliği mi, teknik bilgi mi, disiplin mi, yoksa musikiyi sevmesi mi?
1: Bu dördü de olmalı.
0: Değil mi?
1: Bu dördü de olmalı.
0: Olmazsa olmaz.
1: Olmazsa
0: bence de
1: olmaz.
0: Katılıyorum hocam. Sizin hayatınızda Arif Nihat Akan'ın çok özel bir yeri var. Bugün siz de bir hoca olarak yıllarca öğrenciler yetiştirdiniz. Hiç hocamın bana yaptığı şeyi şimdi ben öğrencime yapıyorum dediğiniz bir an oldu mu?
1: Tabii ki hocamdan almış olduğum halleri içime yerleştirmişimdir. Verdiğim her şey hocamdan aldıklarımın talebelerime aktarılmasıdır.
0: Bu zaten bir anlamda şey değil mi? Bayrak teslimi gibi.
1: Tabii.
0: Musiki ancak bu şekilde gelişebilir, ilerleyebilir diye düşünüyorum hocam. Dernekler zaten bunun
1: tabii
0: için
1: ki
0: var değil mi? Şimdi gelelim sizin sanat hayatınızın bir başka önemli yönüne. Bestekarlık. 1956 yılında başlayan beste çalışmalarınız bugün hala devam ediyor. Sizin çok güzel bir sözünüz var. Beste yapmak bir şimşek çakması gibidir. Şimşeğin verdiği ışıkla ya hemen bestelersin veya tekrar için o ışığı belki aylarca beklersin. Bu gerçekten bestekarlığı anlatan çok güzel bir ifade. Peki o şimşek nasıl çakar? Bir şiir mi sizi etkiler, bir olay mı, bir insan mı, bir duygu mu?
1: Bu dört hadise de etkiler. Bu dört hadise de etkiler.
0: Hı hı. O zaman gelelim biraz bestelerinize. İsterseniz şimdi dinleyicilerimizle birlikte çok özel bir eserinizin hikayesine gidelim. Gittiğin yolları yakın sanarak. Bu eserin hikayesi de sizin askerlik yıllarınıza uzanıyor. O dönemde nişanlınız olan Bedriye Hanım size bir dergiden bulduğu şiiri gönderiyor. Siz şiiri saklıyorsunuz. Aradan zaman geçiyor. Bir gece Gül Ağacı gazinosunda sahne aldıktan sonra eve dönüyorsunuz. Şiir aklınıza geliyor ve melodiler bir anda zihninizde oluşmaya başlıyor. Ancak eser henüz tamamlanmıyor. Uyumak üzereyken birden yataktan kalkıyor, odunuzu elinize alıyorsunuz ve "Ölünceye dek seni unutmayacağım" dizesiyle eser tamamlanıyor. O geceyi bize biraz anlatır mısınız? Melodi geldiğinde ne hissettiniz?
1: Şimdi şiiri besteledim fakat bir türlü şiir bitmiyor. Yani beste oturmuyor. Üzülüyorum. O cümlede yok. Yattım, daha doğrusu yatağa uzandım. Birden aklıma geldi. Ölünceye dek seni unutmayacağım. Hemen kalktım, yazdım. Oturdum, melodiyi oturtturmaya çalışıyorum. Ölünceye dek seni unutmayacağım. Peki dedim, güftekarı ne der? Neyse, sonradan şarkı radyoya yayılınca güftekar geldi. Alişan Ozan dedi. Hayatımın bütün duygularını içine koyduğum şiirimi sen bir şarkı olarak yaptın. Hele o cümle yok mu o cümle? Beni abad etti dedi. Allah
0: eksik
1: rahmet
0: olan
1: eylesin.
0: Parçayı bulmuşsunuz.
1: Evet.
0: Yüreğinize sağlık hocam. Sağ. Kaleminize sağlık. Bu eserin daha sonra Emel Sayın ve Ziya Taşkent tarafından plağa okunması ve büyük ilgi görmesi de ayrı bir hikaye. Fakat daha ilginç olan şiirin gerçek sahibinin yıllar sonra ortaya çıkması.
1: Evet.
0: Siz güfte bölümünü boş bırakıyorsunuz çünkü şiirin kime ait olduğunu bilmiyorsunuz. Biraz önce de paylaştığınız gibi. Sonra pek çok kişi şiirin kendisine ait olduğunu söylüyor. Birçok güftekar çıkıyor değil mi ortaya hocam?
1: Evet, evet.
0: Ve sonunda şair Tevfik Bayraktar.
1: Evet.
0: Şiirin 1955 yılında Çınaraltı Mecmuası'nda kendi adıyla yayımlandığını gösteriyor. Eserin hikayesini anlattık sevgili hocam. Şimdi izninizle eseri de paylaşalım sevgili dinleyenlerimizle. Beste Alişen Ozan, güfte Tevfik Baykara. Alişen Ozan seslendirecek, gittiğin yolları yakın sanarak diyecek, hep birlikte dinleyelim.

0: sevgili dinleyenler. Burada sohbetimize kısa bir ara veriyoruz. Saat başı haberlerinden sonra yeniden sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.
1: Bir konu, bir konuk.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Mersin çevrelerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Mersin çevrelerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ekim Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Bilecik hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 20 derece, Bilecik 19, Bursa 23, Çanakkale 13, Edirne 14, İstanbul 20, Kırklareli 13, Kocaeli ve Sakarya 21, Tekirdağ 15 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 16 derece, Aydın 21, Denizli 17, Kütahya 18, İzmir 21, Manisa 19, Muğla 17 ve Uşak 16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Adana çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 27 derece, Antalya 20, Burdur 15, Hatay 28, Isparta 15, Kahramanmaraş 24, Mersin ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray 21 derece, Ankara 20, Çankırı 22, Eskişehir 20, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir 20, Konya ve Nevşehir 18, Niğde 20, Sivas 18 ve Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 26 derece, Bolu 24, Düzce 22, Karabük 23, Kastamonu ve Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları dışında bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 26 derece, Artvin 25, Bayburt ve Çorum 21, Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu 24, Rize 25, Trabzon 26, Samsun, Sinop ve Tokat 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 19 derece, Ardahan 18, Bingöl 20, Bitlis 18, Elazığ 20, Erzincan 19, Erzurum 17, Hakkari 18, Iğdır 24, Kars 19, Malatya 18, Muş 19, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 26 derece, Batman 28, Diyarbakır 26, Gaziantep 22, Kilis ve Mardin 25, Şanlıurfa 28 ve son olarak Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren genelinde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anındaysa zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, sabah saatlerinde 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar yer yer 8, güneyinin kıyı kesimlerinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 16 Ekim Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra genelinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, batısında akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 17 Ekim Cumartesi günü Güney Ege'de fırtına, Marmara Denizi, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı.
Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında ise zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Batı Akdeniz'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, kripto para dolandırıcılığı suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul Beşiktaş'ta gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek olan Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 7. toplantısına katılacak.

Türkiye'de 2026 yılı Eylül ayı ortalama 21,5 derece sıcaklıkla son 56 yıl... Türkiye'de 2026 yılı Eylül ayı ortalama 21,5 derece sıcaklıkla son 56 yılın en sıcak 13. Eylül ayı olarak

Eskişehir ve Ağrı'da FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında 33 kişi gözaltına alındı. Bakan Gürlek, FETÖ'nün hiçbir finans ağına, hiçbir örgütsel faaliyetine, hiçbir yeniden yapılanma girişimine müsamaha göstermeyeceğiz dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın NATO müttefiklerine yönelik hibrit ve siber saldırılarına karşı gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirterek, gerektiği yerde karşılık vereceğiz, tekrar söylüyorum, bu her zaman görünür olmayacak, dedi. Avrupa Birliği Komisyonu Ukrayna'ya drone, hava savunma sistemi, füze, radar, elektronik harp sistemi ve mühimmat tedarik etmesi için 2 milyar 860 milyon euroluk ödeme yaptı.

0: Ve spor. Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında 15 Ekim Perşembe günü Kups Kupio ile deplasmanda yapacağı maç için Finlandiya'ya gitti. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolunun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derz betonlarının onarım çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Niğde-Pozant otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır, Söğüt, Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli, Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli, Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Sivas, Batman, Mardin, Şırnak, Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bayburt, Malatya ve Ağrı çevreleriyle Kayseri'nin doğusu, Adıyaman'ın kuzey ve batısı, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Van ve Hakkari'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağış

Yarın aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü ilk saatlerden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Sivas, Batman, Mardin, Şırnak, Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bayburt, Malatya ve Ağrı çevreleriyle Kayseri'nin doğusu, Adıyaman'ın kuzey ve batısı, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Van ve Hakkari'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Trakya bölümüyle Güney Ege kıyıları dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Iğdır hariç Doğu Anadolu bölgesiyle Çankırı, Sivas, Çorum, Amasya'nın batısı, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Yalova, Adıyaman ve Tunceli ile Malatya'nın doğusunda, Elazığ'ın batısında ve Bingöl çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden çok kuvvetli ve fırtına, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun güneydoğusundaysa güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı görülecek. 16 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Kıyı Ege ile Çanakkale dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Kırklareli kıyıları, İstanbul, Antalya, Isparta, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Zonguldak, Kastamonu kıyıları, Çorum, Amasya, Yozgat, Bingöl, Muş ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olacak. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek. 17 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Bingöl, Malatya, Muş, Bitlis, Batman, Hakkari, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Marmara'nın doğusunda, Ege bölgesinde, İç Anadolu'nun kuzeybatısında, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Adana, Osmaniye, Hatay kıyılarıyla Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde ise çok kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, Güney Ege kıyılarında kuzeybatıdan, Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklıkları azalarak yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat Var.

Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Antalya Finike, Mersin Anamur, Antalya Alanya, Muğla Fethiye ve Antalya Kaş'ta 26 santigrat derece. Mersin Yenişehir'de 25, Muğla Datça ve Muğla Bodrum'da 24, Artvin Hopa'da 23, Aydın Kuşadası, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri ve Rize'de 22 santigrat derece. Samsun Atakum Bölge ve İzmir Dikil'de 21, Kastamonu İnebolu, Bartın Güney Mendirek Feneri, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Balıkesir Ayvalık, Sinop, Çanakkale, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri ve İstanbul Tuzla, İTÜ Güney Mendirek Feneri'nde 20 santigrat derece. Ordu Altınordu, Tekirdağ Süleymanpaşa, Düzce Akçakoca, Giresun ve Bitlis Adil Cevaz Liman'da 19, Trabzon Ortahisar Havalimanı, Bitlis Tatvan Liman ve son olarak Van Tuşba Liman'da 18 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümüyle yeniden birlikteyiz. Bugün Bir Konu Bir Konuk programımızın konuğu, TRT Radyosu sanatçısı, bestekar ve koro şefi Sayın Ali Şenazan. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir başka eserinizin hikayesi ise insanın yüreğine dokunuyor. Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli. Bu eser söz yazarı Mehmet Erbulan ile dostluğunuzun çok özel bir anısından doğuyor. Mehmet Erbulan bir gün elinde bir kağıtla yanınıza geliyor. Yüzü solgun, bitkin, size "Al baba, bu çocuğumun son hatırasıdır" diyor ve gidiyor.
1: Evet.
0: Oğlu hastanede komada. Sizin için de çok zor bir an ve siz bu sözleri Hüzzam makamında besteliyorsunuz. Daha sonra eser 1984 yılında Milliyet gazetesinin Yılın 10 Şarkısı yarışmasında ödül alıyor. Ama dinleyenlerin çoğu bu eseri bir kadın sevgisine yazılmış bir ayrılık şarkısı olarak biliyor. Oysa arkasında bir babanın evladına duyduğu sevgi ve korku var. Bu hikayeyi bugün ilk kez ya da yeniden dinleyenlerimiz için sizden dinleyebilir miyiz?
1: Efendim, Mehmet Erbulan geldi. Prova bitmişti öğleyin. Daha doğrusu program bitmişti. Yemeğe, o zaman TRT'de yemek veriliyordu. Sıraya girmiştik. Geldi, elinde kağıt. Saç, sakal birbirine karışmış. "Baba al" dedi, "bu yavrumun son hatırası" dedi. Aldım, bükülmüş bir kağıt. Böyle geçti gitti. Yanımda, "ne dedi bu" dedim. "Ali" dediler, "çocuğu komada." Açtım baktım, aman şiir. Yemeği yedim, eve geldim. Bakıyorum, okuyorum. Birden çocuklarım gözümün önüne geldi. Ve Allah'ın vermiş olduğu kabiliyet içimden taşıp dökülmeye başlayınca hemen nota kağıdını aldım ve yazmaya başladım. Ve şarkı çıktı.
0: Ve çok şükür hikayenin sonunda güzel bir haber geliyor. Mehmet Erbulan'ın çocuğu sağlığına kavuşuyor.
1: Evet, 10 sene sonra da Mehmet ölüyor, çocuk yaşıyor.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Çocuğuna da sağlıklı ömürler diliyoruz.
1: Evet.
0: Bir bestekar olarak yaşadığınız bir acının böyle bir esere dönüşmesi size musikinin gücü hakkında ne öğretti desem hocam?
1: Şimdi sanat sadece kabiliyet değil, özellikle vurgulaması olan hadiseler size yol gösterir. Ve kabiliyetinizle o yolu birleştirince bestekarlığınız yürümeye başlar. Ben de öyle yürüdüm.
0: Hocam, sizi burada biraz dinlendirelim. Sohbetimize kısa bir ara verelim ve bu güzel eseri dinleyenlerimizle paylaşalım izninizle.
1: Buyurun.
0: Sevgili dinleyenler, paylaşacağımız eser hocamızın bir televizyon kaydından alıntıdır. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Makam Hüzzam, beste Ali Şenozan, güfte Mehmet Erbulan. Sanatçımız Ali Şenozan'ın o güzel sesinden dinliyoruz. Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli.

0: bir bestekarın eserleri aslında onun hayatından izler taşır. Sizin besteleriniz arasında çok özel 3 eser daha var. Torunlarınız için bestelediğiniz Çağla Su, Birden İçime Güneş Doğdu ve Bebeğim Güzel Nehirim. 3 torununuzun isimlerini eserlerinizle ölümsüzleştirmişsiniz. Bir bestekarın torunlarına duyduğu sevgiyi notalara dökmesi nasıl bir duygu?
1: Çok büyük bir mutluluk. Çok büyük bir mutluluk. Yavrularıma ölümsüz bir hatıra bıraktım. Hepsi de TRT repertuarında.
0: Kaç yaşındalar hocam şu anda?
1: Şimdi torunlarım mı diyorsun?
0: Tabii tabii, bu besteler torunlara gitti
1: evet,
0: sonuçta.
1: Biri 33 yaşında, birisi 29 yaşında, birisi de 28 yaşında.
0: O zaman dededen onlara bir selam gönderelim isterseniz. Gönderelim. Ne demek istersiniz buradan?
1: Selam canlarım, gözümün nurları, sizin için yaptığım şarkıları şimdi bütün alem dinliyor.
0: Biz de Meteorolojinin Sesi Radyosu olarak selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz kendilerine. Sizce insan yaş aldıkça bestelediği eserin duygusu değişiyor mu? Gençlikte yazılan bir şarkıyla hayatın ilerleyen yıllarında yazılan bir şarkının arasında sizce ne gibi bir fark vardır?
1: Şimdi hayat harekettir biliyorsun. Gençlikte duygularınız farklı, yaşlandıkça farklı. Ama musikide ruh hiç değişmez. Aynı manada, aynı güzellikte yürür gider. Ben öyle gördüm.
0: İcrada ama verilen ruh değişebiliyor değil mi hocam?
1: O icracıya göre. İcra eden kişinin okumasına, icrasına bakar.
0: Bir 20 yaşındaki sanatçının okumuş olduğu bir eserin vermiş olduğu, karşıya geçirmiş olduğu duyguyla 50 yaşındaki haliyle okumuş olduğu aynı eser, duygu geçişi çok daha farklı diye düşünüyorum.
1: Olur tabii, farklı. Çok farklı olur. Hı-hı. Çok farklı olur.
0: Evet. Sizin hayatınızın başlangıç noktası Adana. Çocukluğunuz orada, ilk hocanız orada, ilk korunuz orada, sanat hayatınızın ilk yılları orada. Ve yıllar sonra Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nda sanat yönetmenliği yapıyorsunuz. Hatta konservatuara sizin adınız veriliyor. Adana sizin sanat hayatınızda ne ifade ediyor?
1: Adana benim için yaşadığım hayatın en büyük ortamı. Yokluğumla varlığım, çocukluğumla gençliğim hep orada oldu. Allah rahmet eylesin, Arif Nihat Hakan'ın elimden tutarak, daha ortaokulun son sınıfında bile değildim, bilimsel olarak musikiye başlatması ve musikiyi bilimsel olarak öğrenerek adımın yayılmasını sağlayan kişiliğime büyük yardımı oluşu beni çok mutlu etti. Çok mutlu etti.
0: Sağ olsun. Ankara'da uzun yıllar yaşadınız. Türkiye'nin pek çok yerinde görev yaptınız. Ama insanın doğduğu şehir, özellikle sanatçı için, sanki hep içinde taşıdığı bir melodi gibi. Adana'nın sizin müziğinize kattığı bir şey var mı?
1: Adana'nın benim musikime kattığı çok şey var. Bir defa yoksul hayatımdaki duygularımı musikinin üzerine dönüştürmeye fırsat verdi. Musiki sayesinde toplumun içerisinde güzel sesli çocuk diyerek şahsımı yüceltti.
0: Siz Türk musikisinin çok önemli isimleriyle aynı dönemi paylaştınız. Bugün geçmişle bugünü karşılaştırdığınızda Türk musikisinin geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Çok gerilerde kaldı. Yani artık musiki bilimsellikten çıktı, eğlenceye döndü. Eskiden bir dernek vardı. Mesela Adana'da bir dernek vardı. İşte Ankara'da konservatuar eğitimi verirdi. Şimdi Ankara'da herhalde 100'ü aşkın dernek var. Adana'da bilmem 50 aşkın. Tabii böyle olunca hocalık bir meslektir. Ve bu mesleği yapabilmek için bilimsel olarak mutlaka öğretmenlik mesleğini bileceksin. Ama şimdi koro şefliğini yapanlar, hocalık yapanların %90'ı maalesef bundan uzak.
0: Gençlerin Türk musikisine ilgisini artırmak için sizce neler yapılmalı?
1: Vallahi şu anda yapılacak bir şeyin olacağını düşünemiyorum. Çünkü artık herkes kendi dünyasını, kendi sevdasını yaşadığı için bir şeye kalkıp da kendisini bağlamaz. Bu onun için de bir şey yapılamaz.
0: Hak ettiği yeri bulamadı Türk müziği.
1: Maalesef.
0: Türk sanatı.
1: Tamamen kaybetti.
0: Evet. Ben de
1: o geçmişteki o güzelim klasik formasyon içerisinde yapılmış olan o eserler şimdi yok.
0: Maalesef. Ve televizyondaki programlarda sanatçıların dahi notaya bağlı okumadığını görünce ben çok üzülüyorum.
1: Maalesef. Eskiden çok yapamazdınız, üzülüyorum. Ayrılamazdınız. Biraz ayrılsanız o yayınlanmazdı.
0: En doğrusu oymuş aslında. Hayatınız boyunca çok önemli sanatçılarla, hocalarla, devlet adamlarıyla ve sanatseverlerle karşılaştınız. Kıbrıs'ta verdiğiniz konser, Rauf Denktaş ile olan hatıranız, Ankara'daki konserler, dostluklarınız, bugün düşündüğünüzde sizi gülümseten veya iyi ki yaşamışım dediğiniz bir anınız var mı hocam?
1: Aslında anılar çok. Bir tane olmadığı için şudur diyemeyeceğim. Onun için sadece çok anılarımdı, çok da güzeldi. Sadece Kıbrıs değil, Hollanda'da, Belçika'da yemin ediyorum yalvardılar ya, gel dediler Hollanda'ya, Belçika'ya, işte Almanya'ya. Sana Türkiye'de kazandığının 10 katını vereceğiz, gelmem dedim. Ben Türkiye'nin aşığıyım ve gitmedim.
0: Sağ olun, var olun hocam. Efendim, programımızın artık sonuna geliyoruz. Ama 80 yılı aşan bir ömrün ve onlarca yıllık sanat hayatının bütün hikayelerini bir programa sığdırmak elbette mümkün değil. Siz bu ülkenin musikisine yıllarca yalnızca eserlerinizle değil, öğrencilerinizle, korolarınızla, hocalığınızla, TRT'deki çalışmalarınızla, dostluklarınızla ve yetiştirdiğiniz sanat insanlarıyla da katkıda bulundunuz. Programımızı bitirmeden önce özellikle genç sanatçılarımızı ve genç dinleyicilerimizi düşünerek sormak istiyorum. Bugün genç bir Alişan Ozan karşınızda olsaydı ona hayat ve sanat adına ne söylerdiniz?
1: Bugün yaşanan hayat musikiyle eşdeğer bir hayat değil. Onun için içindeki ruhu duygusal yapıyla birleştirerek yaşamaya çalış derdim.
0: Peki müzik anlamında çok güzel bir dönemden geçmişim diyorsunuz değil mi hocam?
1: Diyorum tabii. Diyorum tabii. O devirde çok büyük sanatçılar, yani geçmişteki Hacı Arif Bey'le şunlar bunlar bestekarları bir tarafa bırakın. İşte Münir Nurettin Selçuk, Alaaddin Yavaşça, Şükrü Tunar, şunlar bunlar o devrin büyük insanlarıydı. Büyük eserler verdiler. Büyük musiki çalışmaları yaptılar. Ve böylece musikimizin bugüne akıp gelmesini sağladılar. Ve hepsiyle de dostum.
0: Ne mutlu. Bugün biz sevgili hocamıza sürpriz yapmak istedik ve kendisinin öğrencisini de buraya davet ettik. Karşılaştırdık. Sevgili hocamız Ali Osman Güngör şu anda teknik yönetmenin odasında bizleri dinliyorlar. Sağ olsunlar. Kendisine buradan ne söylemek istersiniz?
1: Ali Osman benim çok sevdiğim, çok kabiliyetli, çok saygın, efendi bir evladım. Ben talebelerime evladım derim. Onun için de talebelerime hiçbir zaman sen tö tö demedim, hep evladım. Onun için hocalık yapan talebelerim hep diyorlarmış ki hocam bize hep evladım derdi, biz de size diyoruz.
0: Bugün sağ olsun bizi yalnız bırakmadı Ali Osman Güngör Bey'e de biz teşekkürlerimizi iletiyoruz, ayaklarına sağlık diyoruz. Çok kıymetli sözleriniz ve bizimle paylaştığınız birbirinden güzel hatıralarınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Bugün bir konu bir konuk programımızda Türk musikisine ömrünü adamış çok kıymetli bir sanat insanını ağırladık. TRT Radyosu sanatçısı, bestekar ve koro şefi Sayın Alişen Ozan bizlerle birlikteydi. Onun çocukluk yıllarından başlayan musiki yolculuğuna, Arif Nihat Aka ile olan hoca-talebe ilişkisine, İstanbul Konservatuarı yıllarına, TRT'deki sanat hayatına, bestelerine, koro şefliğine ve hayatında iz bırakan birbirinden güzel hatıralara hep birlikte tanıklık ettik. Efendim iyi ki geldiniz. İyi ki bu güzel hatıraları bizimle ve dinleyicilerimizle paylaştınız. Sağ olun, var olun. Sizin çok güzel bir besteniz var. Ben derim ki o eseri bu programda paylaşmadan olmaz. Dinleyelim mi hocam?
1: Dinleyelim tabii.
0: Makam Muhayyer Kürdi. Beste Alişen Ozan, güfte Ayten Baykara, eser
1: Hasreti Yıllara Sor mu? Hangisi?
0: Evet hocam, Hasreti Yıllara Sor. Alişen Ozan sizlerle. Hep birlikte dinleyelim.

0: sesinize, yüreğinize sağlık hocam tekrar.
1: Çok teşekkür ederim Eminem. Enfes bir program oldu. Benim için hatırası yüce ve yüksek olacak. Çok teşekkür ederim.
0: Hocam bizim için de çok anlamlı bir program oldu. Ayağınıza sağlık. İyi ki varsınız.
1: Sağ olun. Sizler de öyle. Sizler de öyle canım.
0: Bir de hoşça kalın der misiniz?
1: Bu güzel programı yaptıktan sonra artık herhalde gideceğim. Onun için de size hoşça kalın, teşekkür ediyorum diyeceğim.
0: Sevgili dinleyenler, Bir Konu Bir Konu programını hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Haftaya yeni Bir Konu Bir Konu programı ile aynı saatte sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye kadar sanatla, müzikle ve sevgiyle kalın, hoşça kalın.
2: Bir Konu, Bir Konuk.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum, İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ekim Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Bilecik hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 20 derece, Bilecik 19, Bursa 23, Çanakkale 13, Edirne 14, İstanbul 20, Kırklareli 13, Kocaeli ve Sakarya 21, Tekirdağ 15 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 16 derece, Aydın 21, Denizli 17, Kütahya 18, İzmir 21, Manisa 19, Muğla 17 ve Uşak 16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Adana çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 27 derece, Antalya 20, Burdur 15, Hatay 28, Isparta 15, Kahramanmaraş 24, Mersin ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray 21 derece, Ankara 20, Çankırı 22, Eskişehir 20, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir 20, Konya ve Nevşehir 18, Niğde 20, Sivas 18 ve Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 26 derece, Bolu 24, Düzce 22, Karabük 23, Kastamonu ve Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları dışında bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 26 derece, Artvin 25, Bayburt ve Çorum 21, Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu 24, Rize 25, Trabzon 26, Samsun, Sinop ve Tokat 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 19 derece, Ardahan 18, Bingöl 20, Bitlis 18, Elazığ 20, Erzincan 19, Erzurum 17, Hakkari 18, Iğdır 24, Kars 19, Malatya 18, Muş 19, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 26 derece, Batman 28, Diyarbakır 26, Gaziantep 22, Kilis ve Mardin 25, Şanlıurfa 28 ve son olarak Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar kuvvetli fırtına bekleniyor. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 4 ila 5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı kuzeyden 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 4 ila 5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı kuzeyden 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 3 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar kuvvetli fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyi kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, güneyinde 4 ila 5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta kuvvetli fırtına bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, kuzeyi kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, kuzeyinde 4 ila 5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyi kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, kuzeyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca sağanak yağıştı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 5 ila 7, batısı güneyden 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, doğusunda 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, kripto para dolandırıcılığı suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul Beşiktaş'ta gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek olan Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 7. toplantısına katılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir, Eskişehir ve Ağrı'da FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında 33 kişi gözaltına alındı. Bakan Gürlek, FETÖ'nün hiçbir finans ağına, hiçbir örgütsel faaliyetine, hiçbir yeniden yapılanma girişimine müsamaha göstermeyeceğiz dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın NATO müttefiklerine yönelik hibrit ve siber saldırılarına karşı gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirterek, "Gerektiği yerde karşılık vereceğiz, tekrar söylüyorum, bu her zaman görünür olmayacak," dedi. Avrupa Birliği Komisyonu yaptıklarını belirterek, "Gerektiği yerde karşılık vereceğiz, tekrar söylüyorum, bu her zaman görünür olmayacak," dedi. Avrupa Birliği Komisyonu Ukrayna'ya drone, hava savunma

0: Osmanlı yapacağı maç için Finlandiya'ya gitti. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolunun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derz betonlarının onarım çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli-Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Toprak dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
4: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar biz hep havada çarşımıza tutuyoruz. Evden oturuyordum. Mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık. Ya abi geldik, her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
5: Haberleri seyredin. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
4: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
3: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 10 derece, Atina hafif sağanak yağışlı 14, Belgrad parçalı bulutlu 7, Berlin parçalı bulutlu 10 derece. Helsinki parçalı bulutlu 3, Kiev hafif sağanak yağışlı 10, Kopenhag ve Londra parçalı bulutlu 8 derece. Madrid parçalı bulutlu 14, Moskova hafif sağanak yağışlı 7, Paris hafif yağmurlu.

yağmurlu 9, Priştine parçalı bulutlu 5 derece. Roma parçalı bulutlu 11, Saraybosna parçalı bulutlu 2, Sofya hafif sağanak yağışlı 6, Tiran parçalı bulutlu 8, Varşova parçalı bulutlu 5, Viyana hafif yağmurlu 7, Zürih parçalı bulutlu 8 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 19, Aşgabat parçalı bulutlu 11, Astana parçalı bulutlu 4, Bağdat az bulutlu ve açık 25 derece. Bakü hafif sağanak yağışlı 18, Bişkek hafif sağanak yağışlı 11, Duşanbe parçalı bulutlu 13, Kabil parçalı bulutlu 11, Kerkük parçalı bulutlu 23, Kuveyt az bulutlu ve açık 27, Mekke az bulutlu ve açık 26, Medine ve Riyad az bulutlu ve açık 25, Şam parçalı bulutlu 17, Tahran parçalı bulutlu 16, Taşkent parçalı bulutlu 15, Tiflis parçalı bulutlu 14 ve Tokyo parçalı bulutlu 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir hafif yağmurlu 16, Kahire parçalı bulutlu 21, Melbourne parçalı bulutlu 9, Montreal hafif sağanak yağışlı 6, New York parçalı bulutlu 17, Sydney parçalı bulutlu 13, Washington parçalı bulutlu 19 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga hafif sağanak yağışlı 10, Frankfurt parçalı bulutlu 8, Gümülcine hafif sağanak yağışlı 12, Kırcıali parçalı bulutlu 9, Köln parçalı bulutlu 8, Komrat hafif sağanak yağışlı 10, Kösence hafif sağanak yağışlı 11, Münih parçalı bulutlu 8, Podgorica hafif sağanak yağışlı 10, Selanik hafif sağanak yağışlı 11 derece. Şumlu hafif sağanak yağışlı 9, Taraklıya hafif sağanak yağışlı 10, Valkaneş parçalı bulutlu 10, Zenitsa parçalı bulutlu 4, Gazmağsa gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Girne kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 16 ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bu gece saatlerinden itibaren Cuma günü sabah saatlerine kadar Karabük, Çankırı, Bartın ve Bolu çevreleriyle Amasya'nın batısında, Çorum ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, kıyı kesimlerinde yer yer aşırı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, bu gece saatlerinden itibaren Cuma günü sabah saatlerine kadar Karabük, Çankırı, Bartın ve Bolu çevreleriyle Amasya'nın batısında, Çorum ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, kıyı kesimlerinde ise yer yer aşırı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
2: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen son 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Muğla Marmaris'te metrekareye düşen toplam yağış miktarı 134 kilogram. İzmir Karaburun'da 93, İstanbul Beykoz'da 88, Kırklareli Vize Kazandere Barajı'nda 79, Çanakkale Biga'da 73, Bursa Karacabey Bayramdere Göleti'nde 67, Burdur Bucak Karacaören'de 60 kilogram. Yalova Çınarcık'ta metrekareye düşen toplam yağış miktarı 58 kilogram. Balıkesir Manyas'ta 52, Antalya Kaş Ortabağ mevkiinde 47, Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde 45, Edirne Uzun Köprü'de 41, Denizli Kale Karayayla Köyü'nde 35, Manisa Yunus Emre Çakmak Orman Sahası'nda 34 kilogram. Tekirdağ Saray'da metrekareye düşen toplam yağış miktarı 33 kilogram. Aydın Çine Bahçe Arası Köyü'nde 31, Kocaeli Kandıra Akçova Beldesi'nde 30, Hakkari Durankaya Beldesi'nde 26, Adıyaman Gölbaşı Orman Sahası'nda 24, Kütahya Gediz'de 23, Elazığ Arıcak'ta 22, Bilecik Abadiye Köyü'nde 21, Bingöl'de 20 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen son 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. Yediden 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.
3: Farkındayım.
4: Bilinçliyim.
3: Temiz tutuyorum.
4: Koruyorum.
5: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
6: Çünkü çevre benim.
3: Çünkü çevre benim.
2: Hadi sen de çevre benim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi.
1: Saat 16.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Mersin çevrelerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Mersin çevrelerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ekim Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Bilecik hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 20 derece, Bilecik 19, Bursa 23, Çanakkale 13, Edirne 14, İstanbul 20, Kırklareli 13, Kocaeli ve Sakarya 21, Tekirdağ 15 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 16 derece, Aydın 21, Denizli 17, Kütahya 18, İzmir 21, Manisa 19, Muğla 17 ve Uşak 16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Adana çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 27 derece, Antalya 20, Burdur 15, Hatay 28, Isparta 15, Kahramanmaraş 24, Mersin ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray 21 derece, Ankara 20, Çankırı 22, Eskişehir 20, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir 20, Konya ve Nevşehir 18, Niğde 20, Sivas 18 ve Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 26 derece, Bolu 24, Düzce 22, Karabük 23, Kastamonu ve Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları dışında bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 26 derece, Artvin 25, Bayburt ve Çorum 21, Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu 24, Rize 25, Trabzon 26, Samsun, Sinop ve Tokat 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 19 derece, Ardahan 18, Bingöl 20, Bitlis 18, Elazığ 20, Erzincan 19, Erzurum 17, Hakkari 18, Iğdır 24, Kars 19, Malatya 18, Muş 19, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 26 derece, Batman 28, Diyarbakır 26, Gaziantep 22, Kilis ve Mardin 25, Şanlıurfa 28 ve son olarak Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren genelinde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anındaysa zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, sabah saatlerinde 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar yer yer 8, güneyinin kıyı kesimlerinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 16 Ekim Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra genelinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, batısında akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 17 Ekim Cumartesi günü Güney Ege'de fırtına, Marmara Denizi, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anındaysa zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Batı Akdeniz'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, En Sosyal hesabından Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan için mesaj yayımlayan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde meydana gelen silah kazasında yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz şehidimizin ruhu şad, makamı âli olsun ifadelerine yer verdi. İzmir merkezde 4 ilde düzenlenen operasyonda yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle 32 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Almanya'da Bakanlar Kurulu, sağlık sistemindeki maliyetleri dengelemek ve sağlık tüketimini teşvik etmek amacıyla şekerli içeceklere vergi uygulanmasını öngören yasa tasarısı taslağını onayladı. Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna'ya drone, hava savunma sistemi, füze, radar, elektronik harp sistemi ve mühimmat tedarik etmesi için 2 milyar 860 milyon euroluk ödeme yaptı. Ve spor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu akşam Villa Park'ta Türkiye saatiyle 22'de başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Krutsliak yönetecek. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçta sahasında İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Aston Villa ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda kulüp Brugge'yi 3-2 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu akşam Aston Villa deplasmanında milli futbolcusu Mert Müldür'den faydalanamayacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, karayolları genel...
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus...

0: içinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli-Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Sivas, Batman, Mardin, Şırnak, Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bayburt, Malatya ve Ağrı çevreleriyle Kayseri'nin doğusu, Adıyaman'ın kuzey ve batısı, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Van ve Hakkari'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü ilk saatlerden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Sivas, Batman, Mardin, Şırnak, Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bayburt, Malatya ve Ağrı çevreleriyle Kayseri'nin doğusu, Adıyaman'ın kuzey ve batısı, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Van ve Hakkari'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: İyi akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Atmosferden Haber Var programı başladı. Saatler 18'i gösterene dek kumanda masasında çalışma arkadaşım sevgili Cenk Balat. Ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyar. Sizlere eşlik edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yine 16 haber kuşağının ardından başladığımız programımızda 16 bölgeyle telefon bağlantıları gerçekleştirip uzmanlarımızdan en güncel, en ayrıntılı bilgileri sizler için öğreneceğiz değerli dinleyenlerimiz. Ve hafta ortasındayız. Bugün 14 Ekim 2026 gününü sonlandıracağız. Atmosferden Haber Var programımıza Elazığ bağlantısıyla başlayalım. Uzmanımız Sayın Ayhan Çoban telefon attığımızda. Ayhan Bey, hoş geldiniz. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar efendim. Sağ olun.
0: Bölgede son söz sizin. Buyurun Ayhan Bey.
1: Sağ olun. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök

0: gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın değişik yönlerden orta kuvvete yayılır kuvvete geçeceği beklenmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ 14-19, Malatya 12-16, Tunceli 13-18, Bingöl 12-17, Adıyaman 17-20 derece olacağı tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yönde, size ve ekibinize iyi yayınlar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz hem güzelliğiniz hem de paylaştığınız kıymetli bilgiler için Ayhan Bey. Biz de size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir akşam dileğiyle kolaylıklar diliyoruz. Uzmanımız Sayın Ayhan Çoban'dan bölgesine ait günün en güncel değerlendirmelerini dinledik. Böylelikle Adıyaman, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Elazığ'ın hava durumundan haberdarız. Elazığ ve çevresinden 96.4'ten, Malatya ve çevresinden ise 92.4'ten dinlendiğimizi hatırlatalım. Evet, hava sıcaklıkları ile ilgili önemli bilgiyi paylaşalım. Yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Hava sıcaklıkları azalacak. Yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Değerli dinleyenlerimiz, yarını yani 15 Ekim Perşembe gününü birazdan özetleyeceğiz. Öncesinde kısa bir ara.

0: Evet, şimdi Van'a gideceğiz. Van ve çevresiyle ilgili en güncel değerlendirmeleri uzmanımız Sayın Mert Aslan paylaşacak. Mert Bey, hoş geldiniz yayınımıza, iyi akşamlar.
1: Hoş buldum Deniz Bey, iyi akşamlar.
0: Bölgeyle ilgili son söz sizin, dikkatle dinliyoruz. Buyurun.
1: Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklenmektedir. Yağışların bu gece saatlerinden itibaren Muş, Bitlis, Van'ın batı ve güney ilçeleriyle Hakkari'nin batı ilçelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli ve doğulu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli rüzgar şeklinde, Van göğünde ise doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer alt kuvvetinin esmesi beklenmektedir. İl merkezlerimizde bu gecenin en düşük sıcaklıklarının Van'da 8, Hakkari'de 12, Muş ve Bitlis'te ise 10 derece olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca bu gece saatlerinden itibaren Muş, Bitlis, Van'ın batı ve güney ilçeleriyle Hakkari'nin batı ilçelerinin kuvvetli sağanak ve yerel olarak gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadardır.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir akşam dileğiyle kolaylıklar diliyoruz Mert Bey.
1: Ben teşekkür eder, iyi yayınlar dilerim Deniz Bey.
0: Çok teşekkürler. Uzmanımız Sayın Mert Aslan bizlerle bölgesine ait günün en güncel değerlendirmelerini paylaştı değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle 9 ilimizden haberdar ettik sizleri. Van ve çevresinde frekans bilgimizin 105.5 olduğunu hatırlatalım. Samsun'a gideceğiz. Evet, birazdan gideceğiz Samsun bağlantımıza. Öncesinde kısa bir ara.

0: İstanbul'dayız. Uzmanımız Sayın Gizem Demirtürk. Telefon attığımızda Gizem Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
1: Hoş bulduk Deniz Bey. İyi akşamlar.
0: Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi merakla dinleyeceğiz. Buyurun Gizem Hanım.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul'da yer yer kuvvetli. İstanbul'un Avrupa yakasının batısında ise yer yer çok kuvvetli. Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olmasını bekliyoruz. Ve oluşabilecek, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, bölgenin batısında ise mevsim normallerin altına seyredeceğini tahmin ediyoruz. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli 40-60 km/s, yer yer fırtına 70-80 km/s şeklinde esmesini tahmin ediyoruz. Kuvvetli yağış uyarımızın dışında bir de kuvvetli rüzgar uyarımız var. Rüzgarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İllerimize beklediğimiz en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: İstanbul 14-17, Kocaeli 16-17, Sakarya 16-18, Edirne 10-19, Tekirdağ 10-18, Kırklareli 9-17, Yalova 16-17 derece olacağını bekliyoruz. Denizlerde Batı Karadeniz ve Marmara'da kuvvetli fırtına bekleniyor. Batı Karadeniz hava durumu parçalı çok bulutlu. Batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğu yönlerden 4-6, batısı 6-8, yer yer 9 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2, batısında 3-4, yer yer 5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf. Marmara Deniz hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli ve sağanak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6-8, yer yer 9 kuvvetinde. Dalga 2 ila 3, yer yer 4 metre. Görüş iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgileri için teşekkür ederiz Gizem Hanım. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar dileriz biz de sizlere.
0: Çok teşekkür ederiz Gizem Hanım. Evet, uzmanımız Sayın Gizem Demirtürk bizlerle en fazla yurttaşımızın yaşadığı birinci bölgemizin sorumluluk sahasından hava durumunu paylaştı. Böylelikle İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Marmara Denizi'nin, Batı Karadeniz'in hava durumunu dinledik. Frekans bilgimiz 103.0 bölgeden. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Eskişehir bağlantımızı gerçekleştireceğiz.

0: Eskişehir'deyiz. Üçüncü bölgemizin sorumluluk sahasında uzmanımız Sayın Suat Yıldırım'a kulak vereceğiz. Suat Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Dilim Bey.
0: Bölgeye dair son söz sizin. Buyurun Suat Bey.
1: Evet. Eskişehir Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz sorumluluk alanında bulunan Eskişehir, Bursa, Bitaf ve Bilecik illerinde havanın çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış geçeceği, yağışların Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli, Bursa'da ise zaman zaman kuvvetli, çok kuvvetli olması beklenmektedir. Hava şartlarında önemli değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Bursa'nın batı kesimlerinde kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Bu gece en düşük ve yarın günün en yüksek hava şartları ise Eskişehir'de 11'e 17, Bursa'da 15'e 18, Bilecik'te 13'e 15, Kütahya'da ise 11'e 15 derece olacağı tahmin edilmektedir. Yaptığımız son değerlendirmeleri aktardık. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. Paylaştığınız bilgiler ve güzel dileğiniz için biz de size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz. Suat Bey, sağlıklı bir akşam dileğiyle. Uzmanımız Sayın Suat Yıldırım'dan bölgesine ait günün en güncel değerlendirmelerini dinledik. Atmosferden haber var programında. 4 ilimizden daha haberdarız. Konya'ya gideceğiz birazdan.
2: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var.

0: Konya'dayız. Uzmanımız Sayın Yıldıray Sakay'a kulak vereceğiz. Yıldıray Bey, hoş geldiniz elimize. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, hoş bulduk.
0: Bölgeler, son söz sizin. Buyurun Yıldıray Bey.
1: Bölgesel tahmin ve erken uyarı merkezimiz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bu gece ve yarın havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Gece sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde, gündüz sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyretmesini bekliyoruz. Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli ve kuvvetlice. Bu akşam saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli, 40 ile 60 km bölü saat civarında eteceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da 11'e 17, Karaman'da 10'a 19, Aksaray'da 11'e 20, Niğde'de ise 10'a 20 derece civarında olmasını bekliyoruz. Konya'dan benim adıma da aktaracaklarım bu kadar. Size ve tüm dinleyenlere iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Hem güzel dilekleriniz hem de paylaştığınız kıymetli bilgiler için Yıldıray Bey, biz de size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz. Uzmanımız Sayın Yıldıray Saka'dan 8. bölgemizin sorumluluk sahasıyla ilgili en güncel değerlendirmeleri dinledik. Şimdi 15. bölgemize, Diyarbakır'a gidelim. Uzmanımız Sayın Mustafa Beyar telefon attığımızda. Mustafa Bey, hoş geldiniz elimize. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Deniz'de. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. Bölgeyle ilgili en güncel değerlendirmeleriniz nasıl gelişti, dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Mustafa Bey.
2: Evet, bu akşam yaptığımız son tahminlere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışların gece saatlerinden itibaren Diyarbakır'ın kuzey ve doğu kesimleri, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bölge genelinde tozlaşımı görüleceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarına gelirsek 2 ila 3 derece civarında azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarımız genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimize bu gece tahmin ettiğimiz en düşük, yarın gün içerisinde tahmin ettiğimiz en yüksek hava sıcaklıklarına gelirsek Diyarbakır 15-24, Şanlıurfa 18-25, Mardin 17-25, Siirt 17-24, Batman 15-24 ve son olarak Şırnak 16-19 derece tahmin edilmektedir. Diyarbakır'dan şimdilik aktaracağımız bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler ve yine güzel dilekleriniz için. Mustafa Bey, biz de size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz. Uzmanımız Sayın Mustafa Beyar'dan da Diyarbakır ve çevresiyle ilgili 15. bölgemizin sorumluluk sahasından hava durumunu dinledik. İlk bölümü burada kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Kayseri'de olacağız.

0: Bu saat diliminin son telefon bağlantısı için Kayseri'ye gidiyoruz. Uzmanımız Sayın Hakan Kılıç. Telefon hattımızda Hakan Bey, hoş geldiniz yerimize. İyi akşamlar.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar Deniz Bey.
0: Bölgeye dair son söz sizin. Dikkatle dinliyoruz. Buyurun.
1: Bölge tahminle uyarı merkezimizde yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların Sivas çevreleri Kayseri'nin doğu ve güneyi ile yüksek kesimlerinde kuvvetli olması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülmektedir. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli eseceğini beklemekteyiz. Kuvvetli yağış uyarımız bulunmaktadır. Yağışların Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğu ve güney ile yüksek kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İl merkezlerimizde beklediğimiz gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklık değerleri ise Kayseri 12-22, Kırşehir 10-20, Nevşehir 12-17, Sivas 11-19 ve son olarak Yozgat 9-17 derecedir. Yarın akşama kadar bölgemize ait tahminlerimiz bu şekildedir.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Hakan Bey. Yeniden görüşünceye dek size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Uzmanımız Sayın Hakan Kılıç bizlerle 7. bölgemizin sorumluluk sahasından hava durumunu paylaştı. Böylelikle ilk bölümdeki tüm telefon bağlantılarımızı sonlandırdık. Kumanda masasında çalışma arkadaşım sevgili Cenk Balat. Ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer. Saat başında 24 saatlik deniz raporunda ve haberlerde karayollarında birlikteliğimiz sürecek. Özellikle deniz raporunu kaçırmayın. Çünkü Doğu Karadeniz, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz dışında denizlerimizin tamamında fırtına bekliyoruz.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Cuma günü sabah saatlerine kadar Karabük, Çankırı, Bartın ve Bolu çevreleriyle Amasya'nın batısında, Çorum ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, kıyı kesimlerinde ise yer yer aşırı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerine kadar Karabük, Çankırı, Bartın ve Bolu çevreleriyle Amasya'nın batısında, Çorum ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, kıyı kesimlerinde ise yer yer aşırı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ekim Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Bilecik hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 20 derece, Bilecik 19, Bursa 23, Çanakkale 13, Edirne 14, İstanbul 20, Kırklareli 13, Kocaeli ve Sakarya 21, Tekirdağ 15 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 16 derece, Aydın 21, Denizli 17, Kütahya 18, İzmir 21, Manisa 19, Muğla 17 ve Uşak 16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Adana çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 27 derece, Antalya 20, Burdur 15, Hatay 28, Isparta 15, Kahramanmaraş 24, Mersin ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray 21 derece, Ankara 20, Çankırı 22, Eskişehir 20, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir 20, Konya ve Nevşehir 18, Niğde 20, Sivas 18 ve Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 26 derece, Bolu 24, Düzce 22, Karabük 23, Kastamonu ve Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları dışında bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 26 derece, Artvin 25, Bayburt ve Çorum 21, Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu 24, Rize 25, Trabzon 26, Samsun, Sinop ve Tokat 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 19 derece, Ardahan 18, Bingöl 20, Bitlis 18, Elazığ 20, Erzincan 19, Erzurum 17, Hakkari 18, Iğdır 24, Kars 19, Malatya 18, Muş 19, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 26 derece, Batman 28, Diyarbakır 26, Gaziantep 22, Kilis ve Mardin 25, Şanlıurfa 28 ve son olarak Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar kuvvetli fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeyden 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 4 ila 5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeyden 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 3 ila 3,5 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında ise 3 ila 4 metre. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar kuvvetli fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, güneyinde 4 ila 5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına görülecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, güneyinde 4 ila 5 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, batısında güneydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'ya kadar kuvvetli fırtına görülecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, güneyinde 4 ila 5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde güneydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, öğle 12'den akşam 6'ya kadar 2 ila 3 metre. Fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgarda kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına görülecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, kuzeyinde 3 ila 4 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında ise orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, en sosyal hesabından Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan için mesaj yayımlayan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde meydana gelen silah kazasında yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz şehidimizin ruhu şad, makamı âli olsun ifadelerine yer verdi. İzmir merkezde 4 ilde düzenlenen operasyonda yurtdışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle 32 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Almanya'da Bakanlar Kurulu, sağlık sistemindeki maliyetleri dengelemek ve sağlık tüketimini teşvik etmek amacıyla şekerli içeceklere vergi uygulanmasını öngören yasa tasarısı taslağını onayladı. Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna'ya drone, hava savunma sistemi, füze, radar, elektronik harp sistemi ve mühimmat tedarik etmesi için 2 milyar 860 milyon euroluk ödeme yaptı. Ve spor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu akşam Villa Park'ta Türkiye saatiyle 22'de başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Krutsliak yönetecek. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçta sahasında İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Aston Villa ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda kulüp Brugge'yi 3-2 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu akşam Aston Villa deplasmanında milli futbolcusu Mert Müldür'den faydalanamayacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolunun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derz betonlarının onarım çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli-Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli-Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır

0: Elan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum, İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

17 haber kuşağının ardından programımız kaldığı yerden tüm hızıyla sürüyor değerli dinleyenlerimiz. Bu saat diliminde hem İstanbul'un hem de Ankara'nın trafikteki son durumunu da sizlerle buluşturacağımızı hatırlatalım. Programımızın ikinci bölümünde öncelikli olarak bağlantılarımızda Adana'ya gideceğiz. Adana'nın ardından Ankara'dan en güncel bilgileri öğrenip Antalya olacak adresimiz. 3 telefon bağlantımızı gerçekleştireceğiz peş peşe, özellikle bu saat diliminde denizlerimizi kapsayacak biçimde hava durumunu sizlerle buluşturacağız. Doğu Akdeniz'in ardından Batı Akdeniz, Ege Denizi ve Doğu Karadeniz'in hava durumunu bu saat diliminde paylaşacağız. Özellikle tabii ki hem Batı Akdeniz ile ilgili hava durumunu Antalya bağlantımızda, hem de İzmir bağlantımızda Ege Denizi'nin bağlantısında denizlerimize dair bilgileri dikkatle dinlemenizi önemli hatırlatalım değerli dinleyenlerimiz. Evet, uyarıyı paylaşmıştık saat başında. Sizlerle buluşturduk, ancak bir kez daha hatırlatalım dilerseniz son uyarımızı. Cuma günü sabah saatlerine kadar geçerli değerli dinleyenlerimiz. Bu gece saatlerinden itibaren Perşembenin ilk saatleri de diyebiliriz. Karabük, Çankırı, Bartın ve Bolu çevreleriyle Amasya'nın batısı, Çorum ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar bekliyoruz. Belirttiğimiz bölgelerin kıyı kesimlerinde ise yer yer aşırı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklediğimizi de belirtelim. Aşırı yağışsa 100 kilogram metrekareye 100 kilogram ve üzeri yağış beklediğimiz anda yer yer aşırı tabirini kullandığımızı bir kez daha hatırlatalım. Evet, olası biçimde ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım. Bu gece saatlerinden itibaren belirttiğimiz bölgelerde başlayacak yağış, Cuma günü sabah saatlerine kadar sürmesi olası diyelim. Tabii 15 Ekim Perşembe gününü de özetleyeceğiz değerli dinleyenlerimiz. Nasıl bir hava beklediğimizden siz kıymetli dinleyenlerimiz,

0: müzede en güncel bilgileri paylaşacağız. Bağlantılarımız olacak yine. Telefon bağlantılarımızla bölgelerimizden en güncel değerlendirmelerini uzmanlarımızdan dinleyeceğiz. Bunun yanı sıra ilk bölümde olduğu gibi yine güzel şarkı aralarımız olacak bu saat diliminde de. Diyelim ve devam edelim. İstanbul'un trafikteki son durumuyla başlayalım bu saat dilimine. Ardından bağlantılarımızla bölgelerimize ulaşmaya çalışacağız değerli dinleyenlerimiz. İstanbul'da şu an için bir önceki saate göre değişiklik de başlayacağız. Evet, teknik bir arıza sebebiyle İstanbul'un trafikteki son durumunu şu an için aktarmayalım. İlerleyen dakikalarda yeniden gözlemleyeceğiz değerli dinleyenlerimiz. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak yarın yani. Trakya bölümüyle Güney Ege kıyıları dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz bölümü, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Iğdır hariç Doğu Anadolu bölgesiyle Çankırı, Sivas, Çorum, Amasya'nın batısı, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Yalova, Adıyaman, Tunceli, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Bingöl çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun güneydoğusundaysa güneyli yönlerden kuvvetli esecek rüzgar. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise toz taşınımı görüleceğini bir kez daha hatırlatalım siz kıymetli dinleyenlerimize. Evet, başlamışken 16 Ekim Cuma gününden de söz edelim. Başkent bağlantımız gerçekleşene kadar. Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Kıyı Ege ile Çanakkale hariç yurdun tamamı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Kırklareli kıyılarında, İstanbul'da, Antalya'da, Isparta'da, Adana'da, Kahramanmaraş'ta, Osmaniye'de ve Hatay kıyılarında, ayrıca Zonguldak'ta, Kastamonu kıyılarında, Çorum, Amasya, Yozgat, Bingöl, Muş ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olmasını bekliyoruz yağışların. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'da yine toz taşınımı bekliyoruz yarın olacağı gibi Cuma günü de. Hadi Ankara'ya gidelim. 9. bölgemizin sorumluluk sahasında uzmanımız Sayın Ali Kaplan. Telefon hattımızda Ali Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeye dair son söz sizin. Buyurun.
1: Tabii aktarayım. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların yarın Perşembe günü ilk saatlerden itibaren kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalmasını bekliyoruz. Rüzgarların genellikle batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz kıyılarında ise kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesini bekliyoruz rüzgarların. Bölgemize bağlı illerde beklenen en düşük ve yarınki en yüksek sıcaklıklar şu şekilde olacak. Ankara ve Çankırı 11-19, Kırıkkale 11-20, Bolu 11-17, Zonguldak 17-19, Düzce 15-19, Bartın 16-24, Karabük 12-21. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekilde.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Ali Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlık. Bir akşam diliyoruz.
1: Bizler teşekkür ederiz. İyi yayınlar tekrardan.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Ali Kaplan'dan en fazla elimizin sorumluluk sahası olan başkent ve çevresiyle ilgili en güncel değerlendirmeleri dinledik değerli dinleyenlerimiz. Evet. Ayrıca başkent demişken dün 13 Ekim'de kıymetli dinleyenlerimiz Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümüydü. Kutlu olsun diyelim ve devam edelim. Antalya bağlantımız öncesinde kısa bir şarkı aramız var.

0: Evet, genç müzisyen Evrencan Gündüz'ün hem Aşık Veysel'e hem de Barış Manço'ya deyim yerinde ise selam yolladığı bu güzel şarkı radyolarınızdaydı değerli dinleyenlerimiz. Bu vesileyle hem Barış abi hem de Aşık Veysel'i anmış olalım. Evet, Antalya'ya gideceğiz. Antalya ve çevresiyle ilgili en güncel değerlendirmeleri uzmanımız Sayın Ercüment Avşar paylaşacak. Ercüment Bey, hoş geldiniz yanımıza. İyi akşamlar.
1: Merhabalar Deniz Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz Ercüment Bey. Bölgeye dair son değerlendirmeleriniz nasıl gelişti? Merakla dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun.
1: Tabii ki bölgemizde bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece artacağını tahmin ediyoruz. Rüzgar kuzey öğle saatleri sahil kesimi güney yönlerden hafif yer yer orta, yağışla birlikte zaman zaman kuvvetli eseceğini bekliyoruz. Meteorolojik uyarımız bulunmakta. Yağışlarımızın Sparta ve Burdur'un güney kesimlerine kuvvetli, Antalya çevrelerinde ise çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması beklenmektedir. Merkezlerinde beklenen hava durumları gece en düşük, yarın en yüksek hava sıcaklığı şu şekilde. Antalya akşam saatlerine kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Minimum 18, maksimum 25 derece. Muğla akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olmak üzere minimum 7, maksimum 25. Isparta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı minimum 7, maksimum 19. Burdur aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı minimum 8, maksimum 19 derece olacağını tahmin ediyoruz. Denizlerimizde hava raporu. Rüzgar doğu ve güneydoğu yönlerden 3 ila 5, Bodrum açıkları kuzeyli yönlerden 5 ila 7 kuvvetinde. Antalya Körfezi gece ve sabah saatini kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde eseceğini tahmin ediyoruz. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, Bodrum açıkları 3,5 metre civarında. Hava çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Görüş mesafesi yağış anında zayıf. Bölgemize dair aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz Ercüment Bey. Sesinize sağlık. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz. Başta ardından sağlıklı bir akşam dileğiyle.
1: Çok teşekkürler Deniz Bey. Bizler de iyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz Ercüment Bey. Evet, uzmanımız Sayın Ercüment Avşar bizlerle başta Batı Akdeniz olmak üzere Antalya ve çevresiyle ilgili en güncel değerlendirmeleri paylaştı değerli dinleyenlerimiz. Evet, bir diğer bağlantımızı gerçekleştirene dek hemen paylaşalım. Akıllı cep telefonlarınıza lütfen ücretsiz olan uygulamamızı indirebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. En azından tabii ki tüm cep telefonlarının, akıllı telefonların arayüzlerinde hava durumuna, hava sıcaklıklarına dair ki kaldı ki bazı telefonlarda çok daha ayrıntılı bilgiler paylaşılabiliyor. Ancak uyarı konusunda en azından ücretsiz uygulamamızı indirip bölgenize dair ulaşım sağlayacağınız veya ticari bir faaliyetinizin olduğu bölgeyle ilgili en güncel değerlendirmeleri veya sevdiklerinizi, akıllı telefon kullanmayan sevdiklerinizi uyarabilmeniz adına oldukça kıymetli diye düşünüyoruz ki uyarılarımız da peş peşe geldi gün içinde. Dün geldi uyarılarımız. Birazdan paylaşacağız uyarılarımızı da. Lütfen bu konuda hassasiyet gösterelim. Hem iOS uyumlu hem de Android uyumlu uygulamamızı ücretsiz biçimde indirebilirsiniz. Cep telefonlarınıza bildirimi açtığınız durumda da anlık bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Hazırlıksız yakalanmayın diyerek hemen İzmir'e gidelim ki İzmir ve çevresiyle ilgili özellikle denizlerimizle ilgili fırtına bekliyoruz demiştik. Bakalım uzmanımız Sayın Hakan Doruk neler aktaracak, neler paylaşacak. Hakan Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Deniz Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Hakan Bey. Bölgeyle ilgili bizler sustuk, siz dinliyoruz, buyurun.
2: Bu gece ve yarın için bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların akşam saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, iç kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacak, kuzeydoğu kesimlerde ise 2 ila 3 derece azalacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden orta kuvvette, bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yerel olarak fırtına şeklinde esmesini bekliyoruz. Akşam saatlerinde Balıkesir'in kuzeyi ile Çanakkale'nin batısında ise zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Bu noktada uyarıda bulmak istediğimiz 3 husus var. Birincisi, yağışların akşam saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden özellikle Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusuna kalan ilçelerde vatandaşlarımızı kuvvetli yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyoruz. İkinci bir husus, rüzgarın bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve yerel olarak fırtına şeklinde esmesi beklenen yaşanabilecek olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmekte. Son bir husus ise Ege Denizi'nde rüzgarın 6 ila 8 bofor kuvvetine eseceği tahmin edildiğinden başta denizcilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyoruz. İl merkezlerinde beklenen hava durumu ile gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle olacak. İzmir, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın öğleden sonra parçalı ve çok bulutlu. Gece 14, yarın 21 derece. Çanakkale, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Gece saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu. Gece 10, yarın 18 derece. Manisa, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın öğleden sonra parçalı ve çok bulutlu. Gece 13, yarın 19 derece. Aydın, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın öğle saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu. Gece 14, yarın 24 derece. Ve Balıkesir, yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Gece 12, yarın 16 derece. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar Çanakkale-Çeşme arasında kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yarın öğleden sonra 5 ila 7, kuzeyi 4 ila 6 bofor kuvvet esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, yarın öğleden sonra 2 ila 3, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre dolayında olacak. Çeşme Bodrum arasında ise rüzgarlar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, öğleden sonra 4 ila 6, güney kıyılarında ise 3 ila 5 bofor kuvvet esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 4, öğleden sonra 1,5 ila 2,5, güney kıyılarında ise 1 ila 2 metre dolayında olacak. Bu akşam için aktaracaklarımız burada sona eriyor. Sizlere iyi yayınlar, dinleyicilerimize iyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Sesinize sağlık Hakan Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza öncelikle yine kolaylıklar diliyoruz. Ardından sağlıklı bir akşam dileğiyle. Uzmanımız Sayın Hakan Doruk'tan ikinci bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili en güncel bilgileri öğrendik değerli dinleyenlerimiz. Evet, programımızın ikinci bölümünün son deniz bağlantısını Trabzon'da gerçekleştireceğiz. 11. bölgemizin sorumluluk sahasından uzmanımız Sayın Alper Oruç paylaşacak en güncel bilgileri. Alper Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
3: İyi akşamlar, hoş bulduk. Merhabalar.
0: Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi merakla dinleyeceğiz. Buyurun Alper Bey.
3: Tabii ki. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde onun parçalı çok bulutlu, bölge güneyinde aralıklı sağanak ve yer yer gökyüzü sağanak yağış geçeceği tahmin ediyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise güneyli yönlerden orta kuvvetle desteklenmektedir. Bugün için il merkezlere beklediğimiz en yüksek ve en düşük hava sıcaklığı şekilde olacak. Trabzon 24-18, Giresun 21-17, Gümüşhane 20-11, Rize 24-18 ve Artvin 23-14 derece olarak geçeceği tahmin ediyor. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın sağanak yağışlı, rüzgarın ise doğu ve kuzey doğu yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. Bugün için aktaracaklarımız bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Alper Bey. Kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz sizlere.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Alper Oruç'tan da 11. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili en güncel bilgileri dinledik. Şimdi araya gideceğiz. 1979'da tekli olarak plak kaydı olan Cumhur Kebeci'nin Sen Aslı'dan da Güzelsin şarkısını Emre Fel'den dinleyeceğiz.

0: Evet, özellikle uyarıların sıklıkla olduğu bir süreçten geçiyoruz yurt genelinde. Özellikle yağışlar oldukça fazla ilimizi kapsıyor değerli dinleyenlerimiz. Hatta kapsamadığı iller sayısı çok daha azdır diyelim. Özellikle bu 3-4 günlük süre içerisinde. Coğrafyamıza özel, biraz daha doğrudan resmi veriler sunması açısından da ücretsiz uygulamamız, hem iOS uyumlu hem de Android uyumlu uygulamamız tavsiye ediyoruz. Kullanılmalıdır. En azından bildirimler açısından uyarıları, anlık uyarılardan haberdar olabilirsiniz. Ulaşım sağlayacağınız bölgelere veya biraz önce de belirttiğim gibi herhangi bir ticari faaliyetiniz varsa veya akıllı telefon kullanmayan sevdikleriniz varsa onlara da hatırlatıcı olması açısından kıymetli buluyoruz uyarımızı. Uygulamamız konusunda evet, bağlantımız hazır diyor kumanda masamız uzmanımız Sayın Eda Beyaz, telefon hattımızda Iğdır'da. Eda Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar, hoş buldum Deniz Bey.
0: Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi merakla dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Eda Hanım.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, yağışların ağır ve çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın bölge genelinde farklı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, yağış esnasında kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerine beklenen en düşük en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır en düşük 13, en yüksek 18 derece, Kars en düşük 5, en yüksek 17 derece, Ağrı en düşük 9, en yüksek 15 derece. Aktaracaklarımız bu kadar Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Eda Hanım. Kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz size ve çalışma arkadaşlarınıza.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çok sağ olun. Uzmanımız Sayın Eda Beyaz'dan 16. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili en güncel değerlendirmeleri dinledik. Afyonkarahisar'a gideceğiz değerli dinleyenlerimiz. 5. bölgemizin sorumluluk sahasından en güncel değerlendirmeleri dinleyeceğiz. Afyonkarahisar ve çevresinde Uşak ve Denizli illerimizin de hava durumunu sizlerle buluşturacağız. Yine frekansımız olan illerimizden Afyonkarahisar'da ve Denizli'de uzmanımız Sayın Sebahattin Aksoylu telefon hattımızda. Sebahattin Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Deniz Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz Sebahattin Bey. Bölgeye dair güncel değerlendirmeleriniz nasıl gelişti merakla dinleyeceğiz. Buyurun.
2: Afyonkarahisar bölge tahmin ve erken uyarı merkezi olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklentimiz yok. Rüzgar ise bugün doğulu, yarın kuzeybatılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek. İl merkezlerimizin detaylarında ise Afyonkarahisar çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Gecenin en düşük sıcaklığı 10, yarın en yüksek 16 derece. Denizde çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Gecenin en düşük sıcaklığı 13, yarın en yüksek 20 derece. Uşak çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Gecenin en düşük sıcaklığı 9, yarın en yüksek 16 derece olmasını bekliyoruz. Afyonkarahisar'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz Sebahattin Bey. Kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz size ve çalışma arkadaşlarınıza.
2: Teşekkür ederiz. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Sebahattin Aksoylu'dan bölgesine dair günün en güncel değerlendirmelerini dinledik. Evet, frekans bilgilerimiz açısından da paylaşalım. Bölgede Afyonkarahisar'dan 91.5'ten, Denizli çevresindense 101.9'dan dinleniyoruz değerli dinleyenlerimiz. Evet, frekans bilgilerimizde Gaziantep 90.8, Siirt 92.0, Manisa 92.1 diyelim ve şarkı arasına gideceğiz. Ardından Erzurum bağlantısı ve veda vakti gelecek.

Evet, bir programın daha sonuna yaklaştık değerli dinleyenlerimiz. Dilerseniz Erzurum bağlantımız gerçekleşirken biz de hemen özetleyelim yarını, 15 Ekim Perşembe gününden söz edelim. Yarın yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Trakya bölümüyle Güney Ege kıyıları hariç tüm yurt aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Iğdır hariç Doğu Anadolu bölgesiyle Çankırı, Sivas, Çorum, Amasya'nın batısı, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Yalova, Adıyaman, Tunceli, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Bingöl çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden çok kuvvetli ve fırtına. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun güneydoğusundaysa güneyli yönlerden kuvvetli esecek diyelim. Evet, Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek diyerek yarını özetlemiş olalım değerli dinleyenlerimiz. Elbette bu gece ilk saatlerden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Sivas, Batman, Mardin, Şırnak, Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bayburt, Malatya ve Ağrı çevreleriyle Kayseri'nin doğusunda, Adıyaman'ın kuzeyinde ve batısında, Diyarbakır'ın kuzeyinde ve doğusunda, Van ve Hakkari'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlar aralıklarla etkisini gösterecek değerli dinleyenlerimiz. Lütfen dikkatli olalım. Bu gece saatlerinden cuma sabah saatlerine kadar geçerli şu an için bu uyarımız. Bunun dışında yine paylaştık. Yeniden hatırlatalım, ilk bölümde paylaşmıştık. Yine bu gece saatlerinden itibaren başlayıp cuma günü sabah saatlerine kadar sürmesini beklediğimiz Karabük, Çankırı, Bartın ve Bolu çevreleriyle Amasya'nın batı, Çorum ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, belirttiğimiz bölgelerin kıyı kesimlerinde yer yer aşırı ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Lütfen ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olalım kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, bu uyarılar eşliğinde programımızı sonlandırıyoruz. Kumanda masasında çalışma arkadaşım sevgili Cenk Balat'a çok teşekkür ediyorum. Onun seçkisinden güzel şarkılarla programımız daha keyifli hale geldi. Dün olduğu gibi bugün de yine 16 Haber Kuşağı'nın ardından ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer sizlere kumanda masasında değerli arkadaşım Cenk Balat'la birlikte eşlik ettik. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Saat başında 24 saatlik deniz raporu, haberler ve karayolları ile birlikteyiz. 19 haber bülteninde ise en güncel hava durumuyla birlikteliğimiz sürecek. Sakın bir yere ayrılmayın.

0: Saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ekim Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Bilecik hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 20 derece, Bilecik 19, Bursa 23, Çanakkale 13, Edirne 14, İstanbul 20, Kırklareli 13, Kocaeli ve Sakarya 21, Tekirdağ 15 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 16 derece, Aydın 21, Denizli 17, Kütahya 18, İzmir 21, Manisa 19, Muğla 17 ve Uşak 16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülecek. Adana 27 derece, Antalya 20, Burdur 15, Hatay 28, Isparta 15, Kahramanmaraş 24, Mersin ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21 derece, Ankara 20, Çankırı 22, Eskişehir 20, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir 20, Konya ve Nevşehir 18, Niğde 20, Sivas 18 ve Yozgat 19 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 26 derece, Bolu 24, Düzce 22, Karabük 23, Kastamonu ve Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları dışında bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 26 derece, Artvin 25, Bayburt ve Çorum 21, Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu 24, Rize 25, Trabzon 26, Samsun, Sinop ve Tokat 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 19 derece, Ardahan 18, Bingöl 20, Bitlis 18, Elazığ 20, Erzincan 19, Erzurum 17, Hakkari 18, Iğdır 24, Kars 19, Malatya 18, Muş 19, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 26 derece, Batman 28, Diyarbakır 26, Gaziantep 22, Kilis ve Mardin 25, Şanlıurfa 28 ve son olarak Siirt 26 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İnadı arasında gece 12'ye kadar kuvvetli fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeyden 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 4 ila 5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeyden 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 3 ila 3,5 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında ise 3 ila 4 metre. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar kuvvetli fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, güneyinde 4 ila 5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına görülecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, güneyinde 4 ila 5 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, batısında güneydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'ya kadar kuvvetli fırtına görülecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, güneyinde 4 ila 5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde güneydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 2 ila 3 metre. Fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgarda kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına görülecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, kuzeyinde 3 ila 4 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir, Eskişehir ve Ağrı'da FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında 33 kişi gözaltına alındı. Bakan Gürlek, FETÖ'nün hiçbir finans ağına, hiçbir örgütsel faaliyetine, hiçbir yeniden yapılanma girişimine müsamaha göstermeyeceğiz, dedi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK'ten yapılan açıklamada, son günlerde bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının telefonla aranarak üst kurulun ve başkanın adı kullanılıp yardım, bağış veya çeşitli gerekçelerle para talep edildiğinin tespit edildiği bildirilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı yayın kuruluşlarına uyarıda bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, toprak ve su kaynaklarının korunması, erozyonun önlenmesi amacıyla özel koruma altına alınan muhafaza orman sayısının yeni alanlarında eklenmesiyle 55'ten 60'a yükseltildiğini duyurdu. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları, Hürmüz Boğazı'ndan geçen 50 bin tonluk ve 19 bin tonluk iki konteyner gemisinin kaynağı bilinmeyen bir mühimmatla vurulduğunu bildirdi. Açıklamada, saldırı sonucu iki gemide de hafif çapta hasar meydana geldiği, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ve gemilerin rotalarında seyirlerine devam edebildiği ifade edildi. Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını cevaplandıran Kremlin sözcüsü Dmitri Peşkov, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Ukrayna krizinin çözümüne yönelik olası anlaşmaların Avrupa ülkeleri tarafından sabote edilmesi riski bulunduğunu belirterek, "Avrupalılar bu savaşın devam etmesi için ellerinden geleni yapıyor," dedi. Ve spor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 15 Ekim Perşembe akşamı Alman ekibi Hoffenheim'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Fisse yönetecek. Karşılaşma TRT1'den canlı yayımlanacak. Bu sezon teknik direktör Vincenzo Italiano ile istikrarlı bir görüntü çizen siyah beyazlılar, bir ay önce İstanbul'da Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olympic Marsilya'yı 4-1 yenmeyi başarmıştı. Alman ekipleriyle 14 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan siyah beyazlılar, Hoffenheim'la tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolunun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derz betonlarının onarım çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli-Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Diyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.

itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinde ben Mehtap İnan. Bugünkü programımızda sizlere bir zen öğretisinden bahsetmek istiyorum. Vakti zamanında bir zen öğretmeni 5 öğrencisinin bisikletleriyle pazardan geldiğini görmüş. Öğrenciler bisikletlerinden indiğinde öğretmen sormuş. Niçin bisiklete biniyorsunuz? Öğrencilerden ilki atılmış hemen. Bisiklet bu patates çuvalını taşıyor, onları sırtımda taşımak zorunda kalmadığıma memnunum diye yanıtlamış. Öğretmen övgüyle akıllı çocuksun, yaşlandığında benim gibi kambur yürümeyeceksin demiş. İkinci öğrenci, yoldan aşağı inerken yanından geçtiğim ağaçları ve kırları izlemeyi seviyorum yanıtını vermiş. Öğretmen bu kez de gözlerin açık ve dünyayı görüyorsun diyerek onu da övmüş. Üçüncü öğrencinin yanıtı, bisikletime bindiğimde Nam Myaho Renga Kuyo nakaratını tekrarlamak beni çok hoşnut ediyor demiş. Öğretmen ona da övgü dolu sözlerle zihnin yepyeni bir tekerlek gibi kolaylıkla akıp gidecek demiş. Dördüncü öğrencinin yanıtı, bisikletimi sürerken tüm varlıklarla ahenk içinde olurum olmuş. Öğretmen buna da çok sevinmiş. Fenalık ve zarara yol açmaktan kaçınmanın altın yolunda sen ilerliyorsun evladım demiş. Beşinci öğrenci, ben bisiklet sürmek için bisiklete biniyorum diye yanıtlamış aynı soruyu. Öğretmen beşinci öğrenciye doğru gitmiş, ayaklarının dibine oturmuş ve ben senin talebenim demiş. Anda kalmaktan bahsetmek istiyorum. Anda kalmak, yani pişmanlık duymadan, gelecekle ilgili endişelenmeden, sadece o anda olana odaklanmak. Her ne yaşıyorsak, iyi veya kötü diyerek kendimizi o andan alıkoymamak, yargılamadan yaşamak. Anda kalınca zihnin ve düşüncelerin gözlemcisi olabilirsiniz. Sadece izleyicisinizdir belki ama o andan itibaren diğer izleyiciyle bütün olursunuz. İhtiyacınız olan ne varsa sizin ayağınıza gelir. Bunu fark edersiniz. Müthiş bir farkındalık halidir bu.

0: ve bunu yapmak gerçekten de zordur. Başaran çok keyifli bir hayat yaşar. Biz hep ya geçmişi ahvah etmekle ya da gelecekten boyundan büyük şeyler beklemekle meşgulüz. Oysa o an dediğimiz şey kendi içinde bulunduğumuz durum. Anda kalmayı engel olan şeyse ruh kası olarak bilinen psoas kasımızın gergin olması. Peki bu kas nerededir? Nasıl gevşetilir? Bunu da internetten siz araştırın isterseniz. Çünkü üzerine çok fazla kaynakça var. Anda kalmak, düşünmek yerine hissetmektir. Sonsuz bir şimdinin içinde olmak. Yine Zen Usta'nın öğrencisine verdiği öğütle bitireyim. Üstadım demiş, çok çalışıp aydınlanmak istiyorum. Ne yapmam gerekir aydınlanabilmem için? Bana yol göster. Üstad öğrencisine sormuş, yemeğini yedin mi? Evet demiş öğrenci. O zaman git tabağını temizle ve bulaşıkları yıka. İşte olay gerçekten bu kadar basit aslında. Ne yaptığınızın farkında olarak yapmak. Beni dinliyorsanız tüm dikkatinizi bana vereceksiniz. Araç kullanıyorsanız tüm dikkatiniz yolda olacak. Eşinizi dinlerken, çocuğunuzla oynarken, kitap okurken, televizyon seyrederken ve hayatta yaptığınız bütün işlerde kendinizde olma ruh hali. Anda ve kendinizde. Anda kalmak belki de Allah'ın bizlere verdiği en değerli armağan. En kısa zamanda dileğim odur ki sizler bir yürüyüş yapın kendinizle baş başa ve tam da o anda. Yağmur yağıyorsa yağmuru, güneşli bir günde ise güneşi hissederek, ayaklarınızı, içinize çektiğiniz soluğu ve tabii ki bütün düşüncelerinizi fark ederek hayatın akışına ayak uydurabilin. O akışa kendinizi bırakın ve güven duyun. Anda kalabilmek için 5 duyunuzu da lütfen kullanın. Dünün tarih olduğunu bilecek kadar yaşadınız ve yarının bir bilinmeyen olduğunu bilecek kadar. Bugünse gerçekten size verilmiş bir hediye. Lütfen tadını çıkarın. En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinde ben Mehtap İnan'la bugünkü programımızda anda kalmaktan bahsettik. Bir sonraki programımızda kulağınız bende olsun.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

0: Sevgili dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Müzik Sokağı programından merhaba. Müzik, bütün kültürleri, milletleri birbirine bağlayan ve aralarında ortak bir dil oluşturan sanat. Müzik Sokağı'nın her köşesinde ayrı bir tarz, ayrı bir kültür ve ayrı bir tat bulmak mümkün. Biz de hepimizin severek dinlediği, hala dillerden düşmeyen, uluslararası platformda ün yapmış şarkıları bu programda sizlerle buluşturuyoruz.
1: Müzik Sokağı başlıyor.
0: Bu hafta Müzik Sokağı'nda ilk durağımız 1950'li yıllar. Amerikalı şarkıcı, aktris Mary Frances Reynolds ya da bildiğimiz adıyla Debbie Reynolds 16 yaşında bir yarışmada keşfedildi. Kariyerinin başında birkaç filmde rol alan Reynolds, esas çıkışını Singing in the Rain isimli kült filmde yaptı. Gene Kelly ve Donald O'Connor'la başrolleri paylaşan sanatçı, filmde büyük bir başarıya imza attı. Film yayınlandığında Reynolds 20 yaşındaydı ve kariyeri yükselişe geçti. Kariyeri boyunca birçok başarılı film ve dizide yer alan, aynı zamanda Broadway'de de boy gösteren sanatçı, 1969 yılında The Debbie Reynolds Show'la Golden Globe ödülüne aday gösterildi. Yer aldığı projelerdeki performanslarıyla Oscar, Emmy, Golden Globe gibi prestijli ödüllere çok kez aday gösterilen Reynolds, 2015 yılında Screen Actors Guild Awards ödüllerinde yaşam boyu başarı ödülünün sahibi oldu. Debbie Reynolds, kendisi gibi aktris olan kızı Carrie Fisher'ın ölümünden bir gün sonra 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanatçının 1957 yılında rol aldığı Tammy and the Bachelor filminde seslendirdiği Tammy şarkısıyla programımıza başlıyoruz. Billboard listesinde 10. sıraya yükselen ve Reynolds'a altın plak kazandıran, sözleri Ray Evans, müziği Jay Livingston tarafından yazılan Tammy şimdi sizlerle.

0: Programımızda sırada 1960'lı yıllar var. Bill Medley ve Bobby Hatfield ikilisinden oluşan Amerikalı grup The Righteous Brothers, 1962 yılında Los Angeles'ta Paramours isminde 5 kişilik bir grupta müzik hayatına başladı. İkili olarak kariyerlerine devam ettiklerinde ise The Righteous Brothers ismini aldılar. Grup ilk hit şarkısı olan You Have Lost That Loving Feeling isimli şarkıyı 1964 yılında kaydetti. Programımıza grubun en ünlü şarkısı olan Unchained Melody ile devam ediyoruz. Sözleri Hi Zaret, müziği Alex North'a ait, 1955 yılında çok bilinmeyen bir filmin müziği olarak bestelenen Unchained Melody, filmin soundtrack albümünde Todd Duncan tarafından seslendirildi. 20. yüzyılın en çok kaydedilen şarkılarından biri olan eser, 670'den fazla sanatçı tarafından birçok dilde 1500'den fazla kez kaydedildi. Şarkının en bilinen kaydı olan ve The Righteous Brothers tarafından seslendirilen Unchained Melody, şimdi Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda sizlerle.
1: Müzik Sokağı.

0: 60'lı yıllardaki yolculuğumuzda sırada sol müziğin kraliçesi var. Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, aktris ve piyanist Aretha Louise Franklin ya da bilinen adıyla Aretha Franklin, kariyerine çocuk yaşlarda kilise korosunda şarkı söyleyerek başladı. 20. ve 21. yüzyılların müzik ve kültür simgelerinden biri haline gelen Aretha Franklin, Queen of Soul yani sol müziğin kraliçesi unvanına sahip. Sanatçı 60 yılı kapsayan kariyeriyle tartışmasız büyük bir miras bıraktı. Franklin 8 Grammy ödülü, Grammy Yaşam Boyu Başarı ödülü, Grammy Yaşayan Efsane ödülüne sahip. Franklin'in güçlü, kendine özgü stili her jenerasyondan sayısız şarkıcıyı etkiledi. Rolling Stone dergisinin tüm zamanların en iyi 100 şarkıcısı listesinde birinci sırada yer alan sanatçı 16 Ağustos 2018 yılında hayata gözlerini yumdu. Sanatçının 1967 yılında yayınlanan Burt Bacharach ve Hal David tarafından Dionne Warwick için yazılan I Say A Little Prayer şarkısıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Müzik Sokağı devam ediyor.
1: ...60'lı yıllardaki yolculuğumuz... ...B.J. Thomas'la devam ediyor. Amerikalı pop, country şarkıcısı... ...Billy Joe Thomas... ...solo kariyerine başlamadan önce... ...kilise korosunda şarkı söyledi... ...ardından da The Triumphs isimli gruba katıldı. Solo kariyerinde... ...1969 yılında... ...Butch Cassidy and the Sundance Kid filmi için kaydettiği... ...Raindrops Keep Falling on My Head şarkısı... ...Billboard 100 listesinde birinci olurken... ...akademi ödüllerinde de... En iyi orijinal film müziği ödülünü kazandı. Şimdi B.J. Thomas'ın sesinden dinleyeceğimiz Raindrops Keep Falling on My Head isimli şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: Müzik Sokağı'nın 70'ler köşesinde Anne Murray var. Kanadalı pop ve country şarkıcısı Anne Murray, Amerikan listelerinde bir numaraya ulaşan ilk Kanadalı kadın şarkıcı olma unvanına sahip. 40 yıllık kariyerinde albümleri dünya genelinde 55 milyondan fazla satış rakamına ulaşan sanatçı, aynı zamanda 1984 yılında Country Müzik Birliği'nin yılın albümü ödülünü kazanan ilk kadın ve ilk Kanadalı sanatçı oldu. Murray, sanat hayatı boyunca 4 Grammy, 3 Amerikan Müzik Ödülü, 3 Country Müzik Birliği Ödülü ve 3 Kanada Country Müzik Birliği Ödülü kazandı. Sanatçının 1978 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde listelerde birinci olan ve kendisine Grammy kazandıran şarkısı You Need It Me ile devam ediyoruz. 1999 yılında İrlandalı pop müzik grubu Boyzone tarafından cover'ı yapılan ve Birleşik Krallık'ta listelerde bir numaraya ulaşan You Need It Me şarkısını Kanadalı şarkıcı Anne Murray'den dinliyoruz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Programımızın son şarkısı 1970'li yıllardan. Amerikalı söz yazarı, müzisyen ve şarkıcı Barry Manilow, 1970'li yıllarda önemli şarkılara imza attı. 76 milyonun üzerinde satış rakamına sahip olan Manilow'un kariyeri, 1964 yılında bir müzikale şarkı bestelemesiyle başladı. Sanatçının listelerde ilk 10'a girmiş 28, birinci olmuş 13 şarkısı başta olmak üzere 46 single çalışması bulunuyor. Manilow, 1971 yılında Scott English ve Richard Kerr tarafından yazılan, orijinalinde adı Brand olan şarkının 1974 yılında kaydettiği versiyonuyla Amerika'da listelerde birinci oldu. Daha sonra adı Mandy olarak değiştirilen bu güzel şarkıyla programımızı noktalıyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

0: Saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Mersin çevrelerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Mersin çevrelerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin güneyinde ve doğusunda kuvvetli ve çok kuvvetli. Sakarya, Kocaeli ve Bursa çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olacak. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 12-16, Bilecik 13-15, Bursa 14-17, Çanakkale 10-18 derece. Edirne 10-19, İstanbul 14-17, Kırklar 59-17, Kocaeli 16-17 derece. Tekirdağ 10-18, Sakarya 16-18, Yalova 16-17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 9-17 derece, Aydın 14-24, Denizli 13-20, Kütahya 10-15 derece. İzmir 14-21, Manisa 13-19, Muğla 8-24, Uşak 8-17 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta ve Doğu Akdenizli Antalya çevrelerinde kuvvetli olacak. Adana 17-24, Antalya 17-25, Burdur 8-19, Hatay 17-25 derece. Isparta 8-19, Kahramanmaraş 15-21, Mersin 18-23, Osmaniye 17-25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Perşembe günü Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 11-20, Ankara 11-19, Çankırı 10-19, Eskişehir 11-17 derece. Karaman 10-19, Kayseri 11-21, Kırıkkale 11-20, Kırşehir 9-19 derece. Konya 11-17, Nevşehir 12-17, Niğde 10-20, Sivas 11-18 ve Yozgat 9-17 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölge genelinde kuvvetli. Bölgenin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Zonguldak ve Düzce çevrelerinde ise yer yer yağışlar aşırı olacak. Bartın 15-21, Bolu 10-17, Düzce 14-19, Karabük 12-21, Kastamonu 10-19, Zonguldak 16-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum çevreleri, Perşembe günü bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar, Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar, Perşembe günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 13-21, Artvin 15-24, Bayburt 10-18, Çorum 10-19 derece. Gümüşhane 11-21, Rize 19-24, Giresun ve Ordu 17-21 derece. Sinop 17-25, Samsun 17-21, Tokat 14-21 ve Trabzon 19-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar gece saatlerinde Bingöl, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde, Perşembe günü ise Kars, Ardahan ve Iğdır dışında kalan tüm bölgede kuvvetli. Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı görülecek. Ağrı 9-15, Ardahan 6-17, Bingöl 12-17, Bitlis 11-15 derece. Elazığ 13-19, Erzincan 13-18, Erzurum 8-16, Hakkari 13-19 derece. Iğdır 13-18, Kars 5-17, Malatya 13-16, Muş 12-17, Tunceli 13-18, Şırnak 16-19 ve Van 10-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Perşembe günü bölgenin doğusunda kuvvetli. Adıyaman çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 17-20, Batman ve Diyarbakır 15-24, Gaziantep 13-23 derece. Mardin 17-25, Şanlıurfa 18-25, Kilis ve Siirt 17-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de ise fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 6 ila 8, gece saatlerine kadar yer yer 9, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında 3 ila 4 metre, yer yer 5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, gece saatlerine kadar yer yer 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Güney Ege'de ise güney ve güneydoğudan, kuzeyinde öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda sabah saatlerinden sonra güneyli yönlerden 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, En Sosyal hesabından Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan için mesaj yayımlayan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde meydana gelen silah kazasında yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz şehidimizin ruhu şad, makamı âli olsun ifadelerine yer verdi. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle 32 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, toprak ve su kaynaklarının korunması, erozyonun önlenmesi amacıyla özel koruma altına alınan muhafaza orman sayısının yeni alanlarında eklenmesiyle 55'ten 60'a yükseltildiğini duyurdu. Almanya'da Bakanlar Kurulu, sağlık sistemindeki maliyetleri dengelemek ve sağlık tüketimini teşvik etmek amacıyla şekerli içeceklere vergi uygulanmasını öngören yasa tasarısı taslağını onayladı. Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna'ya drone, hava savunma sistemi, füze, radar, elektronik harp sistemi ve mühimmat tedarik etmesi için 2 milyar 860 milyon euroluk ödeme yaptı. Ve spor. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında 15 Ekim Perşembe akşamı Finlandiya ekibi Küps Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak. Tammelan Stadı'nda Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak maçta Malta Futbol Federasyonu'ndan İsmail Barbara görev alacak. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 1-0 ve 4-0'lık mağlubiyetlerle elenen ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam eden Bordo Maviller, Süper Lig'de Thomas Reis döneminde 4-0'lık Galatasaray ve 3-0'lık Samsunspor galibiyetlerinin ardından Küps Kuopio maçını da kazanarak üst üste 3. resmi müsabakadan da galibiyetle ayrılmak istiyor. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolunun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derz betonlarının onarım çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli-Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Sivas, Batman, Mardin, Şırnak, Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bayburt, Malatya ve Ağrı çevreleriyle Kayseri'nin doğusu, Adıyaman'ın kuzey ve batısı, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Van ve Hakkari'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü ilk saatlerden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Sivas, Batman, Mardin, Şırnak, Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bayburt, Malatya ve Ağrı çevreleriyle Kayseri'nin doğusu, Adıyaman'ın kuzey ve batısı, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Van ve Hakkari'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Yemek yedikten sonra neden uykumuz gelir? Yemek yenildiği anda daha aktif olarak çalışan sindirim sistemimiz tüm vücut faaliyetlerinin bu noktada toplanmasına neden olmaktadır. Bu durum vücudumuzun diğer sistemleri daha yoğun çalıştığında da görülmektedir. Sindirim sistemi daha yoğun olarak çalışmaya başladığı andan itibaren kan akışı da bu yönde yoğunlaşmaya başlamaktadır. Bu yoğunlaşma sonucunda mide ve yemek borusu etrafında kan miktarı artmakta ve kan alışverişi hızlanmaktadır. Diğer dokulara kan akışı ise oldukça azalmaktadır. Bu azalma nedeniyle oksijence fakirleşen dokular daha da fazla yorulmaya başlamaktadır. Bu durum sonrasında yorgunluk hissi insanların üzerine çökmektedir. Ayrıca yenilen besinlerin içerdikleri maddeler de kişilerin uykularının gelmesine neden olmaktadır. Proteince zengin olan besinlerin tüketilmesinden sonra beyine gönderilen sinyaller kişilerin daha mutlu ve uykulu bir hale gelmesine neden olmaktadır. Bu durum yine aynı şekilde yenilen yemekten sonra meydana gelmektedir. Ayrıca süt ve ayran tüketimi de yine aynı şekilde vücutta bulunan laktik asit miktarını arttırarak kaslarda laktik asidin birikmesine neden olmaktadır. Bu da aynı şekilde yorgunluk hissinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yine yemek yendikten sonra vücutta değişen pH değerinin de uyku gelmesine neden olduğu bilim insanları tarafından ortaya konulmuştur. Bu durum sonrasında vücut yorgunluk hissine kapılmış olmakta ve yemek yendikten sonra yine aynı şekilde uykunun gelmesine neden olmaktadır. Vücudun pH değeri eski haline gelene kadar uyku hali devam etmektedir.
1: Biliyor muydunuz?
2: Ampul ne zaman, kim tarafından icat edildi? 1879'da Amerikalı Thomas Edison elektrik ampulünü icat etti. Edison, kömürleştirilmiş iplikten filamanlarla deneyler yaptıktan sonra karbonlaştırılmış kağıt filamanda karar kıldı. 1880'de evde güvenle kullanılabilir

0: bilecek ampuller üreterek tanesini 2,5 dolara satmaya başladı. Ancak 1878 yılında bir İngiliz bilim adamı olan Joseph Swan da bir elektrik ampulü icat etmiştir. Swan'ın icat ettiği ampul camdı ve içinde kömürleştirilmiş bir filaman bulunuyordu. Swan ampulün içindeki havayı boşalttı çünkü havasız ortamda filaman yanıp tükenmiyordu. Bu iki bilim adamı güçlerini birleştirmeye karar vererek Edison ve Swan elektrikli aydınlatma şirketini kurdular.
1: Biliyor muydunuz?
0: İnsan sinir sisteminin beyine ve beyinden gönderdiği mesajların saatte 320 kilometre hızla gittiğini, köpek balıklarının yiyeceği canlının titreşimlerini tam 100 metre öteden hissettiklerini, gökyüzündeki yıldızların renklerinin farklı olduğunu, sıcak yıldızların kırmızımsı, soğuk yıldızlarınsa mavimsi renkte göründüklerini, martıların tuzu filtre eden özel bir beze sahip oldukları için tuzlu su içebildiklerini, güneşin bilimsel adının termonükleer reaktör olduğunu, en çok komşusu olan ülkenin Çin olduğunu ve tam 14 komşusu bulunduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Bir konu bir konuk programına hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Her hafta çarşamba günü saat 13.30'da sizlerle buluştuğumuz programımızda bugün Türk musikisinin değerli sanatçılarından bestekar, koro şefi ve hoca kimliğiyle uzun yıllar sanatımıza hizmet etmiş çok kıymetli bir konuğumuz var. Çocuk yaşlarda başlayan bir musiki yolculuğu, Adana'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Ankara'ya uzanan uzun bir sanat hayatı. TRT Radyosu'nda yıllarca süren sanatçılık ve koro şefliği ve geride birbirinden güzel eserler, öğrenciler, korolar, dostluklar ve hatıralarla dolu bir ömür. Bugün konuğumuz Sayın Ali Şenozan. Kendisini burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Öncelikle dinleyicilerimiz sizi kendi sesinizden tanısın istiyorum. Kimdir Ali Şenozan? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
1: 1939 Adana doğumluyum. Çocuk yaşımda, daha bir yaşındayken annemi kaybetmişim. Sağlık ve sıhhat içerisinde kalabilmek için varlık önemli bir kazanç. Ama çocukluğumda bu sefaleti de ailece çektiğimiz için ızdırapla ilkokulu, ortaokulu ve liseyi bitirdim. Bu liseyi bitirmeden evvel daha ilkokulun bitirdim. Hocam Arif Nihat Aka eve geldi. Çünkü o çocuk yaşımda bile bana ipek sesli çocuk derlerdi. Geldi, abimle ablama ben dedi Ali dedi götüreceğim dedi, ders vereceğim dedi. Ve aldı evine götürdü. Defterimi almış, kalemimi almış. Yaz dedi ve musikiye öylece ortaokul 3. sınıfta başlamış oldum. Bu başladığım hali sanki bir yapışkanlık gibi her öğrendiğim kelime ve hece zihnime yapıştı.
0: Sizin musikiyle tanışmanızın çok özel bir hikayesi var. Henüz 11 yaşındasınız. Hocanız Arif Nihat Aka size yaz bakalım diyor ve size müziğin tarifini ezberletiyor. Müzik, kulağımıza gelen sesleri bir sanat öyküsüyle tanıtan diye başlayan, evet, çok güzel bir tarif. 11 yaşındaki bir çocuğun zihninde böyle bir tarifin yer etmesi gerçekten çok etkileyici. O günleri hatırladığınızda Arif Nihat Aka sizin hayatınızda nasıl bir iz bıraktı?
1: Şimdi benim hocam olarak daima başımda, yardımcı olarak. Sadece o değil. Yemek mesela, yemek evde pişmediği için yemek vakti alırdı, götürürdü, yemeği yedirirdi. Ondan sonra derse başlardık. Allah rahmet eylesin. O kadar güzel bir ders programı verirdi ki zihnime yapışırdı. Tabii bu da benim kabiliyetimden gelmiş bir olaydı. Ve şükürler olsun, işte onunla başladım ve musikiyi onun sayesinde yücelttim.
0: Sizdeki yeteneği ilk fark ettiğinde size nasıl davranırdı hocam?
1: Kim?
0: Arif Nihat Aka.
1: İşte öyle, sesi güzel çocuk. Hakikaten ipek sesliydi. Yani konuşmam da öyle. Mesela daha 4-5 yaşta gel ipek sesli çocuk derlerdi.
0: Peki ilk keşfettiği anları hatırlıyor musunuz? Hocanızın
1: şimdi,
0: sizi ilk keşfettiği abili, an.
1: Abilerimin samimi arkadaşıydı. En büyük abimin de sesi çok güzeldi. Fakat işte o zaman gazel okuyorlardı falan. Gelip de beni dinlediği zaman, Ali ne güzel sesin var senin, vallahi hoş derken, işte o şeyde musikinin bilimsel tarafını öğrenince Arif Nihat Aka, ben de ortaokula başladıktan sonra geldi beni evden müsaadeyle aldı. Gittim ki Amel-i Nazari Türk Müziği kitabı, Hüseyin Saadettin Arel ve Doktor Süpezgin'in kitapları almış bana. Onları verdi ve derse böylece başlamış olduk.
0: Sağ olsun. Bir de Adana var hayatınızda. Su Gediği Mahallesi, İnkılap İlkokulu, Tepedağ Ortaokulu, Adana Erkek Lisesi ve daha öğrencilik yıllarında nota, usul, makam dersleri almaya başlıyorsunuz. Ardından hocanızın yardımcısı oluyor ve daha genç yaşta Adana Erkek Lisesi korosunu kurup çalıştırıyorsunuz. Bir genç olarak öğretmenlik ve koro şefliği yapmak size neler öğretti?
1: Bu bir Allah vergisidir demek gerek. Çünkü kabiliyet insanların uğraşarak elde edeceği hal değil. Evet, Allah'ın vermiş olduğu bu kabiliyetle bu hocamın bana her öğrettiği zihnime yapıştı. Sonra işte Nuri Levent diye bir arkadaşım vardı, İstanbul'da okuyordu. Varlıklı bir aileydi, ilkokuldan arkadaşımdı. Bir gün bir yerdeyim, bir baktım ki bir kitap. Amel-i Nazari Türk Müziği Kitabı, Hüseyin Saadettin Ali Sadi. Allah Allah, nedir bu dedim. Bunu dedim bir oku, tab al yavrum dedi. Gittim okudum, Allah, baktım o kadar güzel ki. Baktım bir diyor, birinci cilt. Aldım. Sonra bir gün Nuri geldi, ortaokul son sınıftaydım. O da işte İstanbul'da Işık Lisesi'nde okuyordu. Ya Nuri dedim, bak dedim şu kitaba bak dedim, birinci cilt dedim. Bana bunun dört ciltmiş İstanbul'da, alırım tabii dedi. Ve tatilde o üç cilti getirdi bana. Ve o dört cilti ezberledim. İşte daha çocuk yaşımda alim olmamı sağlayan en büyük faktör, Nuri Levent'in o dört ciltlik kitabı bana hediye etmesi, bendeki arzu ve istekle bile beraber kabiliyetimin oluşu, musiki daha çocuk yaşımda öğrenmiş oldum.
0: Musiki aşkıyla birlikte ve eğitimiyle birlikte, tabii, öğrenmiş oldunuz. Sohbetimiz devam ederken sözü biraz da müziğe bırakalım istiyorum. Çünkü bazen bir besteyi dinlemek, uzun uzun anlatılabilecek duyguları birkaç dakika içerisinde hissettiriyor. İlk eserimiz Nihavend makamında sevgili dinleyenler. Beste hocamız Sayın Ali Şenozan'a ait, güfte Yalçın Benlican'a ait. Şimdi kıymetli hocamız Ali Şenozan'ın o güzel sesinden dinleyelim. Her yolu denedim, çare kalmadı. Eser sonrası biz yine burada olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Sevgili dinleyenler, Alişen Ozan'ın hayatına baktığımızda daha çocukluk yıllarında başlayan disiplinli bir musiki eğitiminin yıllar içinde büyük bir sanat yolculuğuna dönüştüğünü görüyoruz. Şimdi biraz da bu yolculuğun İstanbul dönemine uzanalım. 1958 yılı İstanbul Belediyesi Konservatuarı'nda 148 kişinin katıldığı şan ve okuma tarzı sınavını birincilikle kazanıyorsunuz. Ve karşınızda dönemin çok önemli isimlerinden oluşan bir jüri var. Duri Tuğran, Minur Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Faire Fersan ve Kemal Gürses. Jüri size soruyor. Adın soyadın ne evladım? Siz de Ali kaptı kaçtı diyorsunuz. Burada ister istemez insanın yüzünde bir tebessüm oluşuyor. O anı sizden dinleyebilir miyiz? Jürinin tepkisi nasıldı?
1: Efendim, şimdi jüri tabii kaptı kaçtı soyadını duyunca şaşırdı. Bu nasıl soyad dedi. Vallahi ben almadım dedim. Sülalemi almış dedi. Ben de taşıyorum. Ve o kaptı kaçtı soyadını bir türlü bazı şeyler kabullenemedi. Bir savcı bir gün geldi dedi ki lise 1'de miydim 2'de miydim neydim. Oğlum dedi ya gel o zaman sahneye çıkıyordum. Ama tabii haftada bir iki defa çıkıyordum. 5 lira falan alıyordum. O zaman fakir olduğum için o da benim için çok büyük şeydi. Fakat beni dinleyenler o çocuk sesi, o çocuğun güzel sesi diye gelip dolduruyorlardı. Geldim. Dedi ki oğlum dedi ya bu kaptı kaçtı soyadı. Ne dedi? Nereden aldın dedi. Ben almadım dedim. Dedelerim almış bunu getirdi dedelerim.
0: Ama... Asıl ilginç hikaye buradan sonra geliyor değil mi hocam?
1: Evet, o zaman dedi değiştirelim sana bu soyadı dedi. Memnun olurum dedim, o zaman soyad bul dedi. Neyse oturup eve geldim, evlenmiştim işte o zaman da. Geldim hanıma dedim ki ya dedim hanım böyle böyle bir adam böyle dedi. Sen bilirsin Ali dedim nasıl istersen ben nasıl olsa ne alırsan onun yanındayım dedi. Akşama doğru... Şükrü Şen Ozan'ın şarkısı diye radyo açık. Şimdi Şükrü Şen Ozan'ın Nihavend şarkısı dedi. Birden durdum. Hanım gel. Buldum soyad dedim. Ne dedi? Şen Ozan dedim. Eşimin o kadar çok hoşuna gitti ki Ali dedi. İyi ki buldun. Çok güzel bir soyad. Ve kim duyduysa tam sana göre soyad dediler.
0: Kesinlikle hocam. Gerçekten bu soyadı size çok yakışmış. Çok yakışmış.
1: Ertesi gün gittim savcıya. Buldum dedim. Verdi. Oo tam sana göre dedi. Hayret edersin. Koluma girdi. Götürdü nüfus dairesine. Soyadımı değiştirdi. Yarım saat içerisinde soyadım kaptı kaçtan Şen Ozan'a döndü.
0: Bir başka çok kıymetli isim de Laika Karabey. Sizi dinledikten sonra seni yetiştiren hocayı tanımak isterim. Ancak bu kadar güzel bir eğitim olabilir diyor. Daha sonra Arif Nihat Ak'a İstanbul'a geldiğinde yaşanan çok güzel bir buluşma var. Laika Karabey'in hocanıza gösterdiği saygı da çok anlamlı. Laika Karabey ile karşılaşmanız ve hocanız Arif Nihat Ak'ın onunla buluşması sizde nasıl bir hatıra bıraktı?
1: Şimdi o kadar güzel bir hatıra bıraktı ki... Laika Karabey evladım sen bu bilgileri nasıl etmişsin? Gel derneği seninle çalış. Daha çocuk yaşın. Gel derneği seninle çalıştıralım. Ben tabii öyle bir şey yapabilecek halde değilim.
0: Ama o cevheri görmüş.
1: O cevheri gördü. Arif Nihat Hoca'yla da tanıştırdım. Ona sormuştu. Nasıl yetiştirdiniz demiş. Vallahi demiş ben söyledim o kafasına yerleştirdi. Allah rahmet eylesin. Öylece ondan sonra işte o Nuri Levent'in Amel Nazari Türk Müziği kitabı dediği o 4 ciltlik kitapları getirince ondan sonra da alim oldum.
0: İyi ki hocam. Sanat müziği gerçekten güzel bir değer kazanmış sayenizde. İstanbul yıllarında Münir Nurettin Selçuk gibi büyük bir sanatkardan istifade ediyorsunuz. Çin Uçan, Tanrı Korur, Erdoğan Köroğlu, Teoman Alpay, Şekip Ayhan Özışık, Tülin Yakar Çelik gibi önemli sanatçılarla aynı sanat çevresinde bulunuyorsunuz. Emin Ongan, Cevdet Çağla, Alaaddin Yavaşça gibi üstadlarla dostluklar kuruyorsunuz. Bugün geriye dönüp baktığınızda o dönemin sanat ortamından size kalan en önemli şey nedir?
1: Sanatı yüreğimle de insanlara yaymaktır.
0: Şimdi biraz da TRT yıllarınıza gelelim. 1959 yılında TRT'nin açtığı stajyer solistlik sınavına giriyorsunuz. Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı sınavda herkes sizin kazanacağınızı düşünüyor. Ancak sınav jüri içerisindeki anlaşmazlık nedeniyle iptal ediliyor.
1: Evet.
0: İnsan hayatında bazen bir kapı kapanıyor ama başka bir kapının açılması için. O sırada Seyfettin Sığmaz sizin omzunuza elini koyup "Hiç üzülme, sen bu radyoya gireceksin." diyor. Ve yıllar sonra gerçekten gerçekleşiyor. 5 Eylül 1966. TRT'nin doğrudan sanatçı sınavına giriyor ve kazanıyorsunuz. Seyfettin Sığmaz ile tekrar karşılaşıyorsunuz ve size "Dadaşsan, demedim mi ben sana? Sen bu radyoya gireceksin diye."
1: Evet.
0: diyor. Bu iki anı sizin için hayatınızın dönüm noktalarından biri olsa gerek. O günleri hatırladığınızda neler hissediyorsunuz?
1: Valla o günleri hatırladığım zaman tabii Seyfettin abiye Allah rahmet eylesin bana çok bilen evlat derdi. O güzelliği, o hali yaşatan bu insanlar beni bir evlat olarak bağırlarına bastılar. Çok bilgili olmamı kıskananlar oldu radyoda. Fakat bu büyük yaşlı abilerim bağırlarına basarak beni yücelttiler.
0: Sağ olsun.
1: Sonunda işte biliyorsunuz şeflik imtihanını da kazandım. 20-30 senelik sanatçıların başına şef oldum.
0: Evet, şimdi oraya geleceğiz. 1966'da Ankara Radyosu'nda ses sanatçısı olarak göreve başlıyorsunuz. 1979'da ise topluluk şefliği sınavını kazanıyorsunuz. Yani TRT'de hem sanatçı hem de topluluk şefi olarak uzun yıllar görev yapıyorsunuz. Ses sanatçılığı ile koro şefliği arasında nasıl bir fark var hocam? Bir sanatçı için topluluğu yönetmek ne ifade ediyor?
1: Şimdi sanatçılık bir eseri veya eserleri güzel okumak için elinizden gelen çabayı gösterirsiniz. Allah o kabiliyeti size vermişse ve o güzelliği size vermişse bunu halledersiniz. Ama bilimsel olarak bir yol bulamazsanız sadece nota öğrenirsiniz, bestekarın adını öğrenirsiniz, başka bir şey öğrenmezsiniz. Ama Nuri Levent'in o kitapları getirmesi bana 4 ciltlik Ameli Nezari Türk Müziği kitabı, Hüseyin Saadettin Arel'in o kitapları hayat verdi ve ben o 4 ciltlik kitabı yuttum. Ve sonunda da ismim hocaların hocası olarak çıktı.
0: Evet, iyi ki varsınız hocam. Ve bunu da siz tabii ki öğrencilerinize aktardınız
1: tabii
0: değil
1: ki,
0: mi?
1: Tabii ki, evet. Tabii ki.
0: Bugün genç sanatçılara baktığınızda sizce iyi bir koro şefinde mutlaka bulunması gereken özellikler nelerdir?
1: Vallahi koro şefi sanatçı topluluğuyla karşılıklı gönül bağı ve gerekli lazım olan işaretler ve musiki bilgisini onlarla paylaşarak en güzel şekilde koroyu yönetmek.
0: Sizin hayatınız yalnızca TRT ile sınırlı kalmıyor. Hacettepe Üniversitesi Korosu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Korosu, Ankara Öğretmen Okulu Korosu, TRT Memurlar Korosu, Yüksek İhtisas Hastanesi Müzik Topluluğu, Kayseri Melik Gazi Belediyesi Konservatuarı, Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı ve Konya Üniversitesi'nde çalışmalarınız. Yani hayatınızın önemli bir bölümü gençlere musiki öğretmekle geçmiş. Sizce sanat öğretilebilir mi, yoksa bazı şeyler mutlaka insanın içinde mi olmalıdır?
1: Şimdi içinde olmalıdır derim ama eğer kabiliyetiniz varsa bunu geniş manada yayabilecek kabiliyete de sahip olmak lazım. Yani bilginin sadece size değil topluma yayılmalı. O sebeple yani bilginiz içinize kalmamalı. Ben yaydım, Allah'a şükürler olsun, üniversitelerde, korolarda, Türkiye'de, Almanya'da, Hollanda'da, Kıbrıs'ta gidip dersler verdim.
0: Sağ olun, var olun hocam. Bir hocanın öğrencisinde görmek istediği en önemli şey sizce nedir? Ses güzelliği mi, teknik bilgi mi, disiplin mi, yoksa musikiyi sevmesi mi?
1: Bu dördü de olmalı.
0: Değil mi?
1: Bu dördü de olmalı.
0: Olmazsa olmaz bence.
1: Olmazsa olmaz.
0: Katılıyorum hocam. Sizin hayatınızda Arif Nihat Akan'ın çok özel bir yeri var. Bugün siz de bir hoca olarak yıllarca öğrenciler yetiştirdiniz. Hiç hocamın bana yaptığı şeyi şimdi ben öğrencime yapıyorum dediğiniz bir an oldu mu?
1: Tabii ki hocamdan almış olduğum halleri içime yerleştirmişimdir. Verdiğim her şey hocamdan aldıklarımın talebelerime aktarılmasıdır.
0: Bu zaten bir anlamda şey değil mi? Bayrak teslimi gibi.
1: Tabii.
0: Müzik ancak bu şekilde gelişebilir, ilerleyebilir diye düşünüyorum hocam. Dernekler zaten bunun
1: tabii
0: için
1: ki
0: var değil mi? Şimdi gelelim sizin sanat hayatınızın bir başka önemli yönüne. Bestekarlık. 1956 yılında başlayan beste çalışmalarınız bugün hala devam ediyor. Sizin çok güzel bir sözünüz var. Beste yapmak bir şimşek çakması gibidir. Şimşeğin verdiği ışıkla ya hemen bestelersin veya tekrar için o ışığı belki aylarca beklersin. Bu gerçekten bestekarlığı anlatan çok güzel bir ifade. Peki o şimşek nasıl çakar? Bir şiir mi sizi etkiler, bir olay mı, bir insan mı, bir duygu mu?
1: Bu dört hadise de etkiler. Bu dört hadise de etkiler.
0: Hı hı. O zaman gelelim biraz bestelerinize. İsterseniz şimdi dinleyicilerimizle birlikte çok özel bir eserinizin hikayesine gidelim. Gittiğin yolları yakın sanarak. Bu eserin hikayesi de sizin askerlik yıllarınıza uzanıyor. O dönemde nişanlınız olan Bedriye Hanım size bir dergiden bulduğu şiiri gönderiyor. Siz şiiri saklıyorsunuz. Aradan zaman geçiyor. Bir gece Gül Ağacı gazinosunda sahne aldıktan sonra eve dönüyorsunuz. Şiir aklınıza geliyor ve melodiler bir anda zihninizde oluşmaya başlıyor. Ancak eser henüz tamamlanmıyor. Uyumak üzereyken birden yataktan kalkıyor, udunuzu elinize alıyorsunuz ve "Ölünceye dek seni unutmayacağım" dizesiyle eser tamamlanıyor. O geceyi bize biraz anlatır mısınız? Melodi geldiğinde ne hissettiniz?
1: Şimdi şiiri besteledim fakat bir türlü şiir bitmiyor. Yani beste oturmuyor. Üzülüyorum. O cümlede yok. Yattım, daha doğrusu yatağa uzandım. Birden aklıma geldi. Ölünceye dek seni unutmayacağım. Hemen kalktım, yazdım, oturdum, melodiyi oturtturmaya çalışıyorum. Ölünceye dek seni unutmayacağım. Peki dedim, güftekarı ne der? Neyse, sonradan şarkı radyoya yayılınca güftekar geldi. Alişan Ozan dedi, hayatımın bütün duygularını içine koyduğum şiirimi sen bir şarkı olarak yaptın. Hele o cümle yok mu, o cümle beni abat etti dedi. Allah
0: eksik
1: rahmet eylesin.
0: Eksik olan parçayı bulmuşsunuz.
1: Evet.
0: Yüreğinize sağlık hocam. Sağ. Kaleminize sağlık. Bu eserin daha sonra Emel Sayın ve Ziya Taşkent tarafından plağa okunması ve büyük ilgi görmesi de ayrı bir hikaye. Fakat daha ilginç olan şiirin gerçek sahibinin yıllar sonra ortaya çıkması.
1: Evet.
0: Siz güfte bölümünü boş bırakıyorsunuz çünkü şiirin kime ait olduğunu bilmiyorsunuz. Biraz önce de paylaştığınız gibi. Sonra pek çok kişi şiirin kendisine ait olduğunu söylüyor. Birçok güftekar çıkıyor değil mi ortaya hocam?
1: Evet, evet.
0: Ve sonunda şair Tevfik Baykara.
1: Evet.
0: Şiirin 1955 yılında Çınaraltı Mecmuası'nda kendi adıyla yayımlandığını gösteriyor. Eserin hikayesini anlattık sevgili hocam. Şimdi izninizle eseri de paylaşalım sevgili dinleyenlerimizle. Beste Alişen Ozan, güfte Tevfik Baykara. Alişen Ozan seslendirecek, gittiğin yolları yakın sanarak diyecek. Hep birlikte dinleyelim.

0: Sevgili dinleyenler, burada sohbetimize kısa bir ara veriyoruz. Saat başı haberlerinden sonra yeniden sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.
1: Bir konu, bir konuk.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin güneyinde ve doğusunda kuvvetli ve çok kuvvetli. Sakarya, Kocaeli ve Bursa çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olacak. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 12-16, Bilecik 13-15, Bursa 14-17, Çanakkale 10-18 derece. Edirne 10-19, İstanbul 14-17, Kırklar 59-17, Kocaeli 16-17 derece. Tekirdağ 10-18, Sakarya 16-18, Yalova 16-17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 9-17 derece, Aydın 14-24, Denizli 13-20, Kütahya 10-15 derece. İzmir 14-21, Manisa 13-19, Muğla 8-24, Uşak 8-17 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta ve Doğu Akdeniz'de Antalya çevrelerinde kuvvetli olacak. Adana 17-24, Antalya 17-25, Burdur 8-19, Hatay 17-25 derece. Isparta 8-19, Kahramanmaraş 15-21, Mersin 18-23, Osmaniye 17-25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Perşembe günü Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 11-20, Ankara 11-19, Çankırı 10-19, Eskişehir 11-17 derece. Karaman 10-19, Kayseri 11-21, Kırıkkale 11-20, Kırşehir 9-19 derece. Konya 11-17, Nevşehir 12-17, Niğde 10-20, Sivas 11-18 ve Yozgat 9-17 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölge genelinde kuvvetli. Bölgenin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Zonguldak ve Düzce çevrelerinde ise yer yer yağışlar aşırı olacak. Bartın 15-21, Bolu 10-17, Düzce 14-19, Karabük 12-21, Kastamonu 10-19, Zonguldak 16-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum çevreleri, Perşembe günü bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar, Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar, Perşembe günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 13-21, Artvin 15-24, Bayburt 10-18, Çorum 10-19 derece. Gümüşhane 11-21, Rize 19-24, Giresun ve Ordu 17-21 derece. Sinop 17-25, Samsun 17-21, Tokat 14-21 ve Trabzon 19-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar gece saatlerinde Bingöl, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde, Perşembe günü ise Kars, Ardahan ve Iğdır dışında kalan tüm bölgede kuvvetli. Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı görülecek. Ağrı 9-15, Ardahan 6-17, Bingöl 12-17, Bitlis 11-15 derece. Elazığ 13-19, Erzincan 13-18, Erzurum 8-16, Hakkari 13-19 derece. Iğdır 13-18, Kars 5-17, Malatya 13-16, Muş 12-17, Tunceli 13-18, Şırnak 16-19 ve Van 10-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Perşembe günü bölgenin doğusunda kuvvetli. Adıyaman çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 17-20, Batman ve Diyarbakır 15-24, Gaziantep 13-23 derece. Mardin 17-25, Şanlıurfa 18-25, Kilis ve Siirt 17-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İnadı arasında gece 12'ye kadar kuvvetli fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeyden 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 4 ila 5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeyden 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 3 ila 3,5 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında ise 3 ila 4 metre. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar kuvvetli fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, güneyinde 4 ila 5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına görülecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, güneyinde 4 ila 5 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, batısında güneydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'ya kadar kuvvetli fırtına görülecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, güneyinde 4 ila 5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde güneydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 2 ila 3 metre. Fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgarda kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına görülecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, kuzeyinde 3 ila 4 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir, Eskişehir ve Ağrı'da FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında 33 kişi gözaltına alındı. Bakan Gürlek, FETÖ'nün hiçbir finans ağına, hiçbir örgütsel faaliyetine, hiçbir yeniden yapılanma girişimine müsamaha göstermeyeceğiz, dedi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Rütük'ten yapılan açıklamada, son günlerde bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının telefonla aranarak üst kurulun ve başkanın adı kullanılıp yardım, bağış veya çeşitli gerekçelerle para talep edildiğinin tespit edildiği bildirilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı yayın kuruluşlarına uyarıda bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, toprak ve su kaynaklarının korunması, erozyonun önlenmesi amacıyla özel koruma altına alınan muhafaza orman sayısının yeni alanlarında eklenmesiyle 55'ten 60'a yükseltildiğini duyurdu. İngiltere deniz ticaret operasyonları, Hürmüz Boğazı'ndan geçen 50 bin tonluk ve 19 bin tonluk iki konteyner gemisinin kaynağı bilinmeyen bir mühimmatla vurulduğunu bildirdi. Açıklamada saldırı sonucu iki gemide de hafif çapta hasar meydana geldiği, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ve gemilerin rotalarında seyirlerine devam edebildiği ifade edildi. Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını cevaplandıran Kremlin sözcüsü Dmitri Peşkov, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Ukrayna krizinin çözümüne yönelik olası anlaşmaların Avrupa ülkeleri tarafından sabote edilmesi riski bulunduğunu belirterek, "Avrupalılar bu savaşın devam etmesi için ellerinden geleni yapıyor," dedi. Ve spor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 15 Ekim Perşembe akşamı Alman ekibi Hoffenheim'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Fisse yönetecek. Karşılaşma TRT1'den canlı yayımlanacak. Bu sezon teknik direktör Vincenzo Italiano ile istikrarlı bir görüntü çizen siyah beyazlılar, bir ay önce İstanbul'da Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olympique Marsilya'yı 4-1 yenmeyi başarmıştı. Alman ekipleriyle 14 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan siyah beyazlılar Hoffenheim'la tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolunun 4. kilometresindeki Kesişim 4 Köprüsü'nde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derz betonlarının onarım çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli-Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret Bakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması,

sayın dinleyiciler. Cuma günü sabah saatlerine kadar Karabük, Çankırı, Bartın ve Bolu çevreleriyle Amasya'nın batısında, Çorum ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, kıyı kesimlerinde ise yer yer aşırı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerine kadar Karabük, Çankırı, Bartın ve Bolu çevreleriyle Amasya'nın batısında, Çorum ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, kıyı kesimlerinde ise yer yer aşırı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Trakya bölümüyle Güney Ege kıyıları dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Iğdır hariç Doğu Anadolu bölgesiyle Çankırı, Sivas, Çorum, Amasya'nın batısı, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Yalova, Adıyaman ve Tunceli ile Malatya'nın doğusunda, Elazığ'ın batısında ve Bingöl çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden çok kuvvetli ve fırtına. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun güneydoğusundaysa güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı görülecek. 16 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Kıyı Ege ile Çanakkale dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Kırklareli kıyıları, İstanbul, Antalya, Isparta, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Zonguldak, Kastamonu kıyıları, Çorum, Amasya, Yozgat, Bingöl, Muş ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olacak. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek. 17 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Bingöl, Malatya, Muş, Bitlis, Batman, Hakkari, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Marmara'nın doğusunda, Ege bölgesinde, İç Anadolu'nun kuzeybatısında, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Adana, Osmaniye, Hatay kıyılarıyla Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde ise çok kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, Güney Ege kıyılarında kuzeybatıdan, Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklıkları azalarak yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümüyle yeniden birlikteyiz. Bugün Bir Konu Bir Konuk programımızın konuğu, TRT Radyosu sanatçısı, bestekar ve koro şefi Sayın Ali Şenazan. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir başka eserinizin hikayesi ise insanın yüreğine dokunuyor. Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli. Bu eser söz yazarı Mehmet Erbulan ile dostluğunuzun çok özel bir anısından doğuyor. Mehmet Erbulan bir gün elinde bir kağıtla yanınıza geliyor. Yüzü solgun, bitkin, size "Al baba, bu çocuğumun son hatırasıdır" diyor ve gidiyor.
1: Evet.
0: Oğlu hastanede komada. Sizin için de çok zor bir an ve siz bu sözleri Hüzzam makamında besteliyorsunuz. Daha sonra eser 1984 yılında Milliyet gazetesinin yılın 10 şarkısı yarışmasında ödül alıyor. Ama dinleyenlerin çoğu bu eseri bir kadın sevgisine yazılmış bir ayrılık şarkısı olarak biliyor. Oysa arkasında bir babanın evladına duyduğu sevgi ve korku var. Bu hikayeyi bugün ilk kez ya da yeniden dinleyenlerimiz için sizden dinleyebilir miyiz?
1: Efendim, Mehmet Erbulan geldi. Prova bitmişti öğleyin. Daha doğrusu program bitmişti. Yemeğe, o zaman TRT'de yemek veriliyordu. Sıraya girmiştik. Geldi, elinde kağıt. Saç, sakal birbirine karışmış. "Baba al" dedi, "bu yavrumun son hatırası" dedi. Aldım, bükülmüş bir kağıt. Böyle geçti gitti. Yanımda, "ne dedi bu" dedim. "Ali" dediler, "çocuğu komada." Açtım baktım, aman şiir. Yemeği yedim, eve geldim. Bakıyorum, okuyorum. Birden çocuklarım gözümün önüne geldi. Ve Allah'ın vermiş olduğu kabiliyet içimden taşıp dökülmeye başlayınca hemen nota kağıdını aldım ve yazmaya başladım. Ve şarkı çıktı.
0: Ve çok şükür hikayenin sonunda güzel bir haber geliyor. Mehmet Erbulan'ın çocuğu sağlığına kavuşuyor.
1: Evet, 10 sene sonra da Mehmet ölüyor, çocuk yaşıyor.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Çocuğuna da sağlıklı ömürler diliyoruz.
1: Evet.
0: Bir bestekar olarak yaşadığınız bir acının böyle bir esere dönüşmesi size musikinin gücü hakkında ne öğretti desem hocam?
1: Şimdi sanat sadece kabiliyet değil, özellikle vurgulaması olan hadiseler size yol gösterir. Ve kabiliyetinizle o yolu birleştirince bestekarlığınız yürümeye başlar. Ben de öyle yürüdüm.
0: Hocam, sizi burada biraz dinlendirelim. Sohbetimize kısa bir ara verelim ve bu güzel eseri dinleyenlerimizle paylaşalım izninizle.
1: Buyurun.
0: Sevgili dinleyenler, paylaşacağımız eser hocamızın bir televizyon kaydından alıntıdır. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Makam Hüzzam. Beste Ali Şenozan, güfte Mehmet Erbulan. Sanatçımız Ali Şenozan'ın o güzel sesinden dinliyoruz. Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli.

0: bir bestekarın eserleri aslında onun hayatından izler taşır. Sizin besteleriniz arasında çok özel 3 eser daha var. Torunlarınız için bestelediğiniz Çağla Su, Birden İçime Güneş Doğdu ve Bebeğim Güzel Nehirim. 3 torununuzun isimlerini eserlerinizle ölümsüzleştirmişsiniz. Bir bestekarın torunlarına duyduğu sevgiyi notalara dökmesi nasıl bir duygu?
1: Çok büyük bir mutluluk. Çok büyük bir mutluluk. Yavrularıma ölümsüz bir hatıra bıraktım. Hepsi de TRT repertuarında.
0: Kaç yaşındalar hocam şu anda?
1: Şimdi torunlarım mı diyorsun?
0: Tabii tabii, bu besteler torunlara gitti
1: evet.
0: Sonuçta.
1: Biri 33 yaşında, birisi 29 yaşında, birisi de 28 yaşında.
0: O zaman dededen onlara bir selam gönderelim isterseniz. Gönderelim. Ne demek istersiniz buradan?
1: Selam canlarım, gözümün nurları, sizin için yaptığım şarkıları şimdi bütün alem dinliyor.
0: Biz de Meteorolojinin Sesi Radyosu olarak selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz kendilerine. Sizce insan yaş aldıkça bestelediği eserin duygusu değişiyor mu? Gençlikte yazılan bir şarkıyla hayatın ilerleyen yıllarında yazılan bir şarkının arasında sizce ne gibi bir fark vardır?
1: Şimdi hayat harekettir biliyorsun. Gençlikte duygularınız farklı, yaşlandıkça farklı. Ama musikide ruh hiç değişmez. Aynı manada, aynı güzellikte yürür gider. Ben öyle gördüm.
0: İcrada ama verilen ruh değişebiliyor değil mi hocam?
1: O icracıya göre. İcra eden kişinin okumasına, icrasına bakar.
0: Bir 20 yaşındaki sanatçının okumuş olduğu bir eserin vermiş olduğu, karşıya geçirmiş olduğu duyguyla 50 yaşındaki haliyle okumuş olduğu aynı eser, duygu geçişi çok daha farklı diye düşünüyorum.
1: Olur tabii, farklı. Çok farklı olur. Hı-hı. Çok farklı olur.
0: Evet, sizin hayatınızın başlangıç noktası Adana. Çocukluğunuz orada, ilk hocanız orada, ilk korunuz orada, sanat hayatınızın ilk yılları orada. Ve yıllar sonra Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda sanat yönetmenliği yapıyorsunuz. Hatta konservatuvara sizin adınız veriliyor. Adana sizin sanat hayatınızda ne ifade ediyor?
1: Adana benim için yaşadığım hayatın en büyük ortamı. Yokluğumla varlığım, çocukluğumla gençliğim hep orada oldu. Allah rahmet eylesin, Arif Nihat Hakan'ın elimden tutarak, daha ortaokulun son sınıfında bile değildim, bilimsel olarak musikiye başlatması ve musikiyi bilimsel olarak öğrenerek adımın yayılmasını sağlayan kişiliğime büyük yardımı oluşu beni çok mutlu etti. Çok mutlu etti.
0: Sağ olsun. Ankara'da uzun yıllar yaşadınız. Türkiye'nin pek çok yerinde görev yaptınız. Ama insanın doğduğu şehir, özellikle sanatçı için, sanki hep içinde taşıdığı bir melodi gibi. Adana'nın sizin müziğinize kattığı bir şey var mı?
1: Adana'nın benim musikime kattığı çok şey var. Bir defa yoksul hayatımdaki duygularımı musikinin üzerine dönüştürmeye fırsat verdi. Musiki sayesinde toplumun içerisinde güzel sesli çocuk diyerek şahsımı yüceltti.
0: Siz Türk musikisinin çok önemli isimleriyle aynı dönemi paylaştınız. Bugün geçmişle bugünü karşılaştırdığınızda Türk musikisinin geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Çok gerilerde kaldı. Yani artık musiki bilimsellikten çıktı, eğlenceye döndü. Eskiden bir dernek vardı. Mesela Adana'da bir dernek vardı. İşte Ankara'da konservatuvar eğitimi verirdi. Şimdi Ankara'da herhalde 100'ü aşkın dernek var. Adana'da bilmem 50 aşkın. Tabii böyle olunca hocalık bir meslektir. Ve bu mesleği yapabilmek için bilimsel olarak mutlaka öğretmenlik mesleğini bileceksin. Ama şimdi koro şefliğini yapanlar, hocalık yapanların %90'ı maalesef bundan uzak.
0: Gençlerin Türk musikisine ilgisini artırmak için sizce neler yapılmalı?
1: Vallahi şu anda yapılacak bir şeyin olacağını düşünemiyorum. Çünkü artık herkes kendi dünyasını, kendi sevdasını yaşadığı için bir şeye kalkıp da kendisini bağlamaz. Bu onun için de bir şey yapılamaz.
0: Hak ettiği yeri bulamadı Türk müziği.
1: Maalesef.
0: Türk sanatı.
1: Tamamen kaybetti.
0: Evet.
1: Ben de o geçmişteki o güzelim klasik formasyon içerisinde yapılmış olan o eserler şimdi yok.
0: Maalesef. Ve televizyondaki programlarda sanatçıların dahi notaya bağlı okumadığını görünce ben çok üzülüyorum.
1: Maalesef. Eskiden çok yapamazdınız, üzülüyorum. Ayrılamazdınız. Biraz ayrılsanız o yayınlanmazdı.
0: En doğrusu oymuş aslında. Hayatınız boyunca çok önemli sanatçılarla, hocalarla, devlet adamlarıyla ve sanatseverlerle karşılaştınız. Kıbrıs'ta verdiğiniz konser, Rauf Denktaş ile olan hatıranız, Ankara'daki konserler, dostluklarınız, bugün düşündüğünüzde sizi gülümseten veya iyi ki yaşamışım dediğiniz bir anınız var mı hocam?
1: Aslında anılar çok. Bir tane olmadığı için şudur diyemeyeceğim. Onun için sadece çok anılarımdı, çok da güzeldi. Sadece Kıbrıs değil, Hollanda'da, Belçika'da yemin ediyorum yalvardılar ya, gel dediler Hollanda'ya, Belçika'ya, işte Almanya'ya. Sana Türkiye'de kazandığının 10 katını vereceğiz, gelmem dedim. Ben Türkiye'nin aşığıyım ve gitmedim.
0: Sağ olun, var olun hocam. Efendim, programımızın artık sonuna geliyoruz. Ama 80 yılı aşan bir ömrün ve onlarca yıllık sanat hayatının bütün hikayelerini bir programa sığdırmak elbette mümkün değil. Siz bu ülkenin musikisine yıllarca yalnızca eserlerinizle değil, öğrencilerinizle, korolarınızla, hocalığınızla, TRT'deki çalışmalarınızla, dostluklarınızla ve yetiştirdiğiniz sanat insanlarıyla da katkıda bulundunuz. Programımızı bitirmeden önce özellikle genç sanatçılarımızı ve genç dinleyicilerimizi düşünerek sormak istiyorum. Bugün genç bir Alişan Ozan karşınızda olsaydı, ona hayat ve sanat adına ne söylerdiniz?
1: Bugün yaşanan hayat musikiyle eşdeğer bir hayat değil. Onun için içindeki ruhu duygusal yapıyla birleştirerek yaşamaya çalış derdim.
0: Peki müzik anlamında çok güzel bir dönemden geçmişim diyorsunuz değil mi hocam?
1: Diyorum tabii. Diyorum tabii. O devirde çok büyük sanatçılar, yani geçmişteki Hacı Arif Bey'le şunlar bunlar bestekarları bir tarafa bırakın. İşte Münir Nurettin Selçuk, Alaaddin Yavaşça, Şükrü Tunar, şunlar bunlar o devrin büyük insanlarıydı. Büyük eserler verdiler, büyük musiki çalışmaları yaptılar ve böylece musikimizin bugüne akıp gelmesini sağladılar. Ve hepsiyle de dostum.
0: Ne mutlu. Bugün biz sevgili hocamıza sürpriz yapmak istedik ve kendisinin öğrencisini de buraya davet ettik, karşılaştırdık. Sevgili hocamız Ali Osman Güngör şu anda teknik yönetmenin odasında bizleri dinliyorlar, sağ olsunlar. Kendisine buradan ne söylemek istersiniz?
1: Ali Osman benim çok sevdiğim, çok kabiliyetli, çok saygın, efendi bir evladım. Ben talebelerime evladım derim. Onun için de talebelerime hiçbir zaman sen tö tö demedim, hep evladım. Onun için hocalık yapan talebelerim hep diyorlarmış ki hocam bize hep evladım derdi, biz de size diyoruz.
0: Bugün sağ olsun bizi yalnız bırakmadı Ali Osman Güngör Bey'e de biz teşekkürlerimizi iletiyoruz, ayaklarına sağlık diyoruz. Çok kıymetli sözleriniz ve bizimle paylaştığınız birbirinden güzel hatıralarınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Bugün bir konu bir konuk programımızda Türk musikisine ömrünü adamış çok kıymetli bir sanat insanını ağırladık. TRT Radyosu sanatçısı, bestekar ve koro şefi Sayın Alişan Ozan bizlerle birlikteydi. Onun çocukluk yıllarından başlayan musiki yolculuğuna, Arif Nihat Aka ile olan hoca-talebe ilişkisine, İstanbul Konservatuarı yıllarına, TRT'deki sanat hayatına, bestelerine, koro şefliğine ve hayatında iz bırakan birbirinden güzel hatıralara hep birlikte tanıklık ettik. Efendim iyi ki geldiniz. İyi ki bu güzel hatıraları bizimle ve dinleyicilerimizle paylaştınız. Sağ olun, var olun. Sizin çok güzel bir besteniz var. Ben derim ki o eseri bu programda paylaşmadan olmaz. Dinleyelim mi hocam?
1: Dinleyelim tabii.
0: Makam Muhayyer Kürdi. Beste Alişen Ozan, güfte Ayten Baykara, eser
1: Hasreti Yıllara Sor mu? Hangisi?
0: Evet hocam, Hasreti Yıllara Sor. Alişen Ozan sizlerle. Hep birlikte dinleyelim.

0: sesinize, yüreğinize sağlık hocam tekrar.
1: Çok teşekkür ederim Eminem. Enfes bir program oldu. Benim için hatırası yüce ve yüksek olacak. Çok teşekkür ederim.
0: Hocam bizim için de çok anlamlı bir program oldu. Ayağınıza sağlık. İyi ki varsınız.
1: Sağ olun. Sizler de öyle. Sizler de öyle canım.
0: Bir de hoşça kalın der misiniz?
1: Bu güzel programı yaptıktan sonra artık herhalde gideceğim. Onun için de size hoşça kalın, teşekkür ediyorum diyeceğim.
0: Sevgili dinleyenler, Bir Konu Bir Konu programını hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Haftaya yeni Bir Konu Bir Konu programı ile aynı saatte sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye kadar sanatla, müzikle ve sevgiyle kalın, hoşça kalın.
2: Bir Konu, Bir Konuk.

0: Sevgili dinleyenler, Bir Yazar Bir Hikaye programına hoş geldiniz. Bugün sözcüklerin büyüsüyle bizi insan ruhunun derinliklerine götüren bir kalemin izini süreceğiz. Hayatın küçük ayrıntılarında saklı büyük anlamları yakalayan, satırlarında umutla hüzün arasındaki ince çizgiyi işleyen bir öykücüye kulak vereceğiz. Edebiyat kimi zaman bize aynadır, kimi zaman yol. İşte bu yolculukta bugün bizim rehberimiz Merve Fatma Azdural olacak. Hikayeye geçmeden önce yazarın hayatı ve sanatı üzerine sizlere bilgiler aktaralım. Merve Fatma Azdural, edebiyata gönül vermiş genç kuşak yazarlarımızdan biridir. Onun kaleminde hayat, sıradan günlerin içindeki sıra dışı duygularla yeniden doğar. Anlatılarında insanın iç dünyası, umutları, kırgınlıkları ve hayallerine uzanan yollar kendine özgü bir dille işlenir. Az sayıda sözcükle derin duygular uyandırabilmesi, onun öykücülüğündeki en dikkat çekici özelliklerinden biridir. İnsan ruhunun karmaşıklığını yalın ama etkileyici bir üslupla ifade eden Azdural, çağdaş Türk öykücülüğünde farklı bir soluk olarak öne çıkmaktadır. Bugün sizlere seslendireceğimiz öyküsü, adını taşıdığı gibi aslında hepimizin üzerine düştüğü bir kavram merkezine alıyor: hayat. Hayatın inişleriyle, çıkışlarıyla, vazgeçişleri ve yeniden başlama cesaretiyle örülmüş bu öykü. Belki de bizlere kendi yaşamımıza farklı bir gözle bakma fırsatı sunacak. Şimdi sizleri Merve Fatma Azdural'ın kaleminden çıkan, içimize dokunan bir yolculuğa davet ediyoruz. Hazırsanız hayat başlıyor. Öyküyü sizler için Mehtap İnan seslendiriyor.
1: Merve Fatma Azdural'ın Hayat adlı öyküsü. Hayat. Büyük bir heyecanla uyandı. Bugün onun doğum günüydü. Ne tuhaf diye düşündü kendi kendine. İnsan 80'ine ayak basacak da olsa doğum gününde hala bir çocuk gibi sevinebiliyordu. Bu sene öncekilerden daha özel bir kutlama tertip etmeyi önermişti torunları. O da mahcubiyetle karışık bir memnuniyet duygusuyla kabul etmişti bu fikri. Davetliler özenle seçilmişti. Evin salonu büyük anneler için anlam taşıyan detaylarla ince ince süslenmişti. Kutlama saati geldiğinde yardımcısının desteğiyle tekerlekli sandalyesinde salona girdi Hayat Hanım. Salon oldukça kalabalıktı. Çağrılan herkes gelmişti. İki yandan örülmüş saçlarıyla en sevdiği beyaz elbisesini giymiş olan minik Hayat, köşeden ona gülümsüyor, kocaman açtığı gözleriyle bir yandan da doğum günü pastasına bakıyordu. Hemen yanında minik Hayat'a göz kulak olmaya çalışan 17'sindeki genç kızı fark etti Hayat Hanım. Hayranlıkla, "Nasıl da çabuk büyüyüverdin," dedi. Genç kız, Hayat, ona bakıp gülümsedi. Kızardı yanakları. Salonda üzerinde cübbesiyle arkası dönük duran kim diye merak ederken mezuniyet töreninden dönen Hayat'la göz göze geldi. "Tebrik ederim, ne gurur verici," diye iyi dileklerini iletti. Neşe saçan gözlerle teşekkür etti ona taze doktor Hayat. Yüzünde yorgun bir ifadeyle ona gülümseyerek bakan nöbetten dönen Hayat olmalıydı. "İşlerinin yoğunluğuna rağmen beni kırmadın, teşekkür ederim," diye seslendi yorgun Hayat'a. Yorgun Hayat onu duymadı bile. Bembeyaz gelinliğiyle koltuğun kenarına ilişmiş ayakkabısının altına arkadaşlarının isimlerini yazan güzeller güzeli Hayat'a kaydı gözleri. "Peri kızı gibi olmuşsun. Aman mücellayı yazmayı ihmal etme, pek bozulur," dedi kıkırdayarak. Mutluluklar diledi peşi sıra. Onun hemen yanında elinde biberonla oturan, oldukça uykusuz görünen biri vardı. "Ah canım benim, yine zor uyudu anlaşılan. Sen de hoş geldin," dedi Hayat Hanım. Anne Hayat başıyla onayladı onu. O sırada ağlamaktan gözleri şişmiş biri girdi salona. "Burada ne işin var?" der gibi etrafına bakınıyordu. Hayat Hanım kucağını açmış. "Gel canım, gel. Onların yerini tutamam ama sarıl bana. Seni de davet etmek istedim. Acılar paylaştıkça azalacak, göreceksin," diyordu anne ve babasını henüz kaybetmiş olan bu genç kadına. Yaslı Hayat sıkıca sarıldı gözleri nemlenen Hayat Hanım'a. Omzunu ıslattı gözyaşlarıyla. Salonda daha kimler yoktu ki? Kocası tarafından aldatılan Hayat'la karşılaştı gezinirken. Sırtını sıvazladı. Onu kendisinden daha iyi anlayan olamazdı. Yaşama dört elle yeniden sarılan Hayat'la gözleri buluştu bir ara. Hasbihal ettiler. Sevgi dolu sözlerle selamladı herkese. Hal hatır sordu tek tek tüm davetlilere. Çocuklar gibi mutluydu. Her biri onu kırmayıp gelmişti. Bu yüzden kıvanç duyuyordu. Gelmeselerdi hatırı kalacaktı. Laf lafı açmış, onlarla koyu bir sohbete dalmıştı. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamamıştı. 80 yıl mı, 8 dakika mı ayırt edilemiyordu. Öyle ki kapının çaldığını fark edemedi. Yardımcısı yanında tanımadığı bir hanımla salona girdi. Davet edilmediğimi söyledim ama diye mırıldandı yardımcı kadın. Buyursun dedi Hayat Hanım. Bu misafirin gelişine sanki hiç şaşırmamıştı. Ona uzun uzun baktı ve ardından biliyor musun hiç böyle hayal etmemiştim seni. Pembe en sevdiğim renktir benim dedi. Hayat Hanım'ın karşısında pembeler içinde güler yüzlü bir kadın vardı. Ona ellerini uzatıyordu. 20 yıldır yürüyemeyen Hayat Hanım ayağa kalkıp davetsiz misafirinin koluna girdi. Arkasına dönüp salondaki misafirlere yaşlı gözlerle el sallarken yüzünde kocaman bir gülümseme vardı.
0: Sevgili dinleyenler, Bir Yazar Bir Hikaye programının bu bölümünde Merve Fatma Azdural'ın Hayat adlı öyküsünü birlikte dinledik. Her bir cümlesinde bize yaşamı yeniden hatırlatan, düşlerimizi ve içimizdeki kırılgan yanları dile getiren bir anlatıya tanıklık ettik. Unutmayalım ki hayat sadece yaşadıklarımızdan değil, hissettiklerimizden, düşündüklerimizden ve umut ettiklerimizden ibarettir. Her gün yeni bir hikayenin başlangıcı olabilir. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, hikayeyi seslendiren Mehtap İnan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, bir sonraki bölümde başka bir yazarın dünyasına, başka bir hikayenin büyüsüne yolculuk edeceğiz. Kitapların, hikayelerin ve kelimelerin ışığı yolunuzu aydınlatsın. O güne dek hoşça kalın, edebiyatla kalın.

0: Saat 21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerine kadar kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerine kadar kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin güneyinde ve doğusunda kuvvetli ve çok kuvvetli. Sakarya, Kocaeli ve Bursa çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 12-16, Bilecik 13-15, Bursa 14-17, Çanakkale 10-18 derece. Edirne 10-19, İstanbul 14-17, Kırklar 59-17, Kocaeli 16-17 derece. Tekirdağ 10-18, Sakarya 16-18, Yalova 16-17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 9-17 derece, Aydın 14-24, Denizli 13-20, Kütahya 10-15 derece. İzmir 14-21, Manisa 13-19, Muğla 8-24, Uşak 8-17 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta ve Doğu Akdeniz'de Antalya çevrelerinde kuvvetli olacak. Adana 17-24, Antalya 17-25, Burdur 8-19, Hatay 17-25 derece. Isparta 8-19, Kahramanmaraş 15-21, Mersin 18-23, Osmaniye 17-25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Perşembe günü Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 11-20, Ankara 11-19, Çankırı 10-19, Eskişehir 11-17 derece. Karaman 10-19, Kayseri 11-21, Kırıkkale 11-20, Kırşehir 9-19 derece. Konya 11-17, Nevşehir 12-17, Niğde 10-20, Sivas 11-18 ve Yozgat 9-17 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölge genelinde kuvvetli. Bölgenin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Zonguldak ve Düzce çevrelerinde ise yer yer yağışlar aşırı olacak. Bartın 15-21, Bolu 10-17, Düzce 14-19, Karabük 12-21, Kastamonu 10-19, Zonguldak 16-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum çevreleri, Perşembe günü bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar, Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar, Perşembe günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 13-21, Artvin 15-24, Bayburt 10-18, Çorum 10-19 derece. Gümüşhane 11-21, Rize 19-24, Giresun ve Ordu 17-21 derece. Sinop 17-25, Samsun 17-21, Tokat 14-21 ve Trabzon 19-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar gece saatlerinde Bingöl, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde, Perşembe günü ise Kars, Ardahan ve Iğdır dışında kalan tüm bölgede kuvvetli. Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı görülecek. Ağrı 9-15, Ardahan 6-17, Bingöl 12-17, Bitlis 11-15 derece. Elazığ 13-19, Erzincan 13-18, Erzurum 8-16, Hakkari 13-19 derece. Iğdır 13-18, Kars 5-17, Malatya 13-16, Muş 12-17, Tunceli 13-18, Şırnak 16-19 ve Van 10-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Perşembe günü bölgenin doğusunda kuvvetli. Adıyaman çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 17-20, Batman ve Diyarbakır 15-24, Gaziantep 13-23 derece. Mardin 17-25, Şanlıurfa 18-25, Kilis ve Siirt 17-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de ise fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 6 ila 8, gece saatlerine kadar yer yer 9, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında 3 ila 4 metre, yer yer 5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, gece saatlerine kadar yer yer 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Güney Ege'de ise güney ve güneydoğudan, kuzeyinde öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda sabah saatlerinden sonra güneyli yönlerden 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmini raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, En Sosyal hesabından Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan için mesaj yayımlayan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde meydana gelen silah kazasında yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz şehidimizin ruhu şad, makamı âli olsun ifadelerine yer verdi. İzmir merkezde 4 ilde düzenlenen operasyonda yurtdışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle 32 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, toprak ve su kaynaklarının korunması, erozyonun önlenmesi amacıyla özel koruma altına alınan muhafaza orman sayısının yeni alanlarında eklenmesiyle 55'ten 60'a yükseltildiğini duyurdu. Almanya'da Bakanlar Kurulu, sağlık sistemindeki maliyetleri dengelemek ve sağlık tüketimini teşvik etmek amacıyla şekerli içeceklere vergi uygulanmasını öngören yasa tasarısı taslağını onayladı. Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna'ya drone, hava savunma sistemi, füze, radar, elektronik harp sistemi ve mühimmat tedarik etmesi için 2 milyar 860 milyon euroluk ödeme yaptı. Ve spor. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında 15 Ekim Perşembe akşamı Finlandiya ekibi Küps Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak. Tammelan stadında Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak maçta Malta Futbol Federasyonu'ndan İsmail Barbara görev alacak. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 1-0 ve 4-0'lık mağlubiyetlerle elenen ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam eden Bordo Maviller, Süper Lig'de Thomas Weiss döneminde 4-0'lık Galatasaray ve 3-0'lık Samsunspor galibiyetlerinin ardından Küps Kuopio maçını da kazanarak üst üste 3. resmi müsabakadan da galibiyetle ayrılmak istiyor. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolunun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derz betonlarının onarım çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli-Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Ben öldüm ama sen de gitme. Saat tiktaklarında yitirdik aşkı. Aşka çeyrek kala ayrılığı solduk dudaklarımızda. Ne vardı gitmeseydin, ne vardı? Kalsaydın, kıvrılsaydın sol yanıma şöyle. Çok şey istemedim senden. Kalsaydın keşke. Ölümleri yummazdım gözlerime. Yutkunmazdım sensizliği. Hele matemleri, matemleri eşitmezdim kendime. Çaresizliğimle alay etmezdim beynimde. Ölmeyi zaten düşünmedim. Kalsaydın aydınlıklarımı karartmazdım. Çekmezdim yüreğimin perdelerini siyaha. Yüzümü böyle boyamazdım mutsuzluğa. Sen kalsaydın, kalsaydın keşke.

İstanbul kadar sevmiştim seni. İstanbul kadar büyük ve kalabalık. Haykırırcasına deli gibi sevmiştim seni. Öylesine, öylesine anlatılmaz. Sevmiştim. Gözlerinde bir İstanbul vardı. Sözlerinde bir akşam bestesi. İkimizin hayali gibiydi takvimde günler. Ben seni sevmiştim ve gittim. Şimdi bu gece sana mı küseyim, İstanbul'a mı? Söylesene, martıların da suçu var mı gidişinde? Söylesene, bu ayrılık kimin işi? Bu gözyaşı mı küseyim, İstanbul'a mı? Söylesene, martıların da suçu var mı gidişinde? Söylesene, bu ayrılık kimin işi? Bu gözyaşı, bu hüzün kimin işi?

Yansın seni seven bu kalbim bu gece. Sebebi neydi bu gidişin? Bu anlatılmaz acının sebebi neydi? Gözlerin mi kara? Yoksa İstanbul'un akşamları mı? Söyle Allah aşkına, suç senin değil de martıların mı söyle? Söyle Allah aşkına. Son buluşmada oturup o sahile simit atmıştık martıları. Hatırla, hatırla vicdansız, vefasız hatırla. Ellerimi tutup beni kendine çekmiştin ve alnından öpmüştün sevdamızı. Verdiğin sözler dün gibi aklımda. Ama şimdi sana ettiğim sitemler dilimde anlıyor musun? Söylesene, dalgalar mıydı seni götüren, yoksa martı kanatlarında çırpınışlar mı? Ay, İstanbul'da yansın, sen de yan bu gece. Yüreğim de yansın, sen de yan.

şimdi buradayım işte. Hasret tuzağı, sen uzağa bir sürgünde, müracası bundandır gecenin gönül yeninde, gönül yeninde. Dil ve kalbe bitap düşerken mantık iklimi, üşüyen ellerine sahipliğim bundandır. Arz ederdin ya firakı meyil sevdayı, sevine sevda, sevine sevda. Önümüz senin yazındır, benim sazanım. Şimdi sevin, şimdi gül. Gülmene sebep olacaksa bana kara basan bu hüzün. Dört mevsim ki and olsun, hazan olsun bana. Ki ben bir sayıyorsam bir geceyi, sana bin şafaklar olsun, bin şafaklar olsun. Uğrunda ne gözyaşı, ne gam, ne tasa, ne hüzün. Dökmedim ama bir damla gözyaşı dahi. Sen var git yoluna, kalanlar benim olsun. Kasım'ın şarkılarında akşamlar daha bir dertli, daha bir vurgun, daha bir sürgün geliyor insana. Var git sen, ben şimdi buradayım işte. Hasret tuzağı, sen uzağa bir sürgünde. Yaşıyorum sensizliği, öylesine, öylesiye, özleminle. Sen var git yoluna.

0: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor.
1: Solmadan gel artık aşkımın gülü. Olsa da konuşsa kalbimin dili. Küçücük dünyamda bir bilsen seni. Görünmez yazıyla yazdım kalbimi.

Sen beni üzüyor, incitiyordun. Ben sana kırgındım, sen bilmiyordun. Kalbimi kırıyor, acıtıyordun. Ben sana dargındım, sen bilmiyordun. Sen benim uykumu kahreden korkum. Sen zehir zemberek, sen zehir zakkum. Sen benim cezamdın, ben sana mahkum. Ben sana sürgündüm, sen bilmiyordun. Sen bana günahtın, ben sana yasak. Helale uzakça düştüğüm tuzak. Ben sana tutkundum, ben sana tutsak. Ben sana sürgündüm, sen bilmiyordun. Gitmek istiyordum, gitme diyordun. Beni karanlığa itme diyordun. Eşkıya kalbime hükme diyordun. Herkesten farkındım, sen bilmiyordun. Sen yangın çıkarır, ben söndürürdüm. Sevmesem, sevmesem dünyanı ters söndürürdüm. Seni sürüm sürüm süründürürdüm. Ben senin korkundum, sen bilmiyordun, bilmiyordun. Bir yavuz hırsızdın, dikleniyordun. Sustukça sabrıma yükleniyordun. Sen hiç beklemiyor, bekleniyordun. Ben sana yorgundum, sen gelmiyordun.

Yazılmayan satırlar yansımazmış sayfalara. Anlatılmayan hiçbir şey anlaşılmazmış şu hayatta. Her biten aşk bir sonrakine açarmış kapılarını. Açılan kapılar kimi zaman yanlış, kimi zaman aldanış olurmuş. En koyu ayrılık şiirinde bulunan bir aşk, iki taraflı yalnızlıktan ibaretmiş. Bilinir miydi yaşanmadan? Elbette bilinmez. Perdesi çekilmiş evlerin içerisinde binlerce sır, binlerce anı yaşar sokaklarda. Sırılsıklam olsan da yağmurlarda ve ne kadar seversen sev yağmurları, koşup kaçmak istersin, söylesene yalan mı? Kar yağarken lapa lapa caddelere, yüreğin üşümez mi hiçbir zaman? Atmak isterken kendini karların üstüne, acımaz mı yüreğin ince bir sızı misali? Hadi yalan de, yalan olsun her yalan, her yalan. Adımız çoktan silinmiştir şiirlerden, bizi yazan ne varsa yırtılıp atılmıştır, yıkılmıştır sobalarda. Üstümüze kapanan her kapının ardından yeni bir umut arayışı, bir aşk, bir talip olmuştur ama bir yanı yalandır, bir yanı aldanış. Yalan mı? Yalansa söyle. Kaç sevda öncesinde kalmıştır en güzel anılar, çünkü yaşanmayanlardır en güzeller. Yaşanmayan bir şehir var mı yeryüzünde? Varsa söyle, yalan de. Bir bebeğin gözlerinden öper gibi öperdim yüreğini. Oysa ne sıcaktı bizim akşamlarımız. Üşüyen bir yanımız varken hiç mi donmadı yüreğimiz? Hiç mi donmadı yüreğimiz? Aldanışlar her bir şarkının nakaratında gizlenir. Belli etmez kendini. Ne zaman bir ah geçse yüreğinden, en olmadık, en savunmasız yerinden vurulurmuş insan. Sen hiç vurulmadın mı? Yalansa yalan de, ben de ölmedim diyeyim. Sen tarihin anekdotunu çıkarırken gözlerimde, ben bir yalanın mısrasını oluşturdum tüm dizelerde. İçinden çıkılmayan en ummadık sahnelerde bir kez daha hüzünlendim. Öldürmek istedin, ölmedim. Hadi yalan de, ölmeyeyim. Yıllar geçmiştir sitemlerin ardından. Bir an silkinmişsindir baktıkça geçmişine. Kurtuldum demişsindir, sesi soluğu kesildi demişsindir. Ama illaki özlemiş, illaki beklemişsindir. Beklemedin mi sanki? Yalan de, vazgeçeyim. Dili yok sokakların, anlattığı olmak istemişsindir kimi zaman. Bir parkın bankına yakıştırmışsındır en sevdiğin hayalleri, ya da bir çınarın gölgesine dayamışsındır sırtını. Ve her bekleyişin bir adamın yolunu gözlemiştir, umutsuz ve umarsızca. Sana varsın diye söylediğim bütün sözler dilimden çıkıp da ulaşmıştır, dokunmuştur kalbine. Duymamış gibi yapmışsındır ama
Hissetmişsindir yüreğinde, hissetmedin mi? Hadi yalan de. Her fırtınalı havada bir duvar aramışsındır ardına. Her kabus içerisinde, terler içinde uyandığında bir beden aramışsındır yanında. Oysa sen korkulardan uzak yaşardın. Bense senden uzak. Ben yalnızlığı hissetsem de en çok sen korkardın yalnızlıktan. Ve hiçbir zaman söylemezsin. Anlatmazdın yokluğumdan korktuğumu. Öyle cesurdun ki, öyle kendindeydin ki, yüreğin tir tir titriyordu. Korkuyordun, korkmuyor muydun? Yalan de, kabusun değil, en tatlı hayalin olsun gözlerim. Ve sen, ve sen gölgelerin kraliçesi, sen hiç mi sevmedin ve hiç mi öldürmek istemedin yüreğim yüreğinde? Hadi yalan de, istemedim de.

0: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam edecek. Saat 22.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin güneyinde ve doğusunda kuvvetli ve çok kuvvetli. Sakarya, Kocaeli ve Bursa çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 12-16, Bilecik 13-15, Bursa 14-17, Çanakkale 10-18 derece. Edirne 10-19, İstanbul 14-17, Kırklar 59-17, Kocaeli 16-17 derece. Tekirdağ 10-18, Sakarya 16-18, Yalova 16-17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 9-17 derece, Aydın 14-24, Denizli 13-20, Kütahya 10-15 derece. İzmir 14-21, Manisa 13-19, Muğla 8-24, Uşak 8-17 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta ve Doğu Akdeniz'de Antalya çevrelerinde kuvvetli olacak. Adana 17-24, Antalya 17-25, Burdur 8-19, Hatay 17-25 derece. Isparta 8-19, Kahramanmaraş 15-21, Mersin 18-23, Osmaniye 17-25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Perşembe günü Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 11-20, Ankara 11-19, Çankırı 10-19, Eskişehir 11-17 derece. Karaman 10-19, Kayseri 11-21, Kırıkkale 11-20, Kırşehir 9-19 derece. Konya 11-17, Nevşehir 12-17, Niğde 10-20, Sivas 11-18 ve Yozgat 9-17 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölge genelinde kuvvetli. Bölgenin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Zonguldak ve Düzce çevrelerinde ise yer yer yağışlar aşırı olacak. Bartın 15-21, Bolu 10-17, Düzce 14-19, Karabük 12-21, Kastamonu 10-19, Zonguldak 16-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum çevreleri, Perşembe günü bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Perşembe günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 13-21, Artvin 15-24, Bayburt 10-18, Çorum 10-19 derece. Gümüşhane 11-21, Rize 19-24, Giresun ve Ordu 17-21 derece. Sinop 17-25, Samsun 17-21, Tokat 14-21 ve Trabzon 19-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar gece saatlerinde Bingöl, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde, Perşembe günü ise Kars, Ardahan ve Iğdır dışında kalan tüm bölgede kuvvetli. Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı görülecek. Ağrı 9-15, Ardahan 6-17, Bingöl 12-17, Bitlis 11-15 derece. Elazığ 13-19, Erzincan 13-18, Erzurum 8-16, Hakkari 13-19 derece. Iğdır 13-18, Kars 5-17, Malatya 13-16, Muş 12-17, Tunceli 13-18, Şırnak 16-19 ve Van 10-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Perşembe günü bölgenin doğusunda kuvvetli. Adıyaman çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 17-20, Batman ve Diyarbakır 15-24, Gaziantep 13-23 derece. Mardin 17-25, Şanlıurfa 18-25, Kilis ve Siirt 17-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de ise fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 6 ila 8, gece saatlerine kadar yer yer 9, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında 3 ila 4 metre, yer yer 5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, gece saatlerine kadar yer yer 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Güney Ege'de ise güney ve güneydoğudan, kuzeyinde öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda sabah saatlerinden sonra güneyli yönlerden 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmini raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir, Eskişehir ve Ağrı'da FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında 33 kişi gözaltına alındı. Bakan Gürlek, FETÖ'nün hiçbir finans ağına, hiçbir örgütsel faaliyetine, hiçbir yeniden yapılanma girişimine müsamaha göstermeyeceğiz, dedi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK'ten yapılan açıklamada, son günlerde bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının telefonla aranarak üst kurulun ve başkanın adı kullanılıp yardım, bağış veya çeşitli gerekçelerle para talep edildiğinin tespit edildiği bildirilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı yayın kuruluşlarına uyarıda bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, toprak ve su kaynaklarının korunması, erozyonun önlenmesi amacıyla özel koruma altına alınan muhafaza orman sayısının yeni alanlarında eklenmesiyle 55'ten 60'a yükseltildiğini duyurdu. İngiltere deniz ticaret operasyonları, Hürmüz Boğazı'ndan geçen 50 bin tonluk ve 19 bin tonluk iki konteyner gemisinin kaynağı bilinmeyen bir mühimmatla vurulduğunu bildirdi. Açıklamada, saldırı sonucu iki gemide de hafif çapta hasar meydana geldiği, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ve gemilerin rotalarında seyirlerine devam edebildiği ifade edildi. Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını cevaplandıran Kremlin sözcüsü Dmitri Peşkov, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Ukrayna krizinin çözümüne yönelik olası anlaşmaların Avrupa ülkeleri tarafından sabote edilmesi riski bulunduğunu belirterek, "Avrupalılar bu savaşın devam etmesi için ellerinden geleni yapıyor," dedi. Ve spor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 15 Ekim Perşembe akşamı Alman ekibi Hoffenheim'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Fisse yönetecek. Karşılaşma TRT1'den canlı yayımlanacak. Bu sezon teknik direktör Vincenzo Italiano ile istikrarlı bir görüntü çizen siyah beyazlılar, bir ay önce İstanbul'da Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olympic Marsilya'yı 4-1 yenmeyi başarmıştı. Alman ekipleriyle 14 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan siyah beyazlılar, Hoffenheim'la tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolunun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derz betonlarının onarım çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli-Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Göçmen kuşların dünyasında bir tozlu kafestir geride kalan. Yalnızlığa dair adanmış mısralarda kurşun gibi yağar hicran geceler. Ve aşk tanıklarının gölgesidir kör şiirde hayal perdesine vuran. Yine de bir umuttur kavuşmak meçhul yarınlarda. Söylenmemiş tüm sözler için hayata ve aşka dair, suskunluğun geceyle buluşmasına sen de davetlisin. Göksel Yanlar'ın hazırlayıp sunduğu Şiirin Kalbi Mavi Düşler, her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda sizlerle. Mavi Düşler.

En çok kimi arar? Sevdiklerini mi, özlediklerini mi? Yoksa geçip giden günlerini mi? En çok kendisini arar insan. Çünkü tüm aradıkları kendi içinde ve yaşamışlığında saklıdır. Ve hayata bir şiirlik mola verdiğiniz bu saatte. Ben Göksel Yanlar ve yayın yönetmenim Şeyma Selin. Saatlerimiz 23'ü gösterinceye kadar kahve tadında şiirlerimiz, çay tadında sohbetimiz, aşk tadında şiirlerimiz, hayat tadında sözlerimiz olacaktır bizlerinde. Efendim, suskunluğun geceyle buluşması diyoruz. Bugün de susulan bütün sözleri dilimize sereceğiz sizlerle anı paylaşmak adına. Peki bu yolculuğunuz içerisinde neler bulacaksınız? Biz sizlerden birisini burada resmetmeye çalışacağız kelimelerimizle, şarkılarımızla içimizdeki o susmuş insanı biraz olsun neşelendirmeye, bazen de dalıp şöyle bir geçmişe göndermeye çalışacağız. Ve sizler bu yolculuğa katılan can dostlarımız, Mavi Düşler'desiniz, hoş geldiniz. Zaman geçmekte, hayat sürmekte sefasını. Bir hayatın sefası kimi için çile, kimi için cefa, kimi için umut oluyor işte. Söz konusu anlatmaksa bir hayatı, başlayalım o halde sözümüze. Bir doğaçlama bir hayat mı çıkar içinden, bir aşk mı, bir ayrılık mı? Görelim bakalım neler diyecek dilimiz.

Yorgun bir çınarın gölgesindeyim yine. Dayamışım sırtımı en güvendiğim yere. Zaman geçiyor işte. Dün nasılsa bugün de öyle, yarın da böyle olacak işte. Yorgun bir çınarın gölgesinde hayat dinleniyor, dilleniyor işte. Kah bir çocuk geçiyor gözlerimin önünden, kah bir sokak kedisi. Hayatı dillendiriyor içimdeki bütün sesler. Hayata ne söylemeye kalksam susup kalıyorum. Bir çınarın gölgesinde, bir çınarın gölgesinde. Bazen bir yağmur başlıyor, yıldırımdan kaçma aman diyorlar, ağaç altına gizlenme. Yağmur yağıyor, ben bir çınarın gölgesinde yağmur izliyorum ve yıldırım düşmüyor kalbime. Her acı kadar acıtmıyor canımı hiçbir şey, bir hayat es veriyor, ben susuyorum en heyecanlı yerinde, bir çınarın gölgesinde. Anlatılan bin bir hikayenin bin bir çeşidinden, bin bir arının topladığı bin bir çiçek ve yaptığı bal misali, ben bin bir kez dayıyorum sırtımı çınarın gölgesine ve her seferinde bin bir kez susuyorum. Cevap vermem gereken her yerde, cevap vermem gereken her yerde. İçime bir şehrin artığı doluyor ve insanların attıkları ve ayrılıkların yüreğime kazıdıkları doluyor. Ansızın sancıyor yüreğim. Bir an, bir an dalıp gidiyorum uzaklara. Dinip geçiyor acılar, bitiyor bütün sancılar. Bir çınarın gölgesinde kendime yeni şehirler buluyorum. Tam oldu dediğim anda bir düş kıran çalıyor kapımı, uyanıyorum en tatlı uykumdan. Bir bakıyorum yine susmaya devam, yine yüreğim kan devam. Mecazın yaşadığı oluyorum bir anda. Satırlar yalan, satırlar yalan, satırlar yalan. Bir çınarın gölgesinde iki aşık geçiyor tam önümden. 3-5 metre var aramızda ya da yok. El ele, kol kola, şöyle bir bakıyorum uzaktan. Bunlar da diyorum, bunlar da satırlar ya. Neyse boş ver deyip susuyorum. Artık ayrılır mı Allah bilir ama ben çok sevmiştim böyle geçerken, ayrılmıştım en olmadık zamanlarda. Bir çınarın gölgesinde kağıt kalem alıyorum elime. Bir şeyi karalarken bakıyorum bir hikayeyi dönüyor yine. Hikayeyi tam noktalarken bir roman çıkıyor karşıma, satırlar ya. Polisiye mi dersiniz, aşk mı dersiniz, bir çınarın gölgesinde

Hepsine şahit oluyorsunuz işte satırlar yapan. Hangisini yazacağınızı bilmeden, hangisini düşüneceğinizi bilmeden yaşayıp gidiyorsunuz işte. İnsanlar gelip geçiyor, evler var, yıkılıyor, yenisi yapılıyor. Ama ben çınarın gölgesinde sırtımı dayamışım en güvendiğim yere. Her şey değilse de çınar büyüyüp gidiyor. Ölmediği sürece satırlar yalan. Bir çınarın gölgesinde.

Gece ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı.

Benim hiç sapanım olmadan ne? Ne kuşları vurdum, ne de kimsenin camını kırdım. Çok uslu bir çocuk değildim ama seni hiç kırmadım. Hep boynumu kırdım. Ben hayatım boyunca bir tek kendimi vurdum. Suskun görünsen de fırtınalı ve mağrurdum anne. Bir mızrak gibi aynada hep dik durdum anne. Ben sana hiç bir gün laf getirmedim, leke sürmedim. Ama göğsümü çok hırpaladım, kalbimi çok yordum. Ben hayatım boyunca en çok kendimi sordum. Benim hiç sevgilim olmadı anne. Ne bir yuva kurdum, ne bir gün şansım güldü. Kimi yürekten sevdiysem yüreğini başkasına böldü. Bir muhabbet kuşum vardı, o da yalnızlıktan öldü. Sen beni göğsünde hep acılarla mı sordun anne? Yoksa evlat diye koca bir taş mı doğurdun? Koca bir taş mı doğurdun? Benim hiç hayalim olmadı anne. Ne seni rahat ettirdim, ne kendim ettim rahat. Bir mutluluk fotoğrafı bile çektirmedi bu hayat. Kaybolmuş bir anahtar kadar sahipsiz. Ne omzumda bir toz teli, ne saçımda bir şefkat. Sanki yollardan akan şu faydasız çamurdum anne. Sanki ıslanmaktım, üşümektim. Sanki yağmurdum anne. Bunca yıldır gözyaşlarını hangi denizlere sakladın? Vay, vay ben adam. Sen beni ne diye doğurdun anne? Söylesene, söylesene.

Oysa ağlamaya zaman yok. Geçecek sevdiğim, gözde yaş, kalpte hüzün. Bir an gardan tren, o da sahilinden vapur. Geçecek sevdiğim, yalnızlığa dair ne varsa hayatımızda. Ve korkuya dair. Geçecek sevdiğim, omuzlarımızdan akmamış bir yaşçasına. Geçip gidecek sevdiğim, en zor anlarımız. Gelecek güzel bahçemin güzel çiçekleri. Kışta geçecek, oranda. Gelecek sevdiğim, bir akşamüstü çay bahçesinde bu yazda. Oysa küstüğü için gitmiyor mevsimler bilesin. Dörtte birini suç ortağı sanma ayrılıkları. Kavuşmaya dair ne varsa geçecek ve gelecek. Her giden yazın ardından. Geçecek sevdiğim. Bu günlerde, bu hüzünde, bu yalnızlıkta geçecek bir gün. Göreceksin. Geçecek.

0: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler sona erdi. Saat 23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum, İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin güneyinde ve doğusunda kuvvetli ve çok kuvvetli. Sakarya, Kocaeli ve Bursa çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 12-16, Bilecik 13-15, Bursa 14-17, Çanakkale 10-18 derece. Edirne 10-19, İstanbul 14-17, Kırklareli 9-17, Kocaeli 16-17 derece. Tekirdağ 10-18, Sakarya 16-18, Yalova 16-17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 9-17 derece, Aydın 14-24, Denizli 13-20, Kütahya 10-15 derece. İzmir 14-21, Manisa 13-19, Muğla 8-24, Uşak 8-17 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta ve Doğu Akdeniz'de Antalya çevrelerinde kuvvetli olacak. Adana 17-24, Antalya 17-25, Burdur 8-19, Hatay 17-25 derece. Isparta 8-19, Kahramanmaraş 15-21, Mersin 18-23, Osmaniye 17-25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Perşembe günü Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 11-20, Ankara 11-19, Çankırı 10-19, Eskişehir 11-17 derece. Karaman 10-19, Kayseri 11-21, Kırıkkale 11-20, Kırşehir 9-19 derece. Konya 11-17, Nevşehir 12-17, Niğde 10-20, Sivas 11-18 ve Yozgat 9-17 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölge genelinde kuvvetli. Bölgenin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Zonguldak ve Düzce çevrelerinde ise yer yer yağışlar aşırı olacak. Bartın 15-21, Bolu 10-17, Düzce 14-19, Karabük 12-21, Kastamonu 10-19, Zonguldak 16-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum çevreleri, Perşembe günü bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Perşembe günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 13-21, Artvin 15-24, Bayburt 10-18, Çorum 10-19 derece. Gümüşhane 11-21, Rize 19-24, Giresun ve Ordu 17-21 derece. Sinop 17-25, Samsun 17-21, Tokat 14-21 ve Trabzon 19-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar gece saatlerinde Bingöl, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde, Perşembe günü ise Kars, Ardahan ve Iğdır dışında kalan tüm bölgede kuvvetli. Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı görülecek. Ağrı 9-15, Ardahan 6-17, Bingöl 12-17, Bitlis 11-15 derece. Elazığ 13-19, Erzincan 13-18, Erzurum 8-16, Hakkari 13-19 derece. Iğdır 13-18, Kars 5-17, Malatya 13-16, Muş 12-17, Tunceli 13-18, Şırnak 16-19 ve Van 10-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Perşembe günü bölgenin doğusunda kuvvetli. Adıyaman çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 17-20, Batman ve Diyarbakır 15-24, Gaziantep 13-23 derece. Mardin 17-25, Şanlıurfa 18-25, Kilis ve Siirt 17-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar kuvvetli fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeyden 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 4 ila 5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeyden 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 3 ila 3,5 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında ise 3 ila 4 metre. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar kuvvetli fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3 metre, güneyinde 4 ila 5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına görülecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, güneyinde 4 ila 5 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, batısında güneydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'ya kadar kuvvetli fırtına görülecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, güneyinde 4 ila 5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde güneydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 2 ila 3 metre. Fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgarda kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına görülecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, kuzeyinde 3 ila 4 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, En Sosyal hesabından Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan için mesaj yayımlayan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde meydana gelen silah kazasında yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz şehidimizin ruhu şad, makamı âli olsun ifadelerine yer verdi. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle 32 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, toprak ve su kaynaklarının korunması, erozyonun önlenmesi amacıyla özel koruma altına alınan muhafaza orman sayısının yeni alanlarında eklenmesiyle 55'ten 60'a yükseltildiğini duyurdu. Almanya'da Bakanlar Kurulu, sağlık sistemindeki maliyetleri dengelemek ve sağlık tüketimini teşvik etmek amacıyla şekerli içeceklere vergi uygulanmasını öngören yasa tasarısı taslağını onayladı. Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna'ya drone, hava savunma sistemi, füze, radar, elektronik harp sistemi ve mühimmat tedarik etmesi için 2 milyar 860 milyon euroluk ödeme yaptı. Ve spor. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında 15 Ekim Perşembe akşamı Finlandiya ekibi Küps Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak. Tammelan Stadı'nda Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak maçta Malta Futbol Federasyonu'ndan İsmail Barbara görev alacak. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 1-0 ve 4-0'lık mağlubiyetlerle elenen ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam eden Bordo Maviller, Süper Lig'de Thomas Reis döneminde 4-0'lık Galatasaray ve 3-0'lık Samsunspor galibiyetlerinin ardından Küps Kuopio maçını da kazanarak üst üste 3. resmi müsabakadan da galibiyetle ayrılmak istiyor. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolunun 4. kilometresindeki Kesişim 4 Köprüsü'nde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derz betonlarının onarım çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli-Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Cuma günü sabah saatlerine kadar Karabük, Çankırı, Bartın ve Bolu çevreleriyle Amasya'nın batısında, Çorum ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, kıyı kesimlerinde ise yer yer aşırı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerine kadar Karabük, Çankırı, Bartın ve Bolu çevreleriyle Amasya'nın batısında, Çorum ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, kıyı kesimlerinde ise yer yer aşırı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

0: bulutlu 3, Kiev hafif sağanak yağışlı 10, Kopenhag ve Londra parçalı bulutlu 8 derece. Madrid parçalı bulutlu 14, Moskova hafif sağanak yağışlı 7, Paris hafif yağmurlu 9, Priştine parçalı bulutlu 5 derece. Roma parçalı bulutlu 11, Saraybosna parçalı bulutlu 2, Sofya hafif sağanak yağışlı 6, Tiran parçalı bulutlu 8, Varşova parçalı bulutlu 5, Viyana hafif yağmurlu 7, Zürih parçalı bulutlu 8 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 19, Aşgabat parçalı bulutlu 11, Astana parçalı bulutlu 4, Bağdat az bulutlu ve açık 25 derece. Bakü hafif sağanak yağışlı 18, Bişkek hafif sağanak yağışlı 11, Duşanbe parçalı bulutlu 13, Kabil parçalı bulutlu 11, Kerkük parçalı bulutlu 23, Kuveyt az bulutlu ve açık 27, Mekke az bulutlu ve açık 26, Medine ve Riyad az bulutlu ve açık 25, Şam parçalı bulutlu 17, Tahran parçalı bulutlu 16, Taşkent parçalı bulutlu 15, Tiflis parçalı bulutlu 14 ve Tokyo parçalı bulutlu 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir hafif yağmurlu 16, Kahire parçalı bulutlu 21, Melbourne parçalı bulutlu 9, Montreal hafif sağanak yağışlı 6, New York parçalı bulutlu 17, Sydney parçalı bulutlu 13, Washington parçalı bulutlu 19 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga hafif sağanak yağışlı 10, Frankfurt parçalı bulutlu 8, Gümülcine hafif sağanak yağışlı 12, Kırcıali parçalı bulutlu 9, Köln parçalı bulutlu 8, Komrat hafif sağanak yağışlı 10, Kösence hafif sağanak yağışlı 11, Münih parçalı bulutlu 8, Podgorica hafif sağanak yağışlı 10, Selanik hafif sağanak yağışlı 11 derece. Şumlu hafif sağanak yağışlı 9, Taraklıya hafif sağanak yağışlı 10, Valkaneş parçalı bulutlu 10, Zenitsa parçalı bulutlu 4, Gazmağusa gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Girne kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 16 ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Türkiye'nin görkemli coğrafyasında bulunan farklı iklimlere ve zengin özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfediyar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Yayın ve yapım ekibimizle birlikte sizlere keyifli bir gün diliyor, programımıza başlıyoruz. Bugün Keşfediyar programında tarih boyunca nice medeniyete ev sahipliği yapmış, surlarıyla zamana meydan okuyan, Dicle Nehri'nin bereketiyle hayat bulan kadim bir şehre, Diyarbakır'a gidiyoruz. 1.852.356 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 12. şehri olan Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu bölgesinin orta kesiminde yer alır. 15.355 kilometre karelik yüz ölçümüyle ülkemizin büyük yüz ölçümlü illerinden biridir. Doğuda Batman ve Muş, batıda Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya, kuzeyde Elazığ ve Bingöl, güneyde ise Mardin illeriyle komşudur. Bağlar, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan, Sur ve Yenişehir olmak üzere 17 ilçesi bulunan kentin merkezi yaklaşık 9000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Tarih boyunca birçok medeniyetin geçiş noktası olan Diyarbakır, günümüzde de hem mimarisi hem insan dokusuyla farklı kültürleri bir arada barındıran bir şehir olarak öne çıkar.

türkülerde de adı geçen ve Elazığ il sınırından doğan Dicle Nehri, Diyarbakır topraklarından geçerek şehrin bereketine hayat vermekte, tarım ve yerleşim açısından önemli bir rol üstlenmektedir. Yapılan araştırmalar yontma taş devrinden cilalı taş devrine uzanan izlerin bu topraklarda bulunduğunu göstermektedir. Bunun en güçlü kanıtları Silvan yakınlarındaki Hassuni Mağara kenti ile Ergani yakınlarındaki Hilar mağaralarıdır. Dicle Nehri ve kolları üzerindeki Eğirle Çermik ilçesindeki Sinak çayı kabartmaları da bu tarihsel sürekliliği destekler. Diyarbakır yöresinin en eski adı Asur kaynaklarında Amidi olarak geçer. Tarih boyunca Amida, Amit ve Ahmet gibi isimlerle anılmış olan Diyarbakır'ın günümüzdeki adı ise 7. yüzyılda bölgeye yerleşen Arapların Bekir bin Vail kabilesinden gelmektedir. Araplar şehri Diyar-ı Bekir yani Bekir kabilesinin yurdu olarak adlandırmış, bu isim zamanla Diyarbekir ve daha sonra Diyarbakır şeklini almıştır. Şehrin siyah bazalt taşlarından dolayı bakır sözcüğüyle ilişkilendirildiği yönünde yaygın bir inanış bulunsa da kentin adının kökeni tarihi kaynaklara göre Bekri bin Vail kabilesine dayanmaktadır. Cumhuriyet döneminde ise 1937 yılında yazılışı Diyarbakır olarak resmileştirilmiştir. Osmanlı öncesinde Asurlular, Urartular, Persler, Ermeniler, Romalılar, Bizanslılar, Eyyubiler ve Moğollar gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, Osmanlı döneminde doğuya yapılan seferlerde orduların önemli bir üs ve kışlası olmuştur. Cumhuriyet döneminde 2 Eylül 1993 yılında Büyükşehir unvanını kazanmıştır. Binlerce yıllık geçmişi boyunca pek çok medeniyetin izlerini taşıyan Diyarbakır, kesintisiz yaşamın sürdüğü dünyanın en eski şehirlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Volkanik Karadağ'ın eteğine kurulan kent, 33 farklı kavmin izlerini taşır. Şehre ilk bakıldığında anıtsal görünümleriyle dikkat çeken ve kenti çepeçevre saran surlarsa Diyarbakır anlamanın anahtarıdır. Yaklaşık 5,5 kilometre uzunluğunda olan surlar 82 burç ve 4 kapıdan oluşur ve M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenir. Bu yönüyle şehir yukarı Mezopotamya'nın kale kentlerinin simgesel bir örneğidir. Kitabeler manzumesi olarak da adlandırılan Diyarbakır surları emeğe verilen değerin de göstergesidir. Abbasi, Eyyubi, Selçuklu, Artuklu, Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait kitabeler burçlar üzerinde yer alır. Kitabelerde surları yapan ustalar ve dönemin padişahlarının adı da geçmektedir. Surların 4 ana kapısı bulunmaktadır. Mardin Kapı güneye ve doğuya açılır ve tarih boyunca doğuyla bağlantının sağlandığı ana geçit olmuştur. Urfa Kapı, Osmanlı'nın gücünü simgeleyen bir yapı olarak orduların sefere çıkışında açılır, dönüşte ise tekrar örülürmüş. Su Kapı, diğer adıyla Yeni Kapı, Dicle Vadisi'ndeki ve halk arasında Hevsel bahçeleri olarak bilinen verimli alanlara açılır. Bu bahçeler bir dönem kentin meyve ve sebze ihtiyacının büyük kısmını karşılamıştır. Dördüncü kapı olan Harput Kapı ise günümüzde Güzel Sanatlar Galerisi olarak hizmet vermektedir. Diyarbakır'da yüksek öğretim alanında faaliyet gösteren Tek Devlet Üniversitesi, 1973 yılında Sur ilçesinde kurulan Dicle Üniversitesi'dir. Üniversite bölgenin en önemli yüksek öğretim kurumlarından biri olup, eğitim, sağlık ve bilim alanlarındaki çalışmalarıyla şehre önemli katkılar sunmaktadır. Sert bir kara iklimine sahip olan Diyarbakır'da yazlar çok sıcak geçse de Güneydoğu Toroslar kuzeyden gelen soğuk rüzgarları kestiği için kış ayları tahmin edildiği kadar soğuk olmaz. Şehirde şimdiye kadar en yüksek sıcaklık Temmuz 1937'de ölçülen 46,2 dereceyken Ocak 1933'te ölçülen -24,2 en düşük sıcaklık olmuştur. Ayrıca Diyarbakır'da yaz aylarında sıcaklığın 40 derece civarlarında olması şehrin mimarisini etkilemiş, düz damlı evleriyle kendine özgü bir silüet oluşmuştur. Güneydoğu Anadolu'nun doğal bitki örtüsü olan bozkır, Diyarbakır'da da egemendir. Bozkır bitki örtüsü içinde otsu bitkiler daha fazladır.
Bunlar ilkbaharda kısa bir süre içinde yeşerip çiçeklenir ama yağışların kesilmesiyle yaz başında kururlar. Çevredeki dağlar yer yer meşe ormanlarıyla kaplıdır. Ormanlık alanlar ilin toplam yüzeyinin onda birini bile bulmaz. Geniş meralar ve çayırlar sayesinde bölgede yoğun şekilde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapılır. Manda yetiştiriciliğinde Türkiye genelinde üst sıralarda yer alır ve manda sütü önemli bir gelir kaynağıdır. Verimli toprakları sayesinde Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu bölgesinin önemli tarım merkezlerinden biri olarak kabul edilir. Buğday, arpa, mercimek ve pirinç en çok yetiştirilen tarım ürünleridir. Ayrıca pamuk, mısır ve dünyaca ünlü Diyarbakır karpuzuyla domates, nar ve üzüm şehirde önemli bir yer tutar. Plaka kodu 21 olan Diyarbakır'ın İstanbul'a uzaklığı yaklaşık 1350 kilometre, İzmir'e uzaklığı 1430 kilometre ve Ankara'ya uzaklığı ise yaklaşık 900 kilometredir. Diyarbakır yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan kadim şehirlerimizden biridir. Bu nedenle şehirde gezilecek yerlerin sayısı bir hayli fazla. Tarihi camileri, medreseleri, hanları, köprüleri ve müzeleriyle ziyaretçilerine adeta açık hava müzesini andıran bir atmosfer sunmaktadır. Şehrin simgeleri arasında yer alan Diyarbakır Ulu Camii, Diyarbakır Surları, Meryem Ana Kilisesi, Dört Ayaklı Minare, Sülüklü Han ve Malabadi Köprüsü, kentin zengin geçmişini günümüze taşıyan önemli eserlerdir. Sevgili dinleyiciler, Keşfi Diyar programımızda türkümüzün ardından Anadolu ve Yukarı Mezopotamya coğrafyasının en kadim şehri Diyarbakır anlatmaya devam edeceğiz.

Meteorolojinin Sesi Radyosu. Anadolu'nun en eski şehirlerinden biri olan, ticaret yolları üzerinde ve Dicle Nehri kıyısında bulunması sayesinde tarih boyunca önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmuş, birbirinden farklı birçok dini ve sosyal topluluğa ev sahipliği yapmış Diyarbakır ilimizi tanıtmaya devam ediyoruz. 1900 kilometre uzunluğundaki Dicle Nehri, Doğu Anadolu bölgesi dağlarından doğarak Irak ve Suriye'yi geçip Basra Körfezi'ne dökülmektedir. İnsanlık tarihinin en eski su kaynaklarından biri olan nehir, tarımın ilk can suyu olarak kabul ediliyor. Nehir boyunca birçok yerleşim kurulmuş olup, Diyarbakır Dicle Nehri kıyısındaki en eski şehirlerden biridir. Diyarbakır Kalesi ve Dicle Nehri Vadisi arasında yer alan Hevsel Bahçeleri, yaklaşık 700 hektarlık verimli bir arazidir. Binlerce yıldır tarımsal üretim yapılan bu alan, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel dokusunun önemli bir parçası olmuştur. Burası Dicle Nehri'nin taşıdığı çok verimli alüvyal topraklara sahip birinci sınıf tarım arazisi niteliğinde bir bölgedir. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan Hevsel Bahçelerinde ıspanak, marul, yeşil soğan, maydanoz, tere, lahana, turp, pazı, roka, domates, biber, patlıcan, fasulye, kabak gibi sebzeler, ceviz, incir, kayısı, erik, vişne, kiraz, dut, şeftali gibi meyveler yetiştirilmektedir. Hevsel bahçeleri sadece tarımsal önemiyle değil, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğiyle de dikkat çekmektedir. Farklı habitatlara sahip olan bahçeler, çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Ulu Cami, Anadolu'nun en eski camilerinden biri olup, 639 yılında İslam ordularının Diyarbakır'ı fethetmesinin ardından Martoma Kilisesi'nin camiye dönüştürülmesiyle ibadete açılmıştır. Tamamı kara bazalt taştan inşa edilen cami, görkemli mimarisi ve duvarlarındaki farklı medeniyetlere ait kitabeleriyle dikkat çeker. İslam dünyasında 5. Harem-i Şerif olarak kabul edilen Ulu Cami, geniş avlusuyla, Hanefiler ve Şafiler bölümleriyle, Mesudiye ve Zinciriye medreseleriyle önemli bir külliye görünümündedir. 3 ayrı kapıdan giriş sağlanan caminin ana kapısında, boğa ile aslan mücadelesini simgeleyen simetrik taş kabartmalar bulunur. Şafiler bölümünden Mesudiye Medresesi'nin açılan kapıda bulunan ve yaklaşık 800 yıllık olduğu bilinen güneş saati ise, sibernetiğin öncüsü kabul edilen El Cezeri'nin önemli eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Sur ilçesindeki Mardin Kapısı yakınlarındaki Behrampaşa Camii, 1572 yılında Diyarbakır Valisi Behrampaşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmış önemli Osmanlı eserlerinden biridir. Kesme taştan inşa edilen cami, tek kubbeli yapısı, süslü minberi ve zarif taş işçiliğiyle dikkat çekmektedir. Caminin iç duvarları belirli bir yüksekliğe kadar 16. yüzyıl İznik çinileriyle süslenmiş. Kuzey bölümündeki çift kademeli son cemaat yeri ve giriş kapısındaki özel taş yerleştirme tekniği yapının dikkat çeken mimari özellikleri arasındadır. Mimar Sinan'ın 8 destekli yapı planıyla inşa edilen Behrampaşa Camii, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel mirasını yansıtan önemli yapılardan biridir. Dört ayaklı minare Balıkçılarbaşı semtinde bulunan Şeyh Mutahhar Camii içerisinde yer almakta olup, Anadolu'nun tek dört ayaklı minare örneği olarak bilinmektedir. Dört sütun üzerine inşa edilen yapının İslam'daki dört mezhebi simgelediğine inanılıyor. 1500'lü yıllarda Akkoyunlular döneminde yaptırılan minare, dönemin önemli anıtsal eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Halk arasında sütunların altından 7 kez geçen kişinin dileğinin kabul olacağına inanılmaktadır. Mesudiye Medresesi, Diyarbakır Ulu Cami'nin kuzeyinde yer alan ve şehrin ilk büyük medresesi olarak kabul edilen önemli bir eğitim yapısıdır.
Kitabesi'nden yapımına 1194 yılında Artuklu hükümdarı Melikül Mesud Kutbettin Ebu Muzaffer Sultan döneminde başlandığı anlaşılmaktadır. Kesme taştan iki katlı olarak inşa edilen medrese, kare avlusu, kemerli yapıları ve taş süslemeleriyle dikkat çekmektedir. Avlusundaki mihrabın iki yanına yerleştirilmiş döner taş sütunlar, yapıda oluşabilecek kayma ve çökmeleri tespit etmek amacıyla konulmuştur. Anadolu'nun ilk üniversitesi olarak kabul edilen Mesudiye Medresesi'nde dönemin dört sünni mezhebine yönelik fıkıh dersleri verilmiştir. Üçüncü yüzyıldan günümüze ulaşan ve Diyarbakır'daki Ortodoks Süryani cemaatine ait olan Meryem Ana Kilisesi önemli bir tarihi yapıdır. Geç Roma dönemine ait kapısı, mihrabı ve dikkat çekici ahşap işçiliğiyle öne çıkar. Dört avlu, divanhane ve din adamlarının yaşam alanlarından oluşan yapının ahşap işçiliği, sütunları, ikonaları ve süslemeleri oldukça ünlüdür. Önceleri bir tapınak olarak kullanıldığı düşünülen yapı, milattan sonra 280 yılında kiliseye dönüştürülmüştür. Diyarbakır'ın önemli inanç ve kültür miraslarından olan Meryem Ana Kilisesi, Sur ilçesindeki Lale Bey Mahallesi'nde bulunuyor. Diyarbakır tarihi yapılarının yanı sıra yetiştirdiği şair, yazar ve düşünürlerle de Türk kültür ve edebiyatına önemli katkılar sunmuştur. Şehirde Türk edebiyatının usta şairlerinden Cahit Sıtkı Tarancı'nın doğduğu evle, fikir hayatımızın önemli isimlerinden Ziya Gökalp'in doğup büyüdüğü ev bugün müze olarak ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Sur ilçesindeki Cami-i Kebir Mahallesi'nde bulunan Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, şairin 1910 yılında doğduğu geleneksel Diyarbakır evidir. 1733 yılında inşa edilen yapı, yazlık, kışlık ve baharlık bölümleriyle geleneksel Diyarbakır evlerinin en güzel örneklerinden biridir. 1973 yılında müzeye dönüştürülen yapıda şaire ait eşyalar, mektuplar, şiirler ve kitaplar sergilenmektedir. Diyarbakır'ın kültür hayatına damga vuran bir diğer önemli isimse fikir ve edebiyat insanlarından Ziya Gökalp'tir. Yazarın Sur ilçesinde doğup büyüdüğü ev 1956 yılında müzeye dönüştürülmüş. Müzede Ziya Gökalp'e ait eşyalar, fotoğraflar ve eserler sergilenirken bazalt taştan inşa edilen yapı geleneksel Diyarbakır ev mimarisinin güzel örneklerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Diyarbakır Arkeoloji Müzesi ise şehrin ilk müzesi olup 1934 yılında Zincirye Medresesi'nde hizmete açılmış, 1985 yılında ise günümüzdeki binasına taşınmıştır. Müzede Neolitik çağdan Osmanlı dönemine kadar uzanan geniş bir zaman dilimine ait arkeolojik eserler sergilenmektedir. Zengin koleksiyonuyla Diyarbakır'ın tarihine ışık tutan müze, şehrin önemli kültür duraklarından biridir. Deliller Hanı, Hüsrev Paşa Hanı adıyla da anılan tarihi bir yapıdır. 1527 yılında Diyarbakır valisi Hüsrev Paşa tarafından yaptırılmış. Halk arasında Deliller Hanı olarak anılmasının nedeni, her yıl İslam ülkelerinden Hicaz'a gitmek üzere burada toplanan hacı adaylarına rehberlik eden delillerin, yani rehberlerin bu handa konaklamasıdır. İki katlı olarak inşa edilen tarihi han, restorasyonunun ardından otel olarak hizmet vermeye devam etmekte olup, Diyarbakır'ın önemli kültürel mirasları arasında yer almaktadır. Ulu Cami'nin karşısında yer alan Hasan Paşa Hanı, üzerindeki kitabeden anlaşıldığı üzere dönemin Osmanlı valilerinden Vezirzade Hasan Paşa tarafından 1572-73 yılları arasında yaptırılmıştır. 17. yüzyılda şehri ziyaret eden Evliya Çelebi, hanın son derece sağlam ve görkemli bir yapı olduğundan söz etmiş. Deliller Hanı'ndan sonra Diyarbakır'ın ikinci büyük hanı olan yapıda, günümüzde kafe, restoran, kitapçı ve antikacılar bulunmaktadır. Sülüklü Han 1683 yılında haneli oğlu Mahmut Çelebi ve Atike Hatun tarafından yaptırılmış, 2010 yılında restore edilerek yeniden kullanıma açılmıştır. Siyah bazalt taşından inşa edilen han, adını içindeki kuyudan hekimlerin sülük çıkarmasından aldığı biliniyor.
üst katları dinlenme odası, alt katları ise hayvanların konaklama alanı olarak kullanılan han, Kurtuluş Savaşı sırasında süvari birliklerinin karargahı olarak da hizmet vermiştir. Hanın giriş kapısında tarihçesini anlatan ve Süryanice, Ermenice, Zazaca, Kırmançı ve Türkçe olmak üzere 5 dilde yazılmış bir kitabı bulunmaktadır. Bugün tarihi atmosferi, kahvaltısı ve sütlü menengiç kahvesiyle Diyarbakır'ın önemli kültürel duraklarından biridir. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan Malabadi Köprüsü, Artuklu Beyliği döneminde Timurtaş bin İlgazi tarafından 1147 yılında inşa ettirilmiştir. Köprü, Silvan'ın 22 kilometre doğusunda Batman Çayı üzerindedir. 40 metre 86 santimlik ana kemer açıklığıyla dünyanın en geniş kemerli taş köprülerinden biri olan yapı, yüzyıllardır mühendislik başarısıyla hayranlık uyandırıyor. Evliya Çelebi'nin övgüyle söz ettiği köprü için sanat tarihçisi Albert Gabriel de dönemine göre böyle bir yapının inşa edilmiş olmasına hayranlığını dile getirmiş ve köprünün kemer açıklığına Ayasofya'nın kubbesinin sığabileceğini ifade etmiştir. 7 metre genişliğinde ve 150 metre uzunluğunda olan köprünün her iki yanında özellikle kış aylarında yolcuların barınması amacıyla yapılmış odalar bulunmaktadır. Bu odaların köprü nöbetçileri tarafından da kullanıldığı, ayrıca yer altındaki dehlizler sayesinde uzaktan gelen kervanların ayak seslerinin önceden duyulabildiği rivayet edilmektedir. Yolcuların konaklaması için yapılan odaları ve köprünün üzerindeki nişlerde insan, hayvan ve güneş motifleri yer aldığı işçiliğiyle dikkat çeken Malabadi Köprüsü, Silvan'ın simgelerinden biri olarak ilçe belediyesinin logosunda da yer alır. Malabadi Köprüsü'nün bir de efsanesi vardır sevgili dinleyicilerimiz. Efsane iki aşığın hüzünlü hikayesine dayanıyor. Rivayete göre Bat adlı bir genç, nehrin karşı kıyısında yaşayan sevdiğine kavuşamaz. Bir gün sevdiği kız karşıya geçmeye çalışırken nehrin sularına kapılarak hayatını kaybeder. Bunun üzerine Bat, insanların sevdiklerine güvenle kavuşabilmeleri için buraya bir köprü yapılmasını ister. Silvan Bey'in desteğiyle köprünün yapımına başlanır. Köprüye Kürtçe mal yani ev ve Bat isminden türetilerek Malabadi adı verilir. Bad'ın evi anlamına gelen köprü, ihtişamlı duruşuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Ve gencin sevdiğine kavuşma hikayesinden doğan bu efsane, yıllar içinde türkülere de konu olmuş, Malabadi Köprüsü, orada başladı bitti şu garibin öyküsü dizeleriyle dilden dile aktarılmıştır. Diyarbakır Kalesi ve Diyarbakır Surları, Diyarbakır'ın en önemli tarihi simgeleri arasında yer almaktadır. Diyarbakır Kalesi ve Surları, iç ve dış kale olmak üzere iki bölüme ayrılır. Dış kale adı verilen bölümün uzunluğu yaklaşık 5,5 kilometredir ve 4 adet kapısı bulunur. Bu duvar üzerinde toplamda 82 tane burç yer alır. Yaklaşık olarak 3-4 metre kalınlığında olan taşlar bu sayede günümüze kadar ulaşabilmişlerdir. İç kale ise bu yapının kuzeydoğu kısmında bulunur ve Dicle Vadisi'nden yaklaşık 100 metre yükseklikte Virantepe adı verilen bir tepenin üzerinde konumlanır. İç kalede St. George Kilisesi, Jandarma Binası, Eski Cezaevi, Cephanelik Binası, Arslanlı Çeşme gibi tarihi yapılar bulunmaktadır. Diyarbakır surları, yöre halkının beden diye adlandırdığı 5 kilometre uzunluğunda taş yapıdır. Diyarbakır'ın 4 merkez ilçesinden birine de adını veren surlar, yerden yaklaşık olarak 10-12 metre yüksekliktedir. Çin Seddi'nden sonra dünyanın en görkemli savunma sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kuş bakışı olarak bakıldığı zaman Diyarbakır surları kalkan balığına benzemektedir. Oldukça sağlam bir yapı olarak adından söz ettiren bu surlar, yapıldığı dönemde Diyarbakır'ın tamamını içine alan bir duvar görevi görüyormuş. Milattan önce 4000'li yıllara kadar uzanan geçmişe sahip olan surlar, 4 ana kapısı, 82 burcu ve bazalt taşından inşa edilen sağlam yapısıyla dikkat çekmektedir. Tarih boyunca Hurrilerden Osmanlılara kadar birçok medeniyete ev sahibi yapan surların hiçbiri düz surlardan oluşmamakla birlikte üzerlerinde çok sayıda motif yer alır. Motifler sayesinde her devletin tarihini ışık tutan tarihi surlar 2015 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunur.
Tarihi oldukça eskiye dayanan bu surların bir bölümünün yapımıyla ilgili bir de efsane bulunuyor. Surlar bölgesi halk tarafından Beynüsten olarak anılıyor. Efsaneye göre bir usta ve onun kalfası iddiaya girerler. Konu kimin yapacağı sur daha güzel olacak şeklinde gelişir. Bunu sonuca kavuşturmak için iki kişi ters taraflardan surları yapmaya koyulurlar. Eser ikisinin de yaptığı burçların arasında kalan sur duvarlarında kesişmesiyle son bulur. Buluştukları zaman ikisi de birbirlerinin eserlerine hayranlıkla bakarken bulurlar kendilerini. Daha sonra insanlara sorarlar kimin eserinin daha güzel olduğunu. Soru ben mi sen mi şeklinde olur. Usta bu soruya kalfasının hakkını yememek için sen der ve kendini üzerinde bulunduğu surdan aşağıya doğru atar. Durumu gören kalfa da daha fazla dayanamaz ve kendini ustasının arkasından yere doğru bırakır. İşte bu hikayeyi atıf olarak kalkan balığı şeklindeki surların iki uç noktasını oluşturan bu bölgenin adı ben ve sen anlamına gelen Beynüsten olarak kalır. Tarihin siyah bazalt taşlarına işlendiği, Dicle Nehri'nin bereketiyle yeşeren, kadim medeniyetlerin izlerini günümüze taşıyan Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel zenginlikleri arasında keyifli bir yolculuk yaptık. Şimdi bu kadim şehrin ezgilerini yansıtan güzel bir türküyle kısa bir mola veriyoruz sevgili dinleyicilerimiz.

binlerce yıl öncesine uzanan tarihiyle Güneydoğu Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Diyarbakır, Dicle Nehri'nin bereketiyle şekillenen köklü bir kültüre sahiptir. Tarihi boyunca Araplar, Ermeniler, Kürtler, Süryaniler, Türkler, Yahudiler ve Zazalar gibi birçok kültüre ev sahipliği yapmasının yanı sıra İpek Yolu güzergahında olmasından dolayı oluşan kültürel zenginlik Diyarbakır mutfağını özel kılmaktadır. Dolayısıyla da şehir zengin mutfak kültürüyle de öne çıkmaktadır. Diyarbakır burma kadayıfı, ciğer kebabı, Diyarbakır karpuzu, Diyarbakır örgü peyniri ve Karacadağ pirinci önde gelen coğrafi tescilli ürünler arasında yer alırken, kırmızı et, pirinç, tereyağı ve bulgurun sıkça kullandığı yöre mutfağında çiğ köfte, lahmacun, kaburga dolması, keşkek, lebeni, içli köfte, saç tava, meftune, ciğer kebabı, sütlü nuriye ve kadayıf tatlısı öne çıkan lezzetler arasında yer alır. Kendine özgü tadı ve büyüklüğüyle ün kazanan Diyarbakır karpuzu aynı zamanda şehrin simgesel lezzetlerinden biridir. Diyarbakır, kuyumculuk, ipekçilik ve bakırcılık alanlarında köklü bir geçmişe sahiptir. Hasır bilezik, kişmiş gerdanlık, gümüş işlemeli nalınlar, el dokuması halı ve kilimler, şehrin dikkat çeken el sanatı ürünleri arasında yer almaktadır. En önemli alışveriş noktalarından biri olan ve Diyarbakırlıların Sabuti, Savuti ya da Sipahi Pazarı olarak da adlandırdığı Bakırcılar Çarşısı, geleneksel el işçiliğiyle üretilen bakır ürünleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. En sık görülen motiflerse yaprak, dal, lale, gonca, gül, çiçek, çam ağacı ve soğan gibi bitkisel motiflerdir. Ay, su ve yıldız figürleri de işlemelerde kullanılan nesnelerdir. Yazılı bezemelerde ise harf motifleri, Arapça, Süryanice, Ermenice ve Türkçe yazılar görülür. Kazma, kabartma, zımba acur ve kakama teknikleriyle süslenen ibrikler, siniler, semaverler, sürahiler ve çeşitli bakır eşyalar Diyarbakır'ın zengin el sanatlarını yansıtmaktadır. Yöresel lezzetlerden örgü peyniri başta olmak üzere farklı peynir çeşitleri ise peynirciler pazarında yerini almaktadır. Keşfi Diyar programının sonlarına doğru yaklaşırken Diyarbakır'da kutlanan festivallerden bazılarını sizlerle paylaşalım. Bunlardan en dikkat çekicisi ve en eğlencelisi kuşkusuz karpuz için yapılandır. Şehrin en gözde tarım ürünlerinden karpuz için 1966 yılından itibaren her yıl Eylül ayı içinde gerçekleştirilen festival kapsamında kortej yürüyüşleri, en ağır karpuzu yetiştirme yarışmaları, karpuz yeme ve yuvarlama yarışmalarıyla yerel konserler gerçekleştirilmektedir. Mart ayında Kürtlerin doğa ve aşk bayramı olarak kutladığı Nevruz eğlencelerinde gençler ateş yakarak üstünden atlar ve çevresinde halay çekerler. Nevruz günü Diyarbakır halkı yöresel kıyafetlerini giyerek kutlamalara katılır. Eğlence programında Kürtçe, Ermenice, Arapça, Farsça, İngilizce ve Kürtçe gibi pek çok dilde şarkı söyleyen sanatçılar yer alır. Kırsal bölgelerdeki kültürel erişimi artırmak amacıyla kırsal mahallelerde düzenlenen köy festivalleri ise Kürtçe ve Ermenice konserler, atölyeler ve yerel halk hikayelerinin sergilendiği bir festivaldir. Diyarbakır Kültür Yolu Festivali son yıllarda düzenlenen en kapsamlı etkinliktir. Konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programlarıyla şehrin tarihi mekanlarını kültür ve sanatla buluşturur. Sevgili dinleyiciler, Diyarbakır'a geldiğinizde Diyarbakır surlarını ve iç kaleyi gezmeden, Ulu Cami'nin avlusunda tarihin izlerini hissetmeden, Hevsel bahçelerini ve Dicle Nehri kıyılarını görmeden, Malabadi Köprüsü'ne gitmeden, efsanesini dinlemeden, eski Diyarbakır evlerini, Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya Gökalp ve arkeoloji müzelerini gezmeden, karpuzunu, ciğerini ve burma kadayıfını tatmadan, meyan kökü şerbeti içmeden, Bakırcılar Çarşısı'nda el emeği bakır işçiliğini görüp yöresel bir hatıra almadan dönmeyin. Değerli dinleyiciler, Keşfi Diyar programımızın bugün de sonuna geldik. Diyarbakır'ın tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmaya çalıştık.
programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Bir sonraki programımızda Anadolu'nun bir başka güzel şehriyle yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Saat 24. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin güneyinde ve doğusunda kuvvetli ve çok kuvvetli. Sakarya, Kocaeli ve Bursa çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 12-16, Bilecik 13-15, Bursa 14-17, Çanakkale 10-18 derece. Edirne 10-19, İstanbul 14-17, Kırklareli 9-17, Kocaeli 16-17 derece. Tekirdağ 10-18, Sakarya 16-18, Yalova 16-17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 9-17 derece, Aydın 14-24, Denizli 13-20, Kütahya 10-15 derece. İzmir 14-21, Manisa 13-19, Muğla 8-24, Uşak 8-17 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta ve Doğu Akdeniz'de Antalya çevrelerinde kuvvetli olacak. Adana 17-24, Antalya 17-25, Burdur 8-19, Hatay 17-25 derece. Isparta 8-19, Kahramanmaraş 15-21, Mersin 18-23, Osmaniye 17-25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Perşembe günü Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 11-20, Ankara 11-19, Çankırı 10-19, Eskişehir 11-17 derece. Karaman 10-19, Kayseri 11-21, Kırıkkale 11-20, Kırşehir 9-19 derece. Konya 11-17, Nevşehir 12-17, Niğde 10-20, Sivas 11-18 ve Yozgat 9-17 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölge genelinde kuvvetli. Bölgenin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Zonguldak ve Düzce çevrelerinde ise yer yer yağışlar aşırı olacak. Bartın 15-21, Bolu 10-17, Düzce 14-19, Karabük 12-21, Kastamonu 10-19, Zonguldak 16-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum çevreleri, Perşembe günü bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar, Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar, Perşembe günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 13-21, Artvin 15-24, Bayburt 10-18, Çorum 10-19 derece. Gümüşhane 11-21, Rize 19-24, Giresun ve Ordu 17-21 derece. Sinop 17-25, Samsun 17-21, Tokat 14-21 ve Trabzon 19-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar gece saatlerinde Bingöl, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde, Perşembe günü ise Kars, Ardahan ve Iğdır dışında kalan tüm bölgede kuvvetli. Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı görülecek. Ağrı 9-15, Ardahan 6-17, Bingöl 12-17, Bitlis 11-15 derece. Elazığ 13-19, Erzincan 13-18, Erzurum 8-16, Hakkari 13-19 derece. Iğdır 13-18, Kars 5-17, Malatya 13-16, Muş 12-17, Tunceli 13-18, Şırnak 16-19 ve Van 10-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Perşembe günü bölgenin doğusunda kuvvetli. Adıyaman çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 17-20, Batman ve Diyarbakır 15-24, Gaziantep 13-23 derece. Mardin 17-25, Şanlıurfa 18-25, Kilisre Siirt 17-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren genelinde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anındaysa zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, sabah saatlerinde 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar yer yer 8, güneyinin kıyı kesimlerinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 16 Ekim Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra genelinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, batısında akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 17 Ekim Cumartesi günü Güney Ege'de fırtına, Marmara Denizi, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında ise zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Batı Akdeniz'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir, Eskişehir ve Ağrı'da FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında 33 kişi gözaltına alındı. Bakan Gürlek, FETÖ'nün hiçbir finans ağına, hiçbir örgütsel faaliyetine, hiçbir yeniden yapılanma girişimine müsamaha göstermeyeceğiz, dedi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK'ten yapılan açıklamada, son günlerde bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının telefonla aranarak üst kurulun ve başkanın adı kullanılıp yardım, bağış veya çeşitli gerekçelerle para talep edildiğinin tespit edildiği bildirilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı yayın kuruluşlarına uyarıda bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, toprak ve su kaynaklarının korunması, erozyonun önlenmesi amacıyla özel koruma altına alınan muhafaza orman sayısının yeni alanlarında eklenmesiyle 55'ten 60'a yükseltildiğini duyurdu. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları, Hürmüz Boğazı'ndan geçen 50 bin tonluk ve 19 bin tonluk iki konteyner gemisinin kaynağı bilinmeyen bir mühimmatla vurulduğunu bildirdi. Açıklamada, saldırı sonucu iki gemide de hafif çapta hasar meydana geldiği, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ve gemilerin rotalarında seyirlerine devam edebildiği ifade edildi. Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını cevaplandıran Kremlin sözcüsü Dmitri Peşkov, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Ukrayna krizinin çözümüne yönelik olası anlaşmaların Avrupa ülkeleri tarafından sabote edilmesi riski bulunduğunu belirterek, "Avrupalılar bu savaşın devam etmesi için ellerinden geleni yapıyor," dedi. Ve spor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 15 Ekim Perşembe akşamı Alman ekibi Hoffenheim'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Fisse yönetecek. Karşılaşma TRT1'den canlı yayımlanacak. Bu sezon teknik direktör Vincenzo Italiano ile istikrarlı bir görüntü çizen siyah beyazlılar, bir ay önce İstanbul'da Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olympique Marsilya'yı 4-1 yenmeyi başarmıştı. Alman ekipleriyle 14 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan siyah beyazlılar, Hoffenheim'la tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresindeki Kesişim 4 Köprüsü'nde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derz betonlarının onarım çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli-Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtına saatinden itibaren

Aslında rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Trakya bölümüyle Güney Ege kıyıları dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Iğdır hariç Doğu Anadolu bölgesiyle Çankırı, Sivas, Çorum, Amasya'nın batısı, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Yalova, Adıyaman ve Tunceli ile Malatya'nın doğusunda, Elazığ'ın batısında ve Bingöl çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden çok kuvvetli ve fırtına, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun güneydoğusundaysa güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı görülecek. 16 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Kıyı Ege ile Çanakkale dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Kırklareli kıyıları, İstanbul, Antalya, Isparta, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Zonguldak, Kastamonu kıyıları, Çorum, Amasya, Yozgat, Bingöl, Muş ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olacak. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek. 17 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Bingöl, Malatya, Muş, Bitlis, Batman, Hakkari, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Marmara'nın doğusunda, Ege bölgesinde, İç Anadolu'nun kuzeybatısında, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Adana, Osmaniye, Hatay kıyılarıyla Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde ise çok kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, Güney Ege kıyılarında kuzeybatıdan, Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklıkları azalarak yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

0: Sevgili dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Müzik Sokağı programından merhaba. Müzik, bütün kültürleri, milletleri birbirine bağlayan ve aralarında ortak bir dil oluşturan sanat. Müzik Sokağı'nın her köşesinde ayrı bir tarz, ayrı bir kültür ve ayrı bir tat bulmak mümkün. Biz de hepimizin severek dinlediği, hala dillerden düşmeyen, uluslararası platformda ün yapmış şarkıları bu programda sizlerle buluşturuyoruz.
1: Müzik Sokağı başlıyor.
0: Bu hafta Müzik Sokağı'nda ilk durağımız 1950'li yıllar. Amerikalı şarkıcı, aktris Mary Frances Reynolds ya da bildiğimiz adıyla Debbie Reynolds 16 yaşında bir yarışmada keşfedildi. Kariyerinin başında birkaç filmde rol alan Reynolds, esas çıkışını Singing in the Rain isimli kült filmde yaptı. Gene Kelly ve Donald O'Connor'la başrolleri paylaşan sanatçı, filmde büyük bir başarıya imza attı. Film yayınlandığında Reynolds 20 yaşındaydı ve kariyeri yükselişe geçti. Kariyeri boyunca birçok başarılı film ve dizide yer alan, aynı zamanda Broadway'de de boy gösteren sanatçı, 1969 yılında The Debbie Reynolds Show'la Golden Globe ödülüne aday gösterildi. Yer aldığı projelerdeki performanslarıyla Oscar, Emmy, Golden Globe gibi prestijli ödüllere çok kez aday gösterilen Reynolds, 2015 yılında Screen Actors Guild Awards ödüllerinde yaşam boyu başarı ödülünün sahibi oldu. Debbie Reynolds, kendisi gibi aktris olan kızı Carrie Fisher'ın ölümünden bir gün sonra 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanatçının 1957 yılında rol aldığı Tammy and the Bachelor filminde seslendirdiği Tammy şarkısıyla programımıza başlıyoruz. Billboard listesinde 10. sıraya yükselen ve Reynolds'a altın plak kazandıran, sözleri Ray Evans, müziği Jay Livingston tarafından yazılan Tammy şimdi sizlerle.

0: programımızda sırada 1960'lı yıllar var. Bill Medley ve Bobby Hatfield ikilisinden oluşan Amerikalı grup The Righteous Brothers, 1962 yılında Los Angeles'ta Paramours isminde 5 kişilik bir grupta müzik hayatına başladı. İkili olarak kariyerlerine devam ettiklerinde ise The Righteous Brothers ismini aldılar. Grup ilk hit şarkısı olan You Have Lost That Loving Feeling isimli şarkıyı 1964 yılında kaydetti. Programımıza grubun en ünlü şarkısı olan Unchained Melody ile devam ediyoruz. Sözleri High Zaret, müziği Alex North'a ait, 1955 yılında çok bilinmeyen bir filmin müziği olarak bestelenen Unchained Melody, filmin soundtrack albümünde Todd Duncan tarafından seslendirildi. 20. yüzyılın en çok kaydedilen şarkılarından biri olan eser, 670'ten fazla sanatçı tarafından birçok dilde 1500'den fazla kez kaydedildi. Şarkının en bilinen kaydı olan ve The Righteous Brothers tarafından seslendirilen Unchained Melody, şimdi Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda sizlerle.
1: Müzik Sokağı.

0: 60'lı yıllardaki yolculuğumuzda sırada sol müziğin kraliçesi var. Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, aktris ve piyanist Aretha Louise Franklin ya da bilinen adıyla Aretha Franklin, kariyerine çocuk yaşlarda kilise korosunda şarkı söyleyerek başladı. 20. ve 21. yüzyılların müzik ve kültür simgelerinden biri haline gelen Aretha Franklin, Queen of Soul yani sol müziğin kraliçesi unvanına sahip. Sanatçı, 60 yılı kapsayan kariyeriyle tartışmasız büyük bir miras bıraktı. Franklin, 8 Grammy ödülü, Grammy Yaşam Boyu Başarı ödülü, Grammy Yaşayan Efsane ödülüne sahip. Franklin'in güçlü, kendine özgü stili her jenerasyondan sayısız şarkıcıyı etkiledi. Rolling Stone dergisinin tüm zamanların en iyi 100 şarkıcısı listesinde birinci sırada yer alan sanatçı 16 Ağustos 2018 yılında hayata gözlerini yumdu. Sanatçının 1967 yılında yayınlanan Burt Bacharach ve Hal David tarafından Dionne Warwick için yazılan I Say a Little Prayer şarkısıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Müzik Sokağı devam ediyor.
1: ...60'lı yıllardaki yolculuğumuz... ...B.J. Thomas'la devam ediyor. Amerikalı pop, country şarkıcısı... ...Billy Joe Thomas... ...solo kariyerine başlamadan önce... ...kilise korosunda şarkı söyledi... ...ardından da The Triumphs isimli gruba katıldı. Solo kariyerinde... ...1969 yılında... ...Butch Cassidy and the Sundance Kid filmi için kaydettiği... ...Raindrops Keep Falling on My Head şarkısı... ...Billboard 100 listesinde birinci olurken... ...akademi ödüllerinde de... En iyi orijinal film müziği ödülünü kazandı. Şimdi B.J. Thomas'ın sesinden dinleyeceğimiz Raindrops Keep Falling on My Head isimli şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: Müzik Sokağı'nın 70'ler köşesinde Ann Murray var. Kanadalı pop ve country şarkıcısı Ann Murray, Amerikan listelerinde bir numaraya ulaşan ilk Kanadalı kadın şarkıcı olma unvanına sahip. 40 yıllık kariyerinde albümleri dünya genelinde 55 milyondan fazla satış rakamına ulaşan sanatçı, aynı zamanda 1984 yılında Country Müzik Birliği'nin yılın albümü ödülünü kazanan ilk kadın ve ilk Kanadalı sanatçı oldu. Murray, sanat hayatı boyunca 4 Grammy, 3 Amerikan Müzik Ödülü, 3 Country Müzik Birliği Ödülü ve 3 Kanada Country Müzik Birliği Ödülü kazandı. Sanatçının 1978 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde listelerde birinci olan ve kendisine Grammy kazandıran şarkısı You Need It Me ile devam ediyoruz. 1999 yılında İrlandalı pop müzik grubu Boyzone tarafından cover'ı yapılan ve Birleşik Krallık'ta listelerde bir numaraya ulaşan You Need It Me şarkısını Kanadalı şarkıcı Ann Murray'den dinliyoruz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

programımızın son şarkısı 1970'li yıllardan. Amerikalı söz yazarı, müzisyen ve şarkıcı Barry Manilow, 1970'li yıllarda önemli şarkılara imza attı. 76 milyonun üzerinde satış rakamına sahip olan Manilow'un kariyeri, 1964 yılında bir müzikale şarkı bestelemesiyle başladı. Sanatçının listelerde ilk 10'a girmiş 28, birinci olmuş 13 şarkısı başta olmak üzere 46 single çalışması bulunuyor. Manilow, 1971 yılında Scott English ve Richard Kerr tarafından yazılan, orijinalinde adı Brand olan şarkının 1974 yılında kaydettiği versiyonuyla Amerika'da listelerde birinci oldu. Daha sonra adı Mandy olarak değiştirilen bu güzel şarkıyla programımızı noktalıyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 1.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Mersin çevrelerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Mersin çevrelerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin güneyinde ve doğusunda kuvvetli ve çok kuvvetli. Sakarya, Kocaeli ve Bursa çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 12-16, Bilecik 13-15, Bursa 14-17, Çanakkale 10-18 derece. Edirne 10-19, İstanbul 14-17, Kırklareli 9-17, Kocaeli 16-17 derece. Tekirdağ 10-18, Sakarya 16-18, Yalova 16-17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 9-17 derece, Aydın 14-24, Denizli 13-20, Kütahya 10-15 derece. İzmir 14-21, Manisa 13-19, Muğla 8-24, Uşak 8-17 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta ve Doğu Akdeniz'de Antalya çevrelerinde kuvvetli olacak. Adana 17-24, Antalya 17-25, Burdur 8-19, Hatay 17-25 derece. Isparta 8-19, Kahramanmaraş 15-21, Mersin 18-23, Osmaniye 17-25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Perşembe günü Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 11-20, Ankara 11-19, Çankırı 10-19, Eskişehir 11-17 derece. Karaman 10-19, Kayseri 11-21, Kırıkkale 11-20, Kırşehir 9-19 derece. Konya 11-17, Nevşehir 12-17, Niğde 10-20, Sivas 11-18 ve Yozgat 9-17 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölge genelinde kuvvetli. Bölgenin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Zonguldak ve Düzce çevrelerinde ise yer yer yağışlar aşırı olacak. Bartın 15-21, Bolu 10-17, Düzce 14-19, Karabük 12-21, Kastamonu 10-19, Zonguldak 16-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum çevreleri, Perşembe günü bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar, Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar, Perşembe günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 13-21, Artvin 15-24, Bayburt 10-18, Çorum 10-19 derece. Gümüşhane 11-21, Rize 19-24, Giresun ve Ordu 17-21 derece. Sinop 17-25, Samsun 17-21, Tokat 14-21 ve Trabzon 19-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar gece saatlerinde Bingöl, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde, Perşembe günü ise Kars, Ardahan ve Iğdır dışında kalan tüm bölgede kuvvetli. Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı görülecek. Ağrı 9-15, Ardahan 6-17, Bingöl 12-17, Bitlis 11-15 derece. Elazığ 13-19, Erzincan 13-18, Erzurum 8-16, Hakkari 13-19 derece. Iğdır 13-18, Kars 5-17, Malatya 13-16, Muş 12-17, Tunceli 13-18, Şırnak 16-19 ve Van 10-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Perşembe günü bölgenin doğusunda kuvvetli. Adıyaman çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 17-20, Batman ve Diyarbakır 15-24, Gaziantep 13-23 derece. Mardin 17-25, Şanlıurfa 18-25, Kilis ve Siirt 17-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar kuvvetli fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeyden 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 4 ila 5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeyden 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 3 ila 3,5 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında ise 3 ila 4 metre. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar kuvvetli fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, güneyinde 4 ila 5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına görülecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, güneyinde 4 ila 5 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, batısında güneydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'ya kadar kuvvetli fırtına görülecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, güneyinde 4 ila 5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde güneydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 2 ila 3 metre. Fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgarda kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına görülecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, kuzeyinde 3 ila 4 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, En Sosyal hesabından Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan için mesaj yayımlayan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde meydana gelen silah kazasında yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz şehidimizin ruhu şad, makamı âli olsun ifadelerine yer verdi. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle 32 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, toprak ve su kaynaklarının korunması, erozyonun önlenmesi amacıyla özel koruma altına alınan muhafaza orman sayısının yeni alanlarında eklenmesiyle 55'ten 60'a yükseltildiğini duyurdu. Almanya'da Bakanlar Kurulu, sağlık sistemindeki maliyetleri dengelemek ve sağlık tüketimini teşvik etmek amacıyla şekerli içeceklere vergi uygulanmasını öngören yasa tasarısı taslağını onayladı. Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna'ya drone, hava savunma sistemi, füze, radar, elektronik harp sistemi ve mühimmat tedarik etmesi için 2 milyar 860 milyon euroluk ödeme yaptı. Ve spor. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında 15 Ekim Perşembe akşamı Finlandiya ekibi Küps Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak. Tammelan stadında Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak maçta Malta Futbol Federasyonu'ndan İsmail Barbara görev alacak. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 1-0 ve 4-0'lık mağlubiyetlerle elenen ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam eden Bordo Maviller, Süper Lig'de Thomas Weiss döneminde 4-0'lık Galatasaray ve 3-0'lık Samsunspor galibiyetlerinin ardından Küps Kuopio maçını da kazanarak üst üste 3. resmi müsabakadan da galibiyetle ayrılmak istiyor. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolunun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derz betonlarının onarım çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli-Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Sivas, Batman, Mardin, Şırnak, Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bayburt, Malatya ve Ağrı çevreleriyle Kayseri'nin doğusu, Adıyaman'ın kuzey ve batısı, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Van ve Hakkari'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü ilk saatlerden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Sivas, Batman, Mardin, Şırnak, Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bayburt, Malatya ve Ağrı çevreleriyle Kayseri'nin doğusu, Adıyaman'ın kuzey ve batısı, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Van ve Hakkari'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 10 derece, Atina hafif sağanak yağışlı 14, Belgrad parçalı bulutlu 7, Berlin parçalı bulutlu 10 derece. Helsinki parçalı bulutlu 3, Kiev hafif sağanak yağışlı 10, Kopenhag ve Londra parçalı bulutlu 8 derece. Madrid parçalı bulutlu 14, Moskova hafif sağanak yağışlı 7, Paris hafif yağmurlu 9, Priştine parçalı bulutlu 5 derece. Roma parçalı bulutlu sağanak yağışlı 10, Kopenhag ve Londra parçalı bulutlu 8 derece. Madrid parçalı bulutlu 14, Moskova hafif sağanak yağışlı 7, Paris hafif yağmurlu 9, Priştine parçalı bulutlu 5 derece. Roma parçalı bulutlu 11, Saraybosna parçalı

yağışlı 18, Bişkek hafif sağanak yağışlı 11, Duşanbe parçalı bulutlu 13, Kabil parçalı bulutlu 11, Kerkük parçalı bulutlu 23, Kuveyt az bulutlu ve açık 27, Mekke az bulutlu ve açık 26, Medine ve Riyad az bulutlu ve açık 25, Şam parçalı bulutlu 17, Tahran parçalı bulutlu 16, Taşkent parçalı bulutlu 15, Tiflis parçalı bulutlu 14 ve Tokyo parçalı bulutlu 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir hafif yağmurlu 16, Kahire parçalı bulutlu 21, Melbourne parçalı bulutlu 9, Montreal hafif sağanak yağışlı 6, New York parçalı bulutlu 17, Sydney parçalı bulutlu 13, Washington parçalı bulutlu 19 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga hafif sağanak yağışlı 10, Frankfurt parçalı bulutlu 8, Gümülcine hafif sağanak yağışlı 12, Kırcıali parçalı bulutlu 9, Köln parçalı bulutlu 8, Komrat hafif sağanak yağışlı 10, Kössence hafif sağanak yağışlı 11, Münih parçalı bulutlu 8, Podgorica hafif sağanak yağışlı 10, Selanik hafif sağanak yağışlı 11 derece. Şumlu hafif sağanak yağışlı 9, Taraklı hafif sağanak yağışlı 10, Valkaneş parçalı bulutlu 10, Zenitsa parçalı bulutlu 4, Gazmağsa gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Girne kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 16 ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Cuma günü sabah saatlerine kadar Karabük, Çankırı, Bartın ve Bolu çevreleriyle Amasya'nın batısında, Çorum ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, kıyı kesimlerinde ise yer yer aşırı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerine kadar Karabük, Çankırı, Bartın ve Bolu çevreleriyle Amasya'nın batısında, Çorum ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, kıyı kesimlerinde ise yer yer aşırı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: saat 2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerine kadar kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerine kadar kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin güneyinde ve doğusunda kuvvetli ve çok kuvvetli. Sakarya, Kocaeli ve Bursa çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 12-16, Bilecik 13-15, Bursa 14-17, Çanakkale 10-18 derece. Edirne 10-19, İstanbul 14-17, Kırklareli 9-17, Kocaeli 16-17 derece. Tekirdağ 10-18, Sakarya 16-18, Yalova 16-17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 9-17 derece, Aydın 14-24, Denizli 13-20, Kütahya 10-15 derece. İzmir 14-21, Manisa 13-19, Muğla 8-24, Uşak 8-17 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta ve Doğu Akdeniz'de Antalya çevrelerinde kuvvetli olacak. Adana 17-24, Antalya 17-25, Burdur 8-19, Hatay 17-25 derece. Isparta 8-19, Kahramanmaraş 15-21, Mersin 18-23, Osmaniye 17-25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Perşembe günü Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 11-20, Ankara 11-19, Çankırı 10-19, Eskişehir 11-17 derece. Karaman 10-19, Kayseri 11-21, Kırıkkale 11-20, Kırşehir 9-19 derece. Konya 11-17, Nevşehir 12-17, Niğde 10-20, Sivas 11-18 ve Yozgat 9-17 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölge genelinde kuvvetli. Bölgenin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Zonguldak ve Düzce çevrelerinde ise yer yer yağışlar aşırı olacak. Bartın 15-21, Bolu 10-17, Düzce 14-19, Karabük 12-21, Kastamonu 10-19, Zonguldak 16-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum çevreleri, Perşembe günü bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar, Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar, Perşembe günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 13-21, Artvin 15-24, Bayburt 10-18, Çorum 10-19 derece. Gümüşhane 11-21, Rize 19-24, Giresun ve Ordu 17-21 derece. Sinop 17-25, Samsun 17-21, Tokat 14-21 ve Trabzon 19-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar gece saatlerinde Bingöl, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde, Perşembe günü ise Kars, Ardahan ve Iğdır dışında kalan tüm bölgede kuvvetli. Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı görülecek. Ağrı 9-15, Ardahan 6-17, Bingöl 12-17, Bitlis 11-15 derece. Elazığ 13-19, Erzincan 13-18, Erzurum 8-16, Hakkari 13-19 derece. Iğdır 13-18, Kars 5-17, Malatya 13-16, Muş 12-17, Tunceli 13-18, Şırnak 16-19 ve Van 10-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Perşembe günü bölgenin doğusunda kuvvetli. Adıyaman çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 17-20, Batman ve Diyarbakır 15-24, Gaziantep 13-23 derece. Mardin 17-25, Şanlıurfa 18-25, Kilis ve Siirt 17-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de ise fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 6 ila 8, gece saatlerine kadar yer yer 9, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında 3 ila 4 metre, yer yer 5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, gece saatlerine kadar yer yer 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Güney Ege'de ise güney ve güneydoğudan, kuzeyinde öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda sabah saatlerinden sonra güneyli yönlerden 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmini raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir, Eskişehir ve Ağrı'da FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında 33 kişi gözaltına alındı. Bakan Gürlek, FETÖ'nün hiçbir finans ağına, hiçbir örgütsel faaliyetine, hiçbir yeniden yapılanma girişimine müsamaha göstermeyeceğiz, dedi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK'ten yapılan açıklamada, son günlerde bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının telefonla aranarak üst kurulun ve başkanın adı kullanılıp yardım, bağış veya çeşitli gerekçelerle para talep edildiğinin tespit edildiği bildirilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı yayın kuruluşlarına uyarıda bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, toprak ve su kaynaklarının korunması, erozyonun önlenmesi amacıyla özel koruma altına alınan muhafaza orman sayısının yeni alanlarında eklenmesiyle 55'ten 60'a yükseltildiğini duyurdu. İngiltere deniz ticaret operasyonları, Hürmüz Boğazı'ndan geçen 50 bin tonluk ve 19 bin tonluk iki konteyner gemisinin kaynağı bilinmeyen bir mühimmatla vurulduğunu bildirdi. Açıklamada, saldırı sonucu iki gemide de hafif çapta hasar meydana geldiği, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ve gemilerin rotalarında seyirlerine devam edebildiği ifade edildi. Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını cevaplandıran Kremlin sözcüsü Dmitri Peşkov, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Ukrayna krizinin çözümüne yönelik olası anlaşmaların Avrupa ülkeleri tarafından sabote edilmesi riski bulunduğunu belirterek, "Avrupalılar bu savaşın devam etmesi için ellerinden geleni yapıyor," dedi. Ve spor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 15 Ekim Perşembe akşamı Alman ekibi Hoffenheim'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Fisse yönetecek. Karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. Bu sezon teknik direktör Vincenzo Italiano'yla istikrarlı bir görüntü çizen siyah beyazlılar, bir ay önce İstanbul'da Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olympic Marsilya'yı 4-1 yenmeyi başarmıştı. Alman ekipleriyle 14 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan siyah beyazlılar, Hoffenheim'la tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolunun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derz betonlarının onarım çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli-Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Cuma günü sabah saatlerine kadar Karabük, Çankırı, Bartın ve Bolu çevreleriyle Amasya'nın batısında, Çorum ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, kıyı kesimlerinde ise yer yer aşırı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerine kadar Karabük, Çankırı, Bartın ve Bolu çevreleriyle Amasya'nın batısında, Çorum ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, kıyı kesimlerinde ise yer yer aşırı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Trakya bölümüyle Güney Ege kıyıları dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Iğdır hariç Doğu Anadolu bölgesiyle Çankırı, Sivas, Çorum, Amasya'nın batısı, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Yalova, Adıyaman ve Tunceli ile Malatya'nın doğusunda, Elazığ'ın batısında ve Bingöl çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden çok kuvvetli ve fırtına, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun güneydoğusundaysa güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı görülecek. 16 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Kıyı Ege ile Çanakkale dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Kırklareli kıyıları, İstanbul, Antalya, Isparta, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Zonguldak, Kastamonu kıyıları, Çorum, Amasya, Yozgat, Bingöl, Muş ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olacak. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek. 17 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Bingöl, Malatya, Muş, Bitlis, Batman, Hakkari, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Marmara'nın doğusunda, Ege bölgesinde, İç Anadolu'nun kuzeybatısında, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Adana, Osmaniye, Hatay kıyılarıyla Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde ise çok kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, Güney Ege kıyılarında kuzeybatıdan, Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklıkları azalarak yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyrediyor.

Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Türkiye'nin görkemli coğrafyasında bulunan farklı iklimlere ve zengin özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfediyar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Yayın ve yapım ekibimizle birlikte sizlere keyifli bir gün diliyor, programımıza başlıyoruz. Bugün Keşfediyar programında tarih boyunca nice medeniyete ev sahipliği yapmış, surlarıyla zamana meydan okuyan, Dicle Nehri'nin bereketiyle hayat bulan kadim bir şehre Diyarbakır'a gidiyoruz. 1.852.356 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 12. şehri olan Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu bölgesinin orta kesiminde yer alır. 15.355 kilometre karelik yüzölçümüyle ülkemizin büyük yüzölçümlü illerinden biridir. Doğuda Batman ve Muş, batıda Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya, kuzeyde Elazığ ve Bingöl, güneyde ise Mardin illeriyle komşudur. Bağlar, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan, Sur ve Yenişehir olmak üzere 17 ilçesi bulunan kentin merkezi yaklaşık 9000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Tarih boyunca birçok medeniyetin geçiş noktası olan Diyarbakır, günümüzde de hem mimarisi hem insan dokusuyla farklı kültürleri bir arada barındıran bir şehir olarak öne çıkar. Türkülerde de adı geçen ve Elazığ il sınırından doğan Dicle Nehri, Diyarbakır topraklarından geçerek şehrin bereketine hayat vermekte, tarım ve yerleşim açısından önemli bir rol üstlenmektedir. Yapılan araştırmalar yontma taş devrinden cilalı taş devrine uzanan izlerin bu topraklarda bulunduğunu göstermektedir. Bunun en güçlü kanıtları Silvan yakınlarındaki Hassuni Mağara kenti ile Ergani yakınlarındaki Hilar mağaralarıdır. Dicle Nehri ve kolları üzerindeki Eğil ile Çermik ilçesindeki Sinak çayı kabartmaları da bu tarihsel sürekliliği destekler. Diyarbakır yöresinin en eski adı Asur kaynaklarında Amidi olarak geçer. Tarih boyunca Amida, Amit ve Ahmet gibi isimlerle anılmış olan Diyarbakır'ın günümüzdeki adı ise 7. yüzyılda bölgeye yerleşen Arapların Bekir bin Vail kabilesinden gelmektedir. Araplar şehri Diyar-ı Bekir yani Bekir kabilesinin yurdu olarak adlandırmış, bu isim zamanla Diyarbekir ve daha sonra Diyarbakır şeklini almıştır. Şehrin siyah bazalt taşlarından dolayı bakır sözcüğüyle ilişkilendirildiği yönünde yaygın bir inanış bulunsa da kentin adının kökeni tarihi kaynaklara göre Bekri bin Vail kabilesine dayanmaktadır. Cumhuriyet döneminde ise 1937 yılında yazılışı Diyarbakır olarak resmileştirilmiştir. Osmanlı öncesinde Asurlular, Urartular, Persler, Ermeniler, Romalılar, Bizanslılar, Eyyubiler ve Moğollar gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, Osmanlı döneminde doğuya yapılan seferlerde orduların önemli bir üs ve kışlası olmuştur. Cumhuriyet döneminde 2 Eylül 1993 yılında Büyükşehir unvanını kazanmıştır. Binlerce yıllık geçmişi boyunca pek çok medeniyetin izlerini taşıyan Diyarbakır, kesintisiz yaşamın sürdüğü dünyanın en eski şehirlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Volkanik Karadağ'ın eteğine kurulan kent, 33 farklı kavmin izlerini taşır. Şehre ilk bakıldığında anıtsal görünümleriyle dikkat çeken ve kenti çepeçevre saran surlarsa Diyarbakır'ı anlamanın anahtarıdır. Yaklaşık 5,5 kilometre uzunluğunda olan surlar,

82 burç ve 4 kapıdan oluşur ve M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenir. Bu yönüyle şehir, yukarı Mezopotamya'nın kale kentlerinin simgesel bir örneğidir. Kitabeler manzumesi olarak da adlandırılan Diyarbakır surları, emeğe verilen değerin de göstergesidir. Abbasi, Eyyubi, Selçuklu, Artuklu, Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait kitabeler burçlar üzerinde yer alır. Kitabelerde surları yapan ustalar ve dönemin padişahlarının adı da geçmektedir. Surların 4 ana kapısı bulunmaktadır. Mardin Kapı güneye ve doğuya açılır ve tarih boyunca doğuyla bağlantının sağlandığı ana geçit olmuştur. Urfa Kapı, Osmanlı'nın gücünü simgeleyen bir yapı olarak orduların sefere çıkışında açılır, dönüşte ise tekrar örülürmüş. Su Kapı, diğer adıyla Yeni Kapı, Dicle Vadisi'ndeki ve halk arasında Hestel bahçeleri olarak bilinen verimli alanlara açılır. Bu bahçeler bir dönem kentin meyve ve sebze ihtiyacının büyük kısmını karşılamıştır. Dördüncü kapı olan Harput Kapı ise günümüzde Güzel Sanatlar Galerisi olarak hizmet vermektedir. Diyarbakır'da yüksek öğretim alanında faaliyet gösteren Tek Devlet Üniversitesi, 1973 yılında Sur ilçesinde kurulan Dicle Üniversitesi'dir. Üniversite bölgenin en önemli yüksek öğretim kurumlarından biri olup, eğitim, sağlık ve bilim alanlarındaki çalışmalarıyla şehre önemli katkılar sunmaktadır. Sert bir kar iklimine sahip olan Diyarbakır'da yazlar çok sıcak geçse de Güneydoğu Toroslar kuzeyden gelen soğuk rüzgarları kestiği için kış ayları tahmin edildiği kadar soğuk olmaz. Şehirde şimdiye kadar en yüksek sıcaklık Temmuz 1937'de ölçülen 46,2 dereceyken Ocak 1933'te ölçülen -24,2 en düşük sıcaklık olmuştur. Ayrıca Diyarbakır'da yaz aylarında sıcaklığın 40 derece civarlarında olması şehrin mimarisini etkilemiş, düz damlı evleriyle kendine özgü bir silüet oluşmuştur. Güneydoğu Anadolu'nun doğal bitki örtüsü olan bozkır, Diyarbakır'da da egemendir. Bozkır bitki örtüsü içinde otsu bitkiler daha fazladır. Bunlar ilkbaharda kısa bir süre içinde yeşerip çiçeklenir ama yağışların kesilmesiyle yaz başında kururlar. Çevredeki dağlar yer yer meşe ormanlarıyla kaplıdır. Ormanlık alanlar ilin toplam yüzeyinin onda birini bile bulmaz. Geniş meralar ve çayırlar sayesinde bölgede yoğun şekilde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapılır. Manda yetiştiriciliğinde Türkiye genelinde üst sıralarda yer alır ve manda sütü önemli bir gelir kaynağıdır. Verimli toprakları sayesinde Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu bölgesinin önemli tarım merkezlerinden biri olarak kabul edilir. Buğday, arpa, mercimek ve pirinç en çok yetiştirilen tarım ürünleridir. Ayrıca pamuk, mısır ve dünyaca ünlü Diyarbakır karpuzuyla domates, nar ve üzüm şehirde önemli bir yer tutar. Plaka kodu 21 olan Diyarbakır'ın İstanbul'a uzaklığı yaklaşık 1350 kilometre, İzmir'e uzaklığı 1430 kilometre ve Ankara'ya uzaklığı ise yaklaşık 900 kilometredir. Diyarbakır yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan kadim şehirlerimizden biridir. Bu nedenle şehirde gezilecek yerlerin sayısı bir hayli fazla. Tarihi camileri, medreseleri, hanları, köprüleri ve müzeleriyle ziyaretçilerine adeta açık hava müzesini andıran bir atmosfer sunmaktadır. Şehrin simgeleri arasında yer alan Diyarbakır Ulu Camii, Diyarbakır Surları, Meryem Ana Kilisesi, Dört Ayaklı Minare, Sülüklü Han ve Malabadi Köprüsü, kentin zengin geçmişini günümüze taşıyan önemli eserlerdir. Sevgili dinleyiciler, Keşfi Diyar programımızda türkümüzün ardından Anadolu ve Yukarı Mezopotamya coğrafyasının en kadim şehri Diyarbakır'ı anlatmaya devam edeceğiz.

Meteorolojinin Sesi Radyosu. Anadolu'nun en eski şehirlerinden biri olan, ticaret yolları üzerinde ve Dicle Nehri kıyısında bulunması sayesinde tarih boyunca önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmuş, birbirinden farklı birçok dini ve sosyal topluluğa ev sahipliği yapmış Diyarbakır ilimizi tanıtmaya devam ediyoruz. 1900 kilometre uzunluğundaki Dicle Nehri, Doğu Anadolu bölgesi dağlarından doğarak Irak ve Suriye'yi geçip Basra Körfezi'ne dökülmektedir. İnsanlık tarihinin en eski su kaynaklarından biri olan nehir, tarımın ilk can suyu olarak kabul ediliyor. Nehir boyunca birçok yerleşim kurulmuş olup, Diyarbakır Dicle Nehri kıyısındaki en eski şehirlerden biridir. Diyarbakır Kalesi ve Dicle Nehri Vadisi arasında yer alan Hevsel Bahçeleri, yaklaşık 700 hektarlık verimli bir arazidir. Binlerce yıldır tarımsal üretim yapılan bu alan, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel dokusunun önemli bir parçası olmuştur. Burası Dicle Nehri'nin taşıdığı çok verimli alüvyal topraklara sahip birinci sınıf tarım arazisi niteliğinde bir bölgedir. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan Hevsel Bahçelerinde ıspanak, marul, yeşil soğan, maydanoz, tere, lahana, turp, pazı, roka, domates, biber, patlıcan, fasulye, kabak gibi sebzeler, ceviz, incir, kayısı, erik, vişne, kiraz, dut, şeftali gibi meyveler yetiştirilmektedir. Hevsel bahçeleri sadece tarımsal önemiyle değil, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğiyle de dikkat çekmektedir. Farklı habitatlara sahip olan bahçeler, çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Ulu Cami, Anadolu'nun en eski camilerinden biri olup, 639 yılında İslam ordularının Diyarbakır'ı fethetmesinin ardından Martoma Kilisesi'nin camiye dönüştürülmesiyle ibadete açılmıştır. Tamamı kara bazalt taştan inşa edilen cami, görkemli mimarisi ve duvarlarındaki farklı medeniyetlere ait kitabeleriyle dikkat çeker. İslam dünyasında 5. Harem-i Şerif olarak kabul edilen Ulu Cami, geniş avlusuyla, Hanefiler ve Şafiler bölümleriyle, Mesudiye ve Zinciriye medreseleriyle önemli bir külliye görünümündedir. 3 ayrı kapıdan giriş sağlanan caminin ana kapısında, boğa ile aslan mücadelesini simgeleyen simetrik taş kabartmalar bulunur. Şafiler bölümünden Mesudiye Medresesi'nin açılan kapıda bulunan ve yaklaşık 800 yıllık olduğu bilinen güneş saati ise, sibernetiğin öncüsü kabul edilen El Cezeri'nin önemli eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Sur ilçesindeki Mardin Kapısı yakınlarındaki Behrampaşa Camii, 1572 yılında Diyarbakır Valisi Behrampaşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmış önemli Osmanlı eserlerinden biridir. Kesme taştan inşa edilen cami, tek kubbeli yapısı, süslü minberi ve zarif taş işçiliğiyle dikkat çekmektedir. Caminin iç duvarları belirli bir yüksekliğe kadar 16. yüzyıl İznik çinileriyle süslenmiş. Kuzey bölümündeki çift kademeli son cemaat yeri ve giriş kapısındaki özel taş yerleştirme tekniği yapının dikkat çeken mimari özellikleri arasındadır. Mimar Sinan'ın 8 destekli yapı planıyla inşa edilen Behrampaşa Camii, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel mirasını yansıtan önemli yapılardan biridir. Dört ayaklı minare Balıkçılarbaşı semtinde bulunan Şeyh Mutahhar Camii içerisinde yer almakta olup, Anadolu'nun tek dört ayaklı minare örneği olarak bilinmektedir. Dört sütun üzerine inşa edilen yapının İslam'daki dört mezhebi simgelediğine inanılıyor. 1500'lü yıllarda Akkoyunlular döneminde yaptırılan minare, dönemin önemli anıtsal eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Halk arasında sütunların altından 7 kez geçen kişinin dileğinin kabul olacağına inanılmaktadır. Mesudiye Medresesi, Diyarbakır Ulu Camii'nin kuzeyinde yer alan ve şehrin ilk büyük medresesi olarak kabul edilen önemli bir eğitim yapısıdır.
Kitabesinden yapımına 1194 yılında Artuklu hükümdarı Melikül Mesud Kutbettin Ebu Muzaffer Sultan döneminde başlandığı anlaşılmaktadır. Kesme taştan iki katlı olarak inşa edilen medrese, kare avlusu, kemerli yapıları ve taş süslemeleriyle dikkat çekmektedir. Avlusundaki mihrabın iki yanına yerleştirilmiş döner taş sütunlar, yapıda oluşabilecek kayma ve çökmeleri tespit etmek amacıyla konulmuştur. Anadolu'nun ilk üniversitesi olarak kabul edilen Mesudiye Medresesi'nde dönemin dört sünni mezhebine yönelik fıkıh dersleri verilmiştir. Üçüncü yüzyıldan günümüze ulaşan ve Diyarbakır'daki Ortodoks Süryani cemaatine ait olan Meryem Ana Kilisesi önemli bir tarihi yapıdır. Geç Roma dönemine ait kapısı, mihrabı ve dikkat çekici ahşap işçiliğiyle öne çıkar. Dört avlu, divanhane ve din adamlarının yaşam alanlarından oluşan yapının ahşap işçiliği, sütunları, ikonaları ve süslemeleri oldukça ünlüdür. Önceleri bir tapınak olarak kullanıldığı düşünülen yapı, milattan sonra 280 yılında kiliseye dönüştürülmüştür. Diyarbakır'ın önemli inanç ve kültür miraslarından olan Meryem Ana Kilisesi, Sur ilçesindeki Lale Bey Mahallesi'nde bulunuyor. Diyarbakır tarihi yapılarının yanı sıra yetiştirdiği şair, yazar ve düşünürlerle de Türk kültür ve edebiyatına önemli katkılar sunmuştur. Şehirde Türk edebiyatının usta şairlerinden Cahit Sıtkı Tarancı'nın doğduğu evle, fikir hayatımızın önemli isimlerinden Ziya Gökalp'in doğup büyüdüğü ev bugün müze olarak ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Sur ilçesindeki Cami Kebir Mahallesi'nde bulunan Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, şairin 1910 yılında doğduğu geleneksel Diyarbakır evidir. 1733 yılında inşa edilen yapı, yazlık, kışlık ve baharlık bölümleriyle geleneksel Diyarbakır evlerinin en güzel örneklerinden biridir. 1973 yılında müzeye dönüştürülen yapıda şaire ait eşyalar, mektuplar, şiirler ve kitaplar sergilenmektedir. Diyarbakır'ın kültür hayatına damga vuran bir diğer önemli isimse fikir ve edebiyat insanlarından Ziya Gökalp'tir. Yazarın Sur ilçesinde doğup büyüdüğü ev 1956 yılında müzeye dönüştürülmüş. Müzede Ziya Gökalp'e ait eşyalar, fotoğraflar ve eserler sergilenirken bazalt taştan inşa edilen yapı geleneksel Diyarbakır ev mimarisinin güzel örneklerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Diyarbakır Arkeoloji Müzesi ise şehrin ilk müzesi olup 1934 yılında Zinciriye Medresesi'nde hizmete açılmış, 1985 yılında ise günümüzdeki binasına taşınmıştır. Müzede Neolitik çağdan Osmanlı dönemine kadar uzanan geniş bir zaman dilimine ait arkeolojik eserler sergilenmektedir. Zengin koleksiyonuyla Diyarbakır'ın tarihine ışık tutan müze, şehrin önemli kültür duraklarından biridir. Deliller Hanı, Hüsrev Paşa Hanı adıyla da anılan tarihi bir yapıdır. 1527 yılında Diyarbakır valisi Hüsrev Paşa tarafından yaptırılmış. Halk arasında Deliller Hanı olarak anılmasının nedeni, her yıl İslam ülkelerinden Hicaz'a gitmek üzere burada toplanan hacı adaylarına rehberlik eden delillerin, yani rehberlerin bu handa konaklamasıdır. İki katlı olarak inşa edilen tarihi han, restorasyonunun ardından otel olarak hizmet vermeye devam etmekte olup, Diyarbakır'ın önemli kültürel mirasları arasında yer almaktadır. Ulu Cami'nin karşısında yer alan Hasan Paşa Hanı, üzerindeki kitabeden anlaşıldığı üzere dönemin Osmanlı valilerinden Vezirzade Hasan Paşa tarafından 1572-73 yılları arasında yaptırılmıştır. 17. yüzyılda şehri ziyaret eden Evliya Çelebi, hanın son derece sağlam ve görkemli bir yapı olduğundan söz etmiş. Deliller Hanı'ndan sonra Diyarbakır'ın ikinci büyük hanı olan yapıda, günümüzde kafe, restoran, kitapçı ve antikacılar bulunmaktadır. Sülüklü Han 1683 yılında haneli oğlu Mahmut Çelebi ve Atike Hatun tarafından yaptırılmış, 2010 yılında restore edilerek yeniden kullanıma açılmıştır. Siyah bazalt taşından inşa edilen han, adını içindeki kuyudan hekimlerin sülük çıkarmasından aldığı biliniyor.
üst katları dinlenme odası, alt katları ise hayvanların konaklama alanı olarak kullanılan han, Kurtuluş Savaşı sırasında süvari birliklerinin karargahı olarak da hizmet vermiştir. Hanın giriş kapısında tarihçesini anlatan ve Süryanice, Ermenice, Zazaca, Kırmançı ve Türkçe olmak üzere 5 dilde yazılmış bir kitabı bulunmaktadır. Bugün tarihi atmosferi, kahvaltısı ve sütlü menengiç kahvesiyle Diyarbakır'ın önemli kültürel duraklarından biridir. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan Malabadi Köprüsü, Artuklu Beyliği döneminde Timurtaş bin İlgazi tarafından 1147 yılında inşa ettirilmiştir. Köprü, Silvan'ın 22 kilometre doğusunda Batman Çayı üzerindedir. 40 metre 86 santimlik ana kemer açıklığıyla dünyanın en geniş kemerli taş köprülerinden biri olan yapı, yüzyıllardır mühendislik başarısıyla hayranlık uyandırıyor. Evliya Çelebi'nin övgüyle söz ettiği köprü için sanat tarihçisi Albert Gabriel de dönemine göre böyle bir yapının inşa edilmiş olmasına hayranlığını dile getirmiş ve köprünün kemer açıklığına Ayasofya'nın kubbesinin sığabileceğini ifade etmiştir. 7 metre genişliğinde ve 150 metre uzunluğunda olan köprünün her iki yanında özellikle kış aylarında yolcuların barınması amacıyla yapılmış odalar bulunmaktadır. Bu odaların köprü nöbetçileri tarafından da kullanıldığı, ayrıca yer altındaki dehlizler sayesinde uzaktan gelen kervanların ayak seslerinin önceden duyulabildiği rivayet edilmektedir. Yolcuların konaklaması için yapılan odaları ve köprünün üzerindeki nişlerde insan, hayvan ve güneş motifleri yer aldığı işçiliğiyle dikkat çeken Malabadi Köprüsü, Silvan'ın simgelerinden biri olarak ilçe belediyesinin logosunda da yer alır. Malabadi Köprüsü'nün bir de efsanesi vardır sevgili dinleyicilerimiz. Efsane iki aşığın hüzünlü hikayesine dayanıyor. Rivayete göre Bat adlı bir genç, nehrin karşı kıyısında yaşayan sevdiğine kavuşamaz. Bir gün sevdiği kız karşıya geçmeye çalışırken nehrin sularına kapılarak hayatını kaybeder. Bunun üzerine Bat, insanların sevdiklerine güvenle kavuşabilmeleri için buraya bir köprü yapılmasını ister. Silvan Bey'in desteğiyle köprünün yapımına başlanır. Köprüye Kürtçe mal yani ev ve bat isminden türetilerek Malabadi adı verilir. Badın evi anlamına gelen köprü, ihtişamlı duruşuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Ve gencin sevdiğine kavuşma hikayesinden doğan bu efsane, yıllar içinde türkülere de konu olmuş, Malabadi Köprüsü, orada başladı bitti şu garibin öyküsü dizeleriyle dilden dile aktarılmıştır. Diyarbakır Kalesi ve Diyarbakır Surları, Diyarbakır'ın en önemli tarihi simgeleri arasında yer almaktadır. Diyarbakır Kalesi ve Surları, iç ve dış kale olmak üzere iki bölüme ayrılır. Dış kale adı verilen bölümün uzunluğu yaklaşık 5,5 kilometredir ve 4 adet kapısı bulunur. Bu duvar üzerinde toplamda 82 tane burç yer alır. Yaklaşık olarak 3-4 metre kalınlığında olan taşlar bu sayede günümüze kadar ulaşabilmişlerdir. İç kale ise bu yapının kuzeydoğu kısmında bulunur ve Dicle Vadisi'nden yaklaşık 100 metre yükseklikte Viran Tepe adı verilen bir tepenin üzerinde konumlanır. İç kalede St. George Kilisesi, Jandarma Binası, Eski Cezaevi, Cephanelik Binası, Arslanlı Çeşme gibi tarihi yapılar bulunmaktadır. Diyarbakır surları, yöre halkının beden diye adlandırdığı 5 kilometre uzunluğunda taş yapıdır. Diyarbakır'ın 4 merkez ilçesinden birine de adını veren surlar, yerden yaklaşık olarak 10-12 metre yüksekliktedir. Çin Seddi'nden sonra dünyanın en görkemli savunma sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kuş bakışı olarak bakıldığı zaman Diyarbakır surları kalkan balığına benzemektedir. Oldukça sağlam bir yapı olarak adından söz ettiren bu surlar, yapıldığı dönemde Diyarbakır'ın tamamını içine alan bir duvar görevi görüyormuş. Milattan önce 4000'li yıllara kadar uzanan geçmişe sahip olan surlar, 4 ana kapısı, 82 burcu ve bazalt taşından inşa edilen sağlam yapısıyla dikkat çekmektedir. Tarih boyunca Hurrilerden Osmanlılara kadar birçok medeniyete ev sahibi yapan surların hiçbiri düz surlardan oluşmamakla birlikte üzerlerinde çok sayıda motif yer alır. Motifler sayesinde her devletin tarihine ışık tutan tarihi surlar 2015 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunur.
Tarihi oldukça eskiye dayanan bu surların bir bölümünün yapımıyla ilgili bir de efsane bulunuyor. Surlar bölgesi halk tarafından Beynüsten olarak anılıyor. Efsaneye göre bir usta ve onun kalfası iddiaya girerler. Konu kimin yapacağı sur daha güzel olacak şeklinde gelişir. Bunu sonuca kavuşturmak için iki kişi ters taraflardan surları yapmaya koyulurlar. Eser ikisinin de yaptığı burçların arasında kalan sur duvarlarında kesişmesiyle son bulur. Buluştukları zaman ikisi de birbirlerinin eserlerine hayranlıkla bakarken bulurlar kendilerini. Daha sonra insanlara sorarlar kimin eserinin daha güzel olduğunu. Soru ben mi sen mi şeklinde olur. Usta bu soruya kalfasının hakkını yememek için sen der ve kendini üzerinde bulunduğu surdan aşağıya doğru atar. Durumu gören kalfa da daha fazla dayanamaz ve kendini ustasının arkasından yere doğru bırakır. İşte bu hikayeyi atıf olarak kalkan balığı şeklindeki surların iki uç noktasını oluşturan bu bölgenin adı ben ve sen anlamına gelen Beynüsten olarak kalır. Tarihin siyah bazalt taşlarına işlendiği, Dicle Nehri'nin bereketiyle yeşeren, kadim medeniyetlerin izlerini günümüze taşıyan Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel zenginlikleri arasında keyifli bir yolculuk yaptık. Şimdi bu kadim şehrin ezgilerini yansıtan güzel bir türküyle kısa bir mola veriyoruz sevgili dinleyicilerimiz.

Binlerce yıl öncesine uzanan tarihiyle Güneydoğu Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Diyarbakır, Dicle Nehri'nin bereketiyle şekillenen köklü bir kültüre sahiptir. Tarihi boyunca Araplar, Ermeniler, Kürtler, Süryaniler, Türkler, Yahudiler ve Zazalar gibi birçok kültüre ev sahipliği yapmasının yanı sıra İpek Yolu güzergahında olmasından dolayı oluşan kültürel zenginlik Diyarbakır mutfağını özel kılmaktadır. Dolayısıyla da şehir zengin mutfak kültürüyle de öne çıkmaktadır. Diyarbakır burma kadayıfı, ciğer kebabı, Diyarbakır karpuzu, Diyarbakır örgü peyniri ve Karacadağ pirinci önde gelen coğrafi tescilli ürünler arasında yer alırken, kırmızı et, pirinç, tereyağı ve bulgurun sıkça kullandığı yöre mutfağında çiğ köfte, lahmacun, kaburga dolması, keşkek, lebeni, içli köfte, saç tava, meftune, ciğer kebabı, sütlü nuriye ve kadayıf tatlısı öne çıkan lezzetler arasında yer alır. Kendine özgü tadı ve büyüklüğüyle ün kazanan Diyarbakır karpuzu aynı zamanda şehrin simgesel lezzetlerinden biridir. Diyarbakır, kuyumculuk, ipekçilik ve bakırcılık alanlarında köklü bir geçmişe sahiptir. Hasır bilezik, kişmiş gerdanlık, gümüş işlemeli nalınlar, el dokuması halı ve kilimler, şehrin dikkat çeken el sanatı ürünleri arasında yer almaktadır. En önemli alışveriş noktalarından biri olan ve Diyarbakırlıların Sabuti, Savuti ya da Sipahi Pazarı olarak da adlandırdığı Bakırcılar Çarşısı, geleneksel el işçiliğiyle üretilen bakır ürünleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. En sık görülen motiflerse yaprak, dal, lale, gonca, gül, çiçek, çam ağacı ve soğan gibi bitkisel motiflerdir. Ay, su ve yıldız figürleri de işlemelerde kullanılan nesnelerdir. Yazılı bezemelerde ise harf motifleri, Arapça, Süryanice, Ermenice ve Türkçe yazılar görülür. Kazma, kabartma, zımba acur ve kakama teknikleriyle süslenen ibrikler, siniler, semaverler, sürahiler ve çeşitli bakır eşyalar Diyarbakır'ın zengin el sanatlarını yansıtmaktadır. Yöresel lezzetlerden örgü peyniri başta olmak üzere farklı peynir çeşitleri ise peynirciler pazarında yerini almaktadır. Keşfi Diyar programının sonlarına doğru yaklaşırken Diyarbakır'da kutlanan festivallerden bazılarını sizlerle paylaşalım. Bunlardan en dikkat çekicisi ve en eğlencelisi kuşkusuz karpuz için yapılandır. Şehrin en gözde tarım ürünlerinden karpuz için 1966 yılından itibaren her yıl Eylül ayı içinde gerçekleştirilen festival kapsamında kortej yürüyüşleri, en ağır karpuzu yetiştirme yarışmaları, karpuz yeme ve yuvarlama yarışmalarıyla yerel konserler gerçekleştirilmektedir. Mart ayında Kürtlerin doğa ve aşk bayramı olarak kutladığı Nevruz eğlencelerinde gençler ateş yakarak üstünden atlar ve çevresinde halay çekerler. Nevruz günü Diyarbakır halkı yöresel kıyafetlerini giyerek kutlamalara katılır. Eğlence programında Kürtçe, Ermenice, Arapça, Farsça, İngilizce ve Kürtçe gibi pek çok dilde şarkı söyleyen sanatçılar yer alır. Kırsal bölgelerdeki kültürel erişimi artırmak amacıyla kırsal mahallelerde düzenlenen köy festivalleri ise Kürtçe ve Ermenice konserler, atölyeler ve yerel halk hikayelerinin sergilendiği bir festivaldir. Diyarbakır Kültür Yolu Festivali son yıllarda düzenlenen en kapsamlı etkinliktir. Konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programlarıyla şehrin tarihi mekanlarını kültür ve sanatla buluşturur. Sevgili dinleyiciler, Diyarbakır'a geldiğinizde Diyarbakır surlarını ve iç kaleyi gezmeden, Ulu Cami'nin avlusunda tarihin izlerini hissetmeden, Hevsel bahçelerini ve Dicle Nehri kıyılarını görmeden, Malabadi Köprüsü'ne gitmeden, efsanesini dinlemeden, eski Diyarbakır evlerini, Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya Gökalp ve arkeoloji müzelerini gezmeden, karpuzunu, ciğerini ve burma kadayıfını tatmadan, meyan kökü şerbeti içmeden, Bakırcılar Çarşısı'nda el emeği bakır işçiliğini görüp yöresel bir hatıra almadan dönmeyin. Değerli dinleyiciler, Keşfi Diyar programımızın bugün de sonuna geldik. Diyarbakır'ın tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmaya çalıştık.
Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Bir sonraki programımızda Anadolu'nun bir başka güzel şehriyle yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Saat 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin güneyinde ve doğusunda kuvvetli ve çok kuvvetli. Sakarya, Kocaeli ve Bursa çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 12-16, Bilecik 13-15, Bursa 14-17, Çanakkale 10-18 derece. Edirne 10-19, İstanbul 14-17, Kırklareli 9-17, Kocaeli 16-17 derece. Tekirdağ 10-18, Sakarya 16-18, Yalova 16-17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 9-17 derece, Aydın 14-24, Denizli 13-20, Kütahya 10-15 derece. İzmir 14-21, Manisa 13-19, Muğla 8-24, Uşak